fazilettir. Mü'min için derecede ziyadeliktir. Fakat üzüntünün sebebi günah olan şeyler olmamalı. Bunları yapamadım diye üzülmemeli. Her çeşit üzüntünün fazilet olması, üzüntünün insanın derecesini yükseltmese bile günahlarının silinmesine, affedilmesine sebep olmasıdır. Kim sözüyle ve işiyle sünneti nefsine hakim kılarsa, sünnete uyarsa, hikmetle konuşmuş ve yapmış olur. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 2. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri ilim tahsiline başlamasını şöyle anlatmıştır. Bir gün zamanın alimlerinden Şâbî'nin yanından geçiyordum. Beni çağırdı ve bana "Nereye devam ediyorsun?" dedi. Ben de "Çarşıya, pazara" dedim. "Maksadım o değil. Alimlerden kimin dersine devam ediyorsun?" dedi. "Hiçbirinin dersinde devamlı bulunamıyorum" dedim. "İlim ile uğraşmayı ve alimler ile görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben senin zeki, akıllı ve kabiliyetli bir genç olduğunu görüyorum" dedi. Onun bu sözü bende iyi bir tesir bıraktı. Çarşıyı, pazarı bırakıp ilim yolunu tuttum. Allahü Teala'nın yardımıyla Şâbî'nin sözünün bana çok faydası oldu. İmam-ı Şâbî'nin tavsiyesinden sonra ilme sarılıp ders halkalarına devam etmeye başlamıştır. İmam-ı Azam önce kelam ilmini, iman ve itikat ve münazara bilgilerini Şâbî'den öğrenmiştir. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir dereceye ulaşmıştır. İmam-ı Azam kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmakta olan sapık fırkalarla mücadele etmiştir. Hatta bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gidip Dehri denilen inkârcılarla Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak Ehl-i Sünnet itikadını yaymıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife kelam ilmiyle uğraştıktan sonra Küfe mescidinde kendisine talakla, boşamayla alakalı sual soran bir hanıma cevap veremeyip kendisini tabiînin hukukçularının önde gelenlerinden Hammad bin Ebu Süleyman Hazretlerine göndermek mecburiyetinde kalınca fıkıh meselelerini öğrenmenin lüzumuna kanaat etmiş ve 22 yaşlarındayken Hammad Hazretlerine talebe olmuştur. Hammad bin Ebu Süleyman da fıkıh ilmini İbrahim Nehai'den, o da Alkame bin Kays'tan, Alkame bin Kays da Abdullah bin Mes'ud'dan, o da Peygamber Efendimiz'den öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife 18 sene Hammad'dan ders okudu. İmam-ı Azam Ebu Hanife içtihat derecesine çıktığı halde hocası vefat etmeden talebeye ders okutmadı. İmam-ı Azam'ın hocası Hammad bin Ebu Süleyman vefat edince hocasının talebeleri, arkadaşları ve halkın ileri gelenleri onun yerini dolduracak alimin ancak İmam-ı Azam'ın olduğunu görerek ısrarla hocasının yerine geçmesini istediler. İlmin ölmesini istemem buyurup ilim kürsüsüne oturdu. Hocası Hammad bin Ebu Süleyman'ın yerine müftü oldu ve talebe yetiştirmeye başladı. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: "Kul için güzel edepten daha iyi mertebe göremedim. Çünkü aklın hayatı edeptir. İnsan edep ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur."
Kim nefsini terbiye ederse,

Herkes ondan terbiye öğrenir. Edep ehline aykırı hareket eden, yasaklara dalar ve kendisine tabi olanlar yoldan saparlar. Edep iki kısımdır. Batının edebi, zahirin edebi. Batının edebi, kalbin temizlenmesi, zahirin edebi ise uzuvları kötülük yapmaktan ve günahlardan korumaktır. İbadetin tadını alan kimse, ibadetten usanmaz. Usanan kimse, Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Peygamber Efendimiz o kadar çok namaz kılardı ki, mübarek ayakları şişerdi. Allahü Teala'nın marifetle aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Zühd, dünyadan el etek çekmek ve dünya kimin eline geçerse geçsin, kaygılanmamaktır. Dürüst, gerçek ve doğru korku, açık ve gizli günahlardan büyük bir dikkatle sakınmaktır. Sabırlı kimseler, sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Tevazuun kaynağı şunlardır. İnsan cehaletini hatırında tutmak, işlediği günahı unutmamak ve Allahü Teala'ya devamlı muhtaç olduğunu hiç aklından çıkarmamak. Arzu ve isteklerinin peşinde koştuğun müddetçe zindanda gibisin. İşi Allahü Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin. Allahü Teala'ya karşı edep, ondan devamlı korku üzere bulunmak ve onu murakabe üzere olmaktır. Resulullah Efendimize karşı edep, sünnet-i seniyyeye yapışmakla, evliyaya karşı edep, ona hürmet etmek, hizmetlerinde bulunmakla, çoluk çocuğa karşı edep, onlara güzel ahlak ile muamele etmekle, arkadaşlara ve dostlara karşı edep, onlara güler yüzlü olmakla, cahillere karşı edep, onlara dua ve merhamet göstermekle olur. Allahü Teala'ya hakikaten yakın olmak, kalbi her şeyden arındırıp Hak Teala ile huzur bulmasını temin etmektir. Doğruluk nedir diye sordular. O da ahde vefa etmektir dedi. Namaza nasıl girmek lazımdır denilince buyurdu ki, kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna varıyormuş gibi Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu ve kimin huzuruna çıkmakta olduğunu unutmadan girmek lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın kulları içinde öyle bir zümre vardır ki onları yüce Allah'ın korkusu susturmuştur. Yoksa onun hakkında gayet fasih ve belî konuşmayı da bilirler. Tevhidin başlangıcı, gönlüyle her şeyden uzak olan kişinin bütün varlığıyla Allahü Teala'ya dönmesidir. Kalbinde ilahi marifetin yer tuttuğu bir kimseye iki cihanda ancak Allahü Teala'yı görmek, ondan duymak ve onunla meşgul olmak yaraşır. Tasavvuf, kendi benliğinden arınıp ilahi nurlarla dolmak, zikirden hasıl olan zevkin tadına varmaktır. İmam-ı Azam Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Birini nakledelim. İmam-ı Azam Hazretlerini haset eden biri, onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafete davet etti. İmam-ı Azam Hazretleri bu daveti kabul edip talebelerine, ben ne yaparsam siz de onu yapın diye tembih etti. Oraya vardıklarında davet eden adam, buyurun yemeğe deyince, İmam-ı Azam Hazretleri ellerini yıkamak için nehre gitti. Talebeleri de onu takip ettiler ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini merak etmeye başladılar. Sonra döndüklerinde bir kedinin tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlendiğini görerek yemeğin zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini anladılar ve böylece yemekten önce el yıkama sünnetine uymanın bereketine kavuştular. Bunu gören davet sahibi, yaptığına pişman oldu. Özür dileyip, onu sevenler arasına katıldı. İmam-ı Azam Hazretlerinin, kerametini bu sünnetin arkasına gizlemesi, ayrıca dikkate değerdi. İmam-ı Azam Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, aziz ve kıymetli olan vaktini, en aziz ve en değerli

olan şeyden başkasıyla meşgul etme. Kulun en kıymetli şeyi, geçmiş ile gelecek arasında bulunan haldeki meşguliyettir. Yani vakti ve hali muhafazadır. Allahü Teala'nın ahkamını bilmeyen kimse Allah'ı bilemez. İnsan ancak Allahü Teala'nın emirlerini bilmekle marifetin esasına erer. Rabbini bilirse onun hükümlerini ve emirlerini bilir ve gücü yettiği kadar onları tutar. Böylece onun üzerinde sıdk, doğruluk alametleri belirir. Sonra doğrulukta iyice meleke kazanır, sadıklardan olur. Buyurdu ki, Hak Teâlâ'nın bildirdiği büyük günahlar şunlardır. Boş iddialar, batıl işaretler, gelişi güzel sözler, boş laflar gibi nefsin hevası olan meselelerdir. Dünya sevgisiyle ilgili olarak kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur buyurdu. Sadık kul daha amel etmeden, halis kul amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasletini verir. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Zikir kalple olmalıdır. Yalnız dille yapılır da kalbe işlemezse, riya ve gösteriş olur. Bir kimsenin, dininde sağlam bir bilgisi olmadan, Müslümanlardan uzakta kalması, hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde, ölümden daha hayırlısı yoktur. Bir mezarlığa uğrayıp da, oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Allahü Teala'ya itaat edip emirlerini yerine getiren onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp, sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta, iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız, secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. Zahirde kabul gözüyle baksanız bile, kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki, İyi ameliniz boşa gitmesin. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse
arkasında dağlar gibi melek

yürekler saf bağlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir." Elinde iki altın bilezikle Yemenli bir kadın kızıyla birlikte Resulullah'a geldi. Resulullah buyurdu ki: "Bunların zekatını veriyor musun?" Kadın "Hayır" cevabını verince Resulullah "İster misin ki bu iki bilezikten dolayı Allahü Teala seni ateşten iki bilezikle cezalandırsın?" Fakire sadaka vermek sadaka hakkını ödemektir. Onu akrabaya vermek ise sadaka hakkıyla sıla-i rahm hakkı olmak üzere iki hakkı ödemektir. Zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Ramazan ayında unutarak yemek yiyen kimse orucu kaza etmez. Namazı unutan kimse hatırladığı zaman namazı kaza eder. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. İnsanlarla görüştüm. Kelam ehliyle konuştum. Rafizilerden daha ahmak, daha kötü ve cahil kimse görmedim. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri nefsine hakimdi. Lüzumsuz şeylere itibar etmezdi. Ancak kendisi gibi büyük İslam alimlerinde görülen heybet, vakar ve ahlak-ı hamide, yüksek İslam ahlakı sahibiydi. Her halükarda insanların kurtuluşu için çalışırdı. Muarızlara, karşı görüşte olanlara bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükûnetle davranır, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin bir görüş ve firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder ve hadiselerin neticelerini sezerdi. Ayrıca kuvvetli şahsiyeti, keskin zekası, üstün aklı, engin ilmi, heybeti, geniş muhakemesi, muhabbeti ve cazibesiyle karşılaştığı herkese tesir eder, gönüllerini cezbederdi. Karşısına çıkan ve uzun tetkiki gerektiren bazı meseleleri derin bir mütalaadan, incelemeden sonra, böyle olmayanları ise hemen cevaplandırırdı. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile kolay yoldan ikna ederdi. İmam-ı Azam Hazretleri, Ulûm-i Aliye denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede âlimiydi. Kelam ilminde ve itikat bilgilerinde ehl-i sünnetin reisi sayılır. Fıkıh ilmindeki çok geniş bilgisini ve kıyastaki harikulade kuvvetini ve akıllara hayret veren üstünlüğünü bildiren kitaplar sayılamayacak kadar çoktur. Tefsir ilminde müfessirlerin başı, hatta üstadı derecesindeydi. Ayet-i kerimelerde bildirilen hükümleri ve derin incelikleri anlamak ve anlatmak hususunda müçtehitlerin
en başta gelenidir. Bu bakımdan tefsir ilminde yüksek derecededir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de itikada, ibadetlere, muamelata ve diğer hususlara ait binlerce meseleyi anlamakta en başta gelen müfessirlerden biri de yine odur. Hadis ilminde ise büyük bir muhaddis ve derin ilim sahibiydi. 4000 alimden hadis aldı. Bunlardan 300'ü tabiinin hadis alimidir buyurmuş. İmam-ı Ebu Yusuf da hadis ilminde Ebu Hanife gibi derin bilgi sahibi olan kimseyi görmedim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. 3. bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80 miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150 miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. Ticaret sebebiyle defalarca gittiği Basra'da da hayatta olan sahabilerle görüşmüştür. Yaş itibariyle 15 kadar sahabiye kavuşmuştur. Gençliğinin ilk yıllarında Eshab-ı Kiram'dan 93 miladi 711 senesinde vefat eden Enes bin Mali'yi, 87 miladi 705 senesinde vefat eden Abdullah bin Ebu Evfa'yı, 85 miladi 703'te vefat eden Vasile bin Eska'yı, 88 miladi 706'da vefat eden Sehl bin Sa'd es-Saidi'yi ve 100 miladi 718'de en son Mekke'de vefat eden Ebu't-Tufeyl Amir bin Vasile'yi, ayrıca Abdullah bin Üneys, Said bin Yezid, Abdullah bin Büsr, Mahmud bin Rebi'yi görmüş, bazılarından hadis-i şerif rivayet etmiştir. Ayrıca tabiinin ileri gelenlerinden birçoğu ve bu arada İmam Cafer Sadık Hazretleri ile de sohbet etmiştir. Fıkıh ilmine nasıl başladığını, talebesi Ebu Yusuf ve diğer talebelerinin bir sorusu üzerine şöyle anlatmıştır. Bu, Allah-u Teâlâ'nın tevfik, yardımı ve inayeti, lütfu sayesinde olmuştur. Ona daima hamdolsun. Ben ilim öğrenmeye başladığım zaman, bütün ilimleri göz önüne aldım. Her birini kısım kısım okudum. Neticesini ve faydalarını düşündüm. Sonra fıkıh ilmine baktım. Onda alimler ve fakihler ile bir arada bulunmak, onlar gibi ahlaklı olmak var. Aynı zamanda farzları işlemek, dinin icablarını yerine getirmek, ibadet etmek de fıkhı bilmekledir. Dünya ve ahiret onunla kaim olup ibadet etmek isteyen onsuz yapamaz. Fıkıh ilimle ameldir. Hocası Hammad'ın dersine devam ettiği sırada sık sık Hicaz'a gidip Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler ve fıkıh müzakereleri yapardı. İmam-ı Azam Hazretleri Küfe'den başka diğer bazı şehirlerde de bulunmuştur. Bazen bir sene süren bu seyahatlerinde Mekke, Medine, Basra gibi meşhur ilim merkezlerinde bulunan zamanın meşhur alimlerinden de ilim öğrenmiştir. Bilhassa hac için Mekke'ye gittiğinde oradaki meşhur alimlerden ilim öğrenmiştir. 55 defa hac yapmıştır. İmam-ı Azam Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş. Her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar
Allahü Teala'dan korkanlardır.

Kötü insanlarla düşüp kalkma. Onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de ticaretin en hayırlısı bezzazlık, yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlarda hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. İlim çoktur fakat ömür kısadır. O halde önce dinde zaruri lazım olan ilimleri öğren. Kalp ile bedenin hali kör ve topal bir kimsenin hali gibidir. Kör bir ağacın altına gider fakat onda meyve olduğunu göremez. Topal ağaçtaki meyveyi görür fakat alamaz. İlahi nimetleri kalp bilmeli, inanmalı, beden de onunla amil olmalı ki ahiretteki sonsuz nimetlere kavuşmak nasip olsun. Müminler de çok şeyler arzu ederler. Fakat Allahü Teala onlara faydalı olanları yaratır, zararlı olanları yaratmaz. Müminler bu şekilde vefat ederler ve Allahü Teala'nın cennetine girerler. Farzları tam yapmadığı halde nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, iflas ettiği halde kâr peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Müminin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözleri yaşarıp burun deliklerinin kabarması Allahü Teala'nın rahmetine nail olduğunun alametidir. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli, cehennemi hatırlasın. Dünyada Allah için tevazu ediniz. Dünyada tevazu sahibi olanları Allahü Teala kıyamet günü yüceltir. Cehennemin zulmeti ve azabı dünyadayken insanların kendilerine ve başkalarına yaptıkları zulümdür. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstünlük vardır. Ümmetimin kıymeti ve şerefi Kur'an-ı Kerim'dir. Kim başkasına ait olan bir karış yeri haksız olarak kendi mülküne dahil ederse kıyamet gününde arzın 7 katı halka gibi boynuna geçirilir. Kim Allah yolunda cihad eden bir kimseye yardım ederse veya sıkışmış vaziyetteki borçlunun borcunu üzerine alırsa veya kölenin hürriyetine kavuşması için yardım ederse Allahü Teala gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur. Her kim dünya işi hatırına gelmeden namaz kılarsa istemeden istediği şey ona verilir. Akıllı kimse kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Tövbe günahı temizler. İyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse

olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan

karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa, onun karşılığını da görür. İmam-ı Azam Hazretlerinin menkıbelerinden birini nakledelim. Bir genç komşusu vardı. Her gece içki içer, eve sarhoş gelir, ben zayi edilecek adam mıyım diye bağırır çağırırdı. Bir gün devletin görevlileri onu yakalayıp hapse attı. Ertesi gün İmam-ı Azam Hazretleri, komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu deyince, bir talebesi onun hapse atıldığını söyledi. Bunun üzerine İmam-ı Azam Hazretleri valiye gitti. Vali onu görünce ayağa kalkıp hürmetle karşıladı. "Buraya teşrifinizin sebebi nedir?" diye sordu. O da hadiseyi anlatınca vali, "Böyle ehemmiyetsiz bir iş için zat-ı âliniz buraya kadar niçin zahmet ettiniz? Bir haber gönderseydiniz kâfiydi," dedi ve o genci serbest bıraktı. İmam-ı Azam Hazretleri o gence, "Bak, biz seni zayi etmedik," diyerek ona bir kese de para verdi. Bunun üzerine o genç, yaptığı kötü işlerden tövbe edip, İmam-ı Azam Hazretlerinin derslerine devam etmeye başladı ve fıkıh ilminde âlim olarak yetişti. İmam-ı Azam Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, "Bir kimsede bir iyilik görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki, o kişinin yanında, o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde, bir kimsede bir kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında, daha başka kötülükler de vardır. Ey insanlar! Dünya bir gün yok olacaktır. Siz de oradan sona ermesi olmayan bir yurda gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi götürünüz. Bir kimsenin malını nereden kazandığını öğrenmek istediğiniz zaman nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis, helal olmayan kazanç israfta harcanır," buyurdu. "Sabredin, dişlerinizi sıkın. Bunlar bir daha ele geçmez sayılı günlerdir. Siz hareket sırasını bekleyen bir kafile gibisiniz. İçinizden birisi her an kendisine yapılacak davete arkasına bakmadan icabet edecek durumdadır. O halde oraya yaptığınız işlerin en iyisiyle gitmeye çalışın. Ey Adem oğlu, ahiretin karşılığında dünyanı sat ki her ikisinde de kazançlı çıkasın. Dünyanın karşılığında ahiretini satma ki her ikisinde de zarar etmeyesin. Kardeşine ve ehline vaaz eden kişiden Allah razı olsun. Ey ehlim, namazlarınızı ve zekatlarınızı yerine getirmede, bunlardan başka da komşu kardeşlerinizin hukukuna riayet etmede dikkat ediniz. Dünyaya düşkün olan muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar ki ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle bir duruma düşmekten sakın. Bugün faydalı görünen dünya yarın zarar verir. Dünyada ümit ve bela beraberdir. Dünyada kalmanın sonu yok olmaya gider. Onun sevinci hüzün ile karışıktır. Dünyada ne geleceği belli olmaz ki beklenip tedbir alınsın. Dünyadaki arzular yalancıdır. Emelleri boştur. Onun iyiliği kederdir. Eğer iyi düşünürse Ademoğlu onda her an tehlikeyle karşı karşıyadır. İnsan rahatlık halinde de, musibet zamanında da tehlikeli durumlara düşmemeye gayret göstermelidir. İnsana öleceğini Allahü Teala ve peygamberleri bildirmemiş olsa bile dünya onu uykudan mutlaka uyandıracaktır. Bununla beraber yine Allahü Teala'dan azap ile korkutan, cennet ile müjdeleyen rehberler geldi. Allahü Teala'nın indinde dünyanın zerre kadar kıymeti yoktur. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem dünya

Ya hazinelere arz olundu da o kabul etmedi. Verilmiş olsaydı bile Allahü Teala'nın nezdindekinden sivrisinek kanadı kadar bir şey eksilmezdi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Dünya verilerek aldatılanlar dünyayı elde etmekle kendilerine ikram edildiğini zannederler. Zamanını ibadetle geçirmek istediğini söyleyip bu nafile ibadetleri yazarak kendisine vermesini isteyen kimseye alışveriş bilgilerini yazıp vermişti. O kimse bu tacirlere lazım olur. Ben evimde ibadetle meşgul olacağım deyince de yiyeceğe ve giyeceğe ihtiyacı olmayan kimse var mı? Ahkâm-ı İslamiyye'nin alışveriş kısmını bilmeyen helal lokma yiyemez ve ibadetleri de makbul olmaz. Zamanını boşa geçirmiş olur diye cevap verdiği meşhurdur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki: "Ben tevazuyu severim. Kim Allah için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Allahü Teala cömerttir. Cömertleri sever. Allahü Teala güzel ahlakı sever, kötü ahlakı sevmez. İnsanların kıyamet gününde ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Aziz ve celil olan Rabbimiz kendisine malum olduğu halde meleklerine şöyle buyuracak: Kulumun namazının tamam mı yoksa eksik mi olduğuna bakın. Tamam ise öylece kaydedilir. Şayet namazından bir kısmı noksan ise Allahü Teala kulumun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı varsa farzlardaki noksanlıkları onlarla tamamlayın." buyurur. Bir kul Allah rızası için bir kere secde edince Cenab-ı Hak muhakkak o secde sebebiyle o kimseye bir iyilik yazar. Yine secde sebebiyle bir günahını affeder. Onu bir derece yükseltir. Ey eshabım, çok secde ediniz. Allahü Teala kullarına 5 vakit namazı farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayet de o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahü Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse de affeder. Herhangi bir Müslüman Allahü Teala'ya secde ederse Allahü Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir. Allahü Teala buyuruyor: "Benim için birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır." Ey kalpleri halden hale döndüren Rabbim, kalbimizi senin dinin üzerine sabit kıl. Mübarek halleri ve üstünlükleri. İmam-ı Azam Hazretleri Allahü Teala'nın rızasından başka bir düşüncesi olmayan büyük bir alimdi. Dini soranlara İslamiyeti dosdoğru şekliyle bildirir, taviz vermez, bu yolda hiçbir şeyden çekinmezdi. Onun kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce ve güç, nefsani arzu ve menfaat, şahsi dostluk ve düşmanlık gibi unsurlar asla girmemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan keskin bir zekası vardı. Fıkıh ilminde az zamanda eşi benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. Adı ve şöhreti dünyaya yayıldı. Fazileti, zekası, anlayışı, emaneti, hazır cevap olması, dindarlığı, vakarı ve doğruluğu bütün insanlık kemallerinde yüksek derecelerde tanındı. Zamanında bulunan ve sonra gelen bütün müçtehitler ve alimler kendisini hep övmüştür.
İmam-ı Şafii Hazretleri,

Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife Hazretlerinin çoluk çocuğu gibidir demiştir. Yani bir kimsenin ev halkı onun getirdiği nevale ile geçindiği gibi herkes İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Muhammed'in talebesiydi. Allahü Teala bana ilmi iki kimseden ihsan etti. Bunlardan hadisi Süfyan bin Uyeyne'den, fıkhı Muhammed Şeybani'den öğrendim. Din bilgilerinde ve dünya işlerinde kendisine minnettar olduğum bir kişi vardır. O da İmam-ı Muhammed'dir. Ondan öğrendiklerimle bir hayvan yükü kitap yazdım. O olmasaydı ilimden bir şey edinemeyecektim. İlimde herkes Irak alimlerinin çocukları, Irak alimleri de Küfe alimlerinin talebesidir. Küfe alimleri ise İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesidir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: O gün kavrulur her yerde. O gün sallanır her yerde şeklinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet.

hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf suresi 9. ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. Ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor.

iki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 103 ve 104. Ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür. İşte gün bugündür. O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana. Yaklaş bana. Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir

Özde, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki, tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi, elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğum salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken, ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu! Sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri billur gibi akan ırmakları buz gibi sulara hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır. Ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin.

Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneciğim, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı âlâna. O hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su, su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye Suresi 1. ve 4. ayetler.

Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki, işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki, tadın cehennemin, tadın dokunuşunu. Cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman Suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Murselat Suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab Suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hicri olarak Rebiül Evvel ayının, veladet ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde miladi olarak da yeni bir yıla besmele çektik. Kabul edelim etmeyelim bu takvimi, bu memlekette yaşadığımız için bazı şeylerden kendimizi çok da uzak tutamıyoruz. Onun için bazı olumsuz şeyleri yine olumluya çevirme adına bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Hiç değilse biz miladi yılı da bir muhasebe konusu edinelim kendimize. Geçen 365 günün ciddi bir muhasebesini yapalım. Gelen 365 gün içinde İnşallah planlar yapalım. Allah ne kadar bize ömür verecek, onu sadece o bilir. Ama biz hayır adına planlar yaparsak, olur ki hak vaki olursa, müminin niyeti amelinden hayırlı olduğu için inşallah tamamlanmamış şeyleri de Cenab-ı Hak tamamlanmış olarak kabul edecek. Bundan dolayı ben hepinizden bunu isterim. Muhakkak yapmışsınızdır. Yaptığınızı umuyorum. Ama yapmamışsanız da bir taraftan veladet ayını şahit tutarak, bir taraftan da bu miladi yılbaşını şahit tutarak bu manada bir gayret içerisine girelim inşallah. Girelim ki elimizdeki bu ömür sermayesini, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği şu hayatı, nimet olarak bahşettiği sayılmayacak kadar fazla olan nimetleri en azından şükrünü eda edebilme adına bir gayretin içerisine girelim. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Dersimiz muhteşem ahlak. Bahsimiz beslenme ahlakı. Bugünkü konumuz ise kavramlar çerçevesinde beslenme ahlakı. Cenab-ı Hak hepimizin fehmini, fıkhını, hem anlayışını hem kavrayışını açsın inşallah. Zor bir mesele, zor bir konu. Geçen hafta da öyleydi. Bunlar biraz böyle farklı bir biçimde karşılık bekleyen dersler olduğu için ben de anlatırken biraz zorlanıyorum. Siz de bazı şeyleri kavrarken biraz zorlanıyorsunuz. Biraz da geçen ders sizin morallerini bozdum, biliyorum. Bazen o da lazım. Her zaman için aynı şeyler olmuyor. Bazen morallerin düzelmesi için de bozulmaya ihtiyacı var. Bugün de biraz farklı bir çerçeveden meseleye bakacağız. Kavramlar ekseninden işin sorumluluk boyutunu beraberce anlamaya çalışacağız. Ben geçen dersi iki cümleyle size özetlemek istiyorum. Aslında iki tane büyük mesaj bunlar. Eğer anlayabilirsek bunları, meselenin bizim açımızdan da ne kadar mühim olduğunu daha iyi kavrayacağız. O iki cümleden birincisi şu: harz, ekin, kazançlı bir alan olduğu için insanda müthiş bir hırs oluşturuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi, nesil, soy, önemli bir alan olduğu için zalimlerde müthiş bir iştah kabartıyor. Ondan dolayıdır tarih boyunca bütün zalimler bir taraftan ekinleri ifsad ederken bir taraftan da nesilleri bozma adına bir çabanın içerisine girmişlerdir. Bu işin bidayetinden beri öyleydi. Bugün de böyle. Emin olun son güne kadar da aynı şekilde devam edecek. Hars dediğimiz şey, yani ekin, iştah kabartıyor. Bir yerde para varsa, rant varsa orada hırs biraz daha farklı işler. Açgözlülük daha farklı bir biçimde ortaya çıkar. Kazanma tutkusu daha farklı bir biçimde insanı zorlar. Biriktirme arzusu daha farklı bir biçimde insana baskı oluşturur. Adam torununa mal biriktirme adına zaten hesaba girmiştir de, bu sefer torununun torununa başlamıştır yapmaya. Çünkü onun sonu yok. Göz doymayınca bir sınır olmuyor onda. Öyle bir hırs insanı felakete sürükleyen bir noktaya kadar işi götürüyor. Nesil meselesi de önemli. Çünkü insanlar üzerinden bir yönüyle ne olacaksa olacak. Yani işin ihya ayağında da ifsat ayağında da kim bu işi yapacaklarsa bir yönüyle insan üzerinden yapacak. Öyle olduğu için de nesiller meselesi, soy meselesi müthiş bir iştah kabartıyor. Herkes bu manada o nesilden kendisine ait payı kapma adına bir gayret içerisine giriyor. O da işin kavga boyutunu, kavga zeminini daha da derinleştiriyor. Şu hakikati hiçbir zaman unutmayın. Geçen dersteki ayetin serlevhasıyla da, ayetin bize verdiği mesajla da algılayalım. Özellikle bu konuda ekinlerin ifsad edilmesi, nesillerin ise bozulması, şeytan ve şeytanın yandaşlarının, dostlarının yaptırdığı, yaptırmaya da devam edeceği bir şeydir. Çünkü şeytan, Allah'ın laneti üzerine olsun, o böyle bir anlaşma yaptı tabir caiz ise Cenab-ı Hak'la. Böyle bir aralarında o hadiseler yaşandıktan sonra konuşmalar geçti. Biz bunları Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz. O ayetlerden bir ayeti okuyacağım şimdi sizlere. Yani meselenin ne kadar mühim bir mesele olduğunu, aslında bu işin sadece bizim gördüğümüz manada ticari sektörü ilgilendiren bir mesele olmadığını, bu işin ticari bir sektörün arkasında daha farklı bir biçimde planlarla, programlarla işlediğini ve bu konuda Müslümanlar olarak halen bizim işin ehemmiyetinin farkına varmadığımız gerçeğini anlamamız açısından bu ayeti o çerçeveden değerlendirmemiz gerekir. Bakın ayet ne diyor? Allah onu, yani şeytanı lanetlemiş. O da Cenab-ı Hakk'a karşı şunu söylüyor: yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler. Ne için? Putlara adayarak onları nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demişti. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apacık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresinin 118. ve 119. ayetler. Gayet açık ama ben biraz daha zihinlerinize otursun diye formüle edeyim. Şeytan insan oğluyla bu manadaki münasebetini, mücadelesini dört başlık altında burada söylüyor. Ve gerçekten de böyle işliyor. Başka ayetlere baktığınız zaman da burada söylenenleri bir yönüyle tekit eden, bir yönüyle biraz daha açıklayan bazı mesajlar göreceksiniz. Ne diyor şeytan? Birincisi, İnsan oğlunu doğru yolda saptıracağım. Dikkat buyurun. Bu cümleyi bilerek söylüyorum. İnsan oğlunu doğru yoldan saptıracağım değil. Doğru yolda saptıracağım. Ne fark var? Şeytan sırat-ı müstakim üzerine oturacak. Sen de o yoldasın. Seni o yolda saptıracak. Yani cennete giden yolda bir anda farkına varmadan senin varacağın menzil cehennem olabilir. Allah korusun. Bu o kadar müthiş bir şey ki, bu manada üzerinde biraz tefekkür ettiğimiz zaman şeytanla Adem'in çocukları olarak bizim münasebetimizin çok da kolay olmadığını görürsünüz. Sen zannediyorsun ki hayır yolundasın. Sen zannediyorsun ki ıslah ediyorsun. Sen zannediyorsun ki bir yönüyle güzel şeyler yapıyorsun ama sana farklı bir biçimde belli şeyleri çok farklı bir biçimde ambalajlayarak sunduğu için eğer firasetin yoksa, eğer bu manada ihsan şuurunu kaybetmişsen, eğer attığın her adımı muhlis olarak atmıyorsan Allah korusun varacağın yer çok tehlikeli bir şey olabilir. Birinci noktada bize söylediği bu. İkincisi, insanoğlunu boş kuruntulara, vesveselere ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim. Şeytan söylüyor. İnsanoğlunu boş kuruntulara, vesveselere ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim. Mesela seni abdestle namazla aranı bozabilir. Abdesti kullanır silahı, abdest silahını. Seni abdest üzerinden vurur ve sana namaz bıraktırabilir. Nasıl? Alırsın abdesti, gelir şeytan, olmadı der. Bir daha alırsın, olmadı der. Bir daha alırsın, olmadı der. Hava soğuk, bu sefer dersin ki olmuyor. Namazı abdestle birlikte bırakabilirsin, Allah korusun. Vesvese o kadar kötü bir şeydir ve şeytanın sığındığı bir silahtır ki onunla insanı çok farklı bir biçimde saptırabilir. İşte boş kuruntularla, vesveseyle ya da yalancı gündemlerle senin gündemine bir şey koyar. Orada aslında kastı başka bir şeydir. Seni oradan saptırabilir. Çünkü şeytan insana önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Senin zafiyetin neyse o zafiyetini kullanarak bir şekliyle senin ayağını kaydırmak için elinden geleni yapar. Bu önden gelmesi, arkadan gelmesi, sağdan ya da soldan gelmesi sadece yön olarak anlaşılmamalı. Şöyle anlayacaksınız. Önden gelir açıkça bir düşman olarak. Arkadan gelir sinsice, yavaş yavaş gelir, sen onun geldiğini bile fark etmezsin. Bir anda senin ayağını kaydırabilir. Sağdan gelir, müsbet şeyleri sana söyler. Dostumdur, arkadaşımdır, sana başka başka şeylerdir. Sana sevabı gösterir, sana kazanacağın hasenatı gösterir. Salih amel adına bir şeyler söyler. Sen sağdan geldiği için onun şeytan olduğunu fark etmeyebilirsin. Soldan gelir, bu taraftan sevapla gelirken bu taraftan günahtan gelir. Seni Allah affetmezdir. Ne yaparsan yap, bu kadar iş yapıyorsun, bu kadar günahla nasıl Cenab-ı Hak seni bağışlayacaktır? Soldan gelerek menfi şeyleri nazara verir, ayağını kaydırır. Şeytan bu. Bunları bileceğiz ki ona karşı mücadelemizi ona göre biz de koyalım ortaya. Üçüncüsü, insanoğlunu hakikat tam anlamıyla elde etmemeleri için inanç ve akide meselesinde sahte kutsallarla uğraştıracağım diyor. O hayvanların kulaklarının kesilmesi meselesi nedir biliyorsunuz değil mi? Onun başka ayetlerde de açıklaması var ama buradaki kasıt Bahira dedikleri cahili Araplarının yaptığı bir şey. Putlar adına o kurbanı ya da o deveyi her neyse bir yönüyle vakfediyorlar. Artık o dokunulmazlık elde ediyor. Bir yönüyle kutsallık yüklüyorlar ona. İşte bu şeytanın insanın inanç adına içinde var olan o inanca ait şeyini bir yönüyle farklı bir biçimde nazara vermesidir. Bugün de bunu başka bir şeyle yapar. Bugün bunu uğurla yapar. Bugün bunu fal ile yapar. Bugün bunu başka bir şeyle yapar. Yapar da yapar. Onun ambalajı farklı, değişkenlik arz edebilir, değişecektir de sonuna kadar. Dördüncüsü, İnsan oğlunu kendisinin ve varlığın fıtratını bozmaya zorlayacağım diyor. Hem kendisinin fıtratını hem de varlık olarak, bu ekinler olabilir, bu başka bir şey olabilir, fıtrata müdahale ederek bozacak. Bu da şeytanın vaadi, şeytanın insan oğluyla mücadelesinde önemli bir nokta. Demek ki benim aziz kardeşlerim, şeytanın ve onun yandaşlarının işi ifsat ve imha. O zaman Adem oğullarının işi ne olmalı? İhya ve ıslah olmalı. O ne kadar tahrip edecekse biz onun karşısında ihya etme adına bir gayret içerisine girmeliyiz. Düşmanımızı iyi tanımalıyız. Neler yaptıklarını çok iyi bilmeliyiz. Sadece meseleyi hamasete indirgememeliyiz. Hamiyet ile hamaseti birbirine karıştırmamalıyız. Dini heyecanımız çok farklı olmalı. Olmalı ki din heyecan üzere yaşansın ama hiçbir zaman bunu belli şeylere indirgeyerek basitleştirmeyeceğiz. Nasıl ki o farklı farklı yolları, yöntemleri deniyor ve farklı farklı yollarla, yöntemlerle bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyor.
1: biz Adem oğulları olarak da farklı farklı yöntemleri, elbette ki şeriatimizin izin verdiği çerçevede o yol

0: ve yöntemleri iyice bilip onlarla mücadele adına, onun ve onun yandaşlarıyla mücadele adına bir şeyler yapmalıyız. Cenab-ı Hak bu manada hepimize yardım etsin. Zor işimiz, ben onu söyleyeyim size. Yani eğer bu işi kolay biliyorsanız vallahi kolay değil. Kulluk zor. Karşılığında cennet var. Cenab-ı Hakk'ın rızası var. Değmez mi bu hayatta bu manada bir mücadeleye? Vallahi değer. İnşallah o mücadeleyi doğru bir biçimde anlayıp bize yüklenen misyon, sorumluluk neyse onu yerine getirmiş oluruz. Şimdi kavramlar açısından beslenme ahlakına gelelim. Burada biz size bir zemin oluşturdum ki bugünkü dersimiz biraz anlaşılsın. Dört grup kavramdan bahsedebiliriz. Kur'an ekseninde beslenme meselesine, yeme içme meselesine baktığımız zaman. Dört grup derken dört tane zıtlarıyla beraber. Çünkü onların zıtları işin mahiyetini anlaşılmasını da sağlayacak. Nedir bunlar? Helal, haram. Tayyip, habis. İtaat, fısk. Tahir, ricz. Dört tane zıtlarıyla beraber kavramlar. Helal, haram. Tayyip, habis. İtaat, fısk. Tahir, ricz. Biz meseleye beslenme ahlakı çerçevesinden baktığımız için bunlar bize lazım. Nedir bunlar? Uzun uzun izahlarına girmeye gerek yok. Zaten konumuz da o değil. Ama ben aklınızda durması için birer kelimeyle karşılıklarını vereyim size. Helal, meşruluk. Haram, yasaklılık. Tayyip, hoşluk. Habis, çirkinlik. İtaat, uyumluluk, fısk, ayrılık, tahir, temizlik, ric, pislik. 8 tane kavramın aklımızda durabileceği 8 karşılığı bunlar. Biraz şimdi gerçeği açacağım. Bir tane eksik bıraktım gibi. Hangisini eksik bırakmış olabilirim bu meselede 8 tane kavramı alt alta dizdiğimiz zaman? Evet, eyvallah. Kim o arkadaşımız? Allah razı olsun. Şüphe. Şüpheli şeyler de var. Ama onun karşılığı olmayacağı için onu ayrı ele almamız lazım. Müştebihat, şüpheli şeyler olarak da bu meseleyle alakalı bir kavram olarak o da bizim yanımızda bir not olarak durmalı. Açalım biraz. Helal kelimesi Kur'an'ın çokça kullandığı bir kelime. Belli çeşitleriyle, türevleriyle Kur'an'da 50 yerde geçiyor. Bu ayetlere baktığınız zaman birçok alana ait Cenab-ı Hakk'ın o serbestiyet alanını yani meşruluk alanını görebiliyorsunuz. Bir şeyin helal olup olmadığı nereden anlaşılır? Bunun üç temel yolu var. Belki biraz fıkhi bazı ayrıntılara gireceğiz çünkü bunlara ihtiyacımız var. Bir şeyin meşru olmasının yani helal olmasının üç temel yolu. Bir, Kur'an ve sünnette o şeyin helal kılındığının açıkça bildirilmesi. Bu açıkça ifadesi önemli bir şeydir. Bunu birazdan çokça duyacağız. Yeme içme için örnek vereyim mesela. Ehli kitabın kestiğinin ve yemeğinin helal olduğu söylenir Kur'an'da. Maide suresi 5. ayette. Deniz avının helal kılındığını söyler yine aynı sürenin 96. ayetinde ve başka şeyler. İkincisi, Kur'an ve sünnette bir şeyin yapılmasında bir günah ve sakıncanın bulunmadığının bildirilmesi. Bunu nasıl anlayacağız? Mesela Bakara suresinin 173. ayetinde haram yiyecekler sayıldıktan sonra zaruret halinde zaruret miktarınca o şeyin yenilmesinin helal olduğu, mübah olduğu söylenir. Dolayısıyla oradaki o ifade de helal noktasında bize bir işaret olur. Üçüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğuna dair açıkça bir beyanın bulunmaması.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Muni olmasan sen başkalarına dilenci olur. Kör sebepler arasında oyalanır, oyalanırım. Neyim varsa elimde, senin lütfun. Başkasına muhtaç eyleme beni.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği şöyle bir bilinç var benim aziz kardeşlerim. Biz helali aramayız. Önce haramları tespit ederiz. Çünkü haramlar sayılıdır ve azdır. Haramlar ortaya konduğu zaman geride ne kalmışsa helaldir. Çünkü eşyada asıl olan nedir? İbahadır, mübahlıktır. Hal böyle olduğu için haramlar çok değildir. Haramlar oldukça azdır. Helaller çoktur. Bundan dolayı Kur'an'ımız da onun tebyini olan sünnet de bize helalleri saymaktansa haramları sayar. Gerisinin de helal olduğunu söyler. Ne güzel söylemiş zaten Üstad Bediüzzaman. Helal dairesi geniştir, keyfe de kafidir. Eğer biz bunu böyle anlarsak eşyada asıl olan ibahadır, mübahlıktır meselesini daha da doğru bir biçimde anlamış oluruz. Harama gelin, sözlükte bir şeyin bir kimseye yasak olması, isim olarak da yasaklanan helal olmayan şey anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'de 83 yerde geçer. Bakın dedik ya haramlar çoktur. Kur'an'da sayı itibariyle de haram kelimesinin çok olması bundan dolayıdır. Haramlar sayılır diye söyledik ya, haramlar çok değil. Haramların sayılması çoktur da onun için burada fazla gelir.

Bir şeyin haram olup olmaması nasıl anlaşılır? Orada da yine birkaç ölçümüz var. Bir, Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğunun açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela kesin kez haram olduğu bildirilen şu dört şey gibi: Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanları haram kıldı. Nahl suresinin 115. ayeti, inneme harreme aleykum diyerek gelir ayet, açıkça haram olduğu orada ortaya konur. İkincisi, Kur'an ve sünnette bir şeyin caiz ve helal olmadığının açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela kadınlara verdiklerinizden, yani onlara verilen mihir bedellerinden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Haramdır demedi, bakın burada ne dedi? Ve la yuhillu lekum, size helal olmaz. Helal olmasa ne olur? Haram olur. Tabi burada bir incelik var. Niye öyle gelmedi de böyle geldi? O artık işin biraz teknik boyutudur. Siz ona bakarsınız. Üçüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyin nehi sigası ile, açık bir lafız ile yasaklanması. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz diyor mesela. Buradaki ifadeden de anlıyorsunuz ki o söylenen şey haram Allah katında. Açık bir biçimde ortada. Dördüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyden kesinlikle sakınılması gerektiğinin açık bir lafız ile bildirilmesi. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. İfade bize bunların haram olduğunu söyler mi? Söyler. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bu ayetin arkasından içki size haram kılındı diyerek sünnetteki o tebyin meselesini ortaya koyar. Beşincisi, Kur'an ve sünnette bir şey yapıldığı zaman ceza gerektiren bir durumun ortaya çıktığının açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela buna da Nur suresinden bir ayet örnek verebiliriz. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da bunu ispat etmek için dört şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Bu ayette söylenen şeyin haram olduğunu görüyoruz. Biraz siz bunlara fıkıh kitaplarında bakarsınız. Bizim asıl bahsimiz bu değil ama konumuzla biraz bağlantılı olduğu için bunlara bakmamız lazım. Burada söylediğim iki şey önemli benim aziz kardeşlerim. Bunlardan birisi açık bir lafızla gelmesi, ikincisi Kur'an ve sünneti beraberce anmam. Açık lafızla gelmesinin anlamı şu: helal ve haram meselesi o kadar hassas bir meseledir ki üstü kapalı bir şeyle haram ya da helal diyemezsin. Bu manada çok ciddi bir hassasiyet olmalı. Kur'an'da geçen ya da sünnette geçen bir şey bile olsa orada söylenen o ifadenin açıkça helalliğe ya da haramlığa ait bir vurguyla gelmesi gerekir. Zanla bu olmaz. Bu manada farklı bir biçimde bir mesajı vardır ayetin. Onun üzerinden meseleyi anlamadan helal ya da haram meselesini konuşmak insanı çok ciddi bir biçimde sıkıntıya sokar. Önemli bir bahis de şu: Kur'an ve sünnette helal ve haram dedik. Biz biliriz ki şari mutlak manada Allah'tır. Hüküm koyacak olan, koyan sadece ve sadece Allah'tır. Ancak Cenab-ı Hak ahkama ait bazı şeyleri, tebyin görevini kendisine yüklediği peygamberinin lisanıyla da bize açıklar. Dolayısıyla bazen Kur'an'da anlatılan helal ve haramların dışında sünnette sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haram ve helal koyabilir. Koymuş mudur? Koymuştur. Bazıları bunu kabul etmez mi? Etmez. Onlara bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ama biz Kur'an ve sünnet çerçevesinden konuştuğumuz için bunu çok net bir biçimde anlamamız lazım. Bu meselede asıl konumuz olmadığı için ben biraz sizi çalıştıracağım. Üç tane ayet vereceğim size. Biraz bu ayetlere bakın.
sünnetin

teşriyeti noktasında Kur'an'ın ne dediğini bu ayetler çerçevesinde anlayın. Sünnet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı izin ve yetkiyle helal ve haram koyma yetkisi var mıdır, yok mudur? Kur'an çerçevesinden bakalım. Araf 157, Tevbe 29, Haşr 7. Ayetleri tekrar ediyorum. Araf 157, Tevbe 29, Haşr 7. Bu ayetlere böyle bir mealden de değil, mümkünse eğer mesela Elmalı merhumun tefsirinden, Kurtubi'nin tefsirinden şöyle bir okuyun o ayetleri. Bu konuda aklınızda var olan soruların birçoğuna cevap bulacağınıza inanıyorum. Onun için ayetleri de bu manada size emanet ediyorum. Şimdi aziz kardeşlerim, helal ve haram meselesinde yeme içme ekseninde bakarsak biraz önce Nahl suresinin 115. ayetinde beyan edildiği gibi ölü, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar olmak üzere birkaç şeyin haram kılındığını görürüz. Sünnete baksak katır, merkep, aslan, kaplan, fil, kurt, kirpi, maymun, köpek bu hayvanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık beyanıyla haram kılındığını görürüz. Sünnet haram kılıyor muymuş? Size bir örnek sadece. Kartal, atmaca, şahin ve doğan gibi kuşların, yırtıcı kuşların etlerinin yenilmesinin haram olduğunu yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarından görüyoruz. Tabii bunlarla sınırlı değil. Bu manada da bazı şeyler göreceksiniz. Haram belli, helal belli. Ortada ne vardı? Şüpheliler vardı. Şimdi Numan bin Beşir, Allah kendisinden de babasından da ebeden razı olsun, küçücük bir çocukken sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerine kendisini bırakıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında farklı bir terbiye görüyor. Suffa mektebinin en gözde talebelerinden biri oluyor. Küçük başladığı nübüvvet mektebindeki o talebeliğini çok büyük bir biçimde bitiriyor. Onun için biz Numan bin Beşir dediğimiz zaman küçük adam ama büyük işler dememiz lazım ki onu biraz olsun anlayabilelim. Onun rivayet ettiği hadislerden bir tanesidir işte bu hadis. Haram bellidir, helal bellidir, ortasındakiler ise şüphelidirler. Hadisin devamı var ki o devamını da okumamız gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ortada olanlar şüphelilerdir dedikten sonra diyor ki insanlardan çoğu bunları bilmez. Yani şüphelileri bilmezler. Bilmemeye gelirler ya da üzerlerine almazlar. Artık nasıl anlayacaksınız? Ama uyarı bundan sonra başlıyor. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. Şimdi nesil meselesi ve yeme içme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanı böyle. Bu şekilde siz zihninizde bunları yerli yerine oturtturun. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Koruluk nedir? Sık ağaçlık, orman gibi ama güvensiz. Düştün mü oraya? Çıkma imkanın yok. Ha çıkabilirsin, yol bulur çıkabilirsin ama çıkana kadar anan ağlar. Onun için oralara yaklaşma. Oraları mayınlı arazi olarak kabul et. Şüpheli şeylerden bu manada kendini korursan eğer dinini de ırzını da korumuş olursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesele anlaşılması için çoban örneğini getiriyor. Sürüsünü var diyor. Koruluğa yaklaşmamak üzere başka yerlerde otlatılması noktasında da bir tavsiyede bulunuyor. Haberiniz olsun, her meleğin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa bedenin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bedenin tamamı bozulur. Nedir o et parçası? Kalp. Haberiniz olsun ki bu et parçası kalptir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şüphe meselesinde, şüpheli meselelere yaklaşım noktasında
nebevi bir ihtar ya da bir ihbar. Ben ihtar diyeyim, siz ihbar anlayın. Nasıl anlayacaksanız, peygamberimizin bir uyarısını buradan okuduk. Dolayısıyla sadece helal ve haram çerçevesinden de bakmamalı. Bu noktaya da dikkat etmeli ki bu konuda din de ırz da selim bir biçimde korunmuş olsun. İkinci kavrama gelelim. İkinci grup kavrama. Helal haram dedik. Tayyip. Temiz ve yararlı olduğu için insan tabiatına hoş gelen, aklın ve dinin benimsediği şeylerdir. Biz tayyibe nasıl bir anlam verdik? Hoşluk. Gelin bakın Anadolu irfanında ne güzel bir karşılık bulmuş. Helalen tayyiben, böyle geçer Kur'an'da genelde, ikisi beraber anılır. Ne diyoruz biz birisi su içtiği zaman? Helal hoş olsun. Tam da Kur'anca. Kur'an'ın dediği de bu. Hem helal olsun hem de hoş olsun. Hoşluk başka bir şey burada. Yani helalin dışında bir kavram. Bunu doğru anlayalım ki helalin zıttı olan haramla tayyibin zıttı olan habisi birbirine karıştırmayalım. Dolayısıyla bizim müştehit imamlarımızın sonraki süreçte belli şeylerin hükümlerini bina ederken, haşa, Allah'ın kendisine ait olan bir alanını gasp etme gibi bir noktaya girmiyorlar. Bugün bazı cahillerin dediği gibi bir şey yok. Bizim ilahiyatımızda, bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde, bizim kültürümüzde din adamı helal haram koyamaz. Bakın biraz önce ne söyledim? Allah'tır onu sadece yapacak olan ve onu bize tebyin eden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Peki bizim imamlarımız ne yapıyor? Fıkıh devam ediyor. Kapılar kapanmıyor. İçtihat devam ediyor. Tarih yürüyor. İnsanlık yeni yeni şeylerle karşılaşıyor. Sorunlar çoğalıyor. Hükümler bir yönüyle cevap bekliyor. İşte bizim fıkhımız Kur'an ve sünnetten aldığı ilhamla o manada meseleyi yerli yerine oturtturuyor. Yoksa orada haşa kendileri farklı bir noktaya gelerek Allah'ın kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanma gibi bir durumları yok. Bunu doğru bir biçimde anlamamız lazım. Habis tayyibin tam zıttı. Çirkin, iğrenç veya zararlı olduğu için insan tabiatının hoşlanmadığı, aklın ve dinin benimsenmediği şeylerdir. Bundan dolayı biz de habise çirkinlik dedik. Yani görünce insanın midesinin bulandığı şey. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki burada aklınıza gelince o da cevap bulsun. Burada belli örfler, kültürler, coğrafyalar, iklimler farklılık arz ettiği zaman tayyiplik ve habislik değişkenlik arz edebilir mi? Edebilir. Mesela birileri için midye tayyiptir, birileri için midye habistir. Birileri için yengeç tayyiptir, birileri için yengeç habistir. Bu farklılık arz edebilir ve bunu da imamlarımız işte bu çerçeveden meseleye bakarak hükümlerini koyuyorlar. Dolayısıyla bunu anlamadığınız zaman meseleyi tam olarak kavrayamıyorsunuz. Niye birinde yenilmesi caiz de birinde değil diyorsun? Bundan dolayı orada işin çıkış noktasında kavramlar böyle yürüdüğü için neticede varılan hüküm de öyle oluyor. Kalan dört kavramı iki iki söyleyeyim size, biraz hızlanalım. İtaat uyumluluk, fısk ayrılık dedim. Buradaki itaat bizim anladığımız manada itaat değil. Fısk kavramı İslam öncesi dönemde de vardı. Sözlükte taze hurma kabuğunun yarıp dışarı çıkmak, belirli bir sınırı aşmak olarak kullanılıyordu. Ama İslam döneminden itibaren şu anlam yüklenildi fısk kavramına: hak yoldan ayrılma, Allah'ın emirlerine itaatsizlik etme. İşte onun için fısk ayrılık, itaat uyumluluk olarak değerlendirildi. Bakın ilgili ayetlere, bu çerçeveden de göreceksiniz. Tahir temizlik, rics pislik. Rics kavramı sözlükte pis olmak, çirkin bir fiil işlemek, bu anlamlara gelen reces ya da recaset kökünden gelen bir kelime. Zaten biz ona da pislik anlamını verdik. Kur'an'a bakın, rics kavramı 9 yerde geçer aziz kardeşlerim.
bir yönüyle

risi daha iyi anlamamız gerekiyor ki bazı şeyler bugün onun altında işlenmesi gerekir. Kur'an'daki o 9 kullanımı alt alta dizdiğiniz zaman şu anlamları çıkarıyorsunuz. Allah'ın yarattığı selim fıtrat çizgisi üzerinde yine onun lütfettiği aklı kullanmayıp küfür ve şirk batağına saplanmak. Ris bu anlama da geliyor. İçi kararmış inatçı münafıkların nifakı, onur kırıcı itham ve iftira eylemi, bir de bu bilinen anlamıyla domuz eti, içki, kumar, dikili putlar, gaybden haber alma amacıyla falcılık yapma, bunların hepsi de ricz olarak nitelendiriliyor. Kavramların hepsini verdim, ben de kurtuldum. Bundan sonra artık iş size düştü. Şimdi benim aziz kardeşlerim, helal gıda meselesi ve bu işin buradaki o kavramlar üzerinden yürümesi meselesi, inanın bir şeyi yerli yerine oturtmak için, meseleyi anlamak için bu tespiti yapmamız lazım. Çok kolay bir mesele değil. 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce bu manada çok fazla bir gündemimiz yoktu bizim. Ama şu anda var, olmalı. Ben şundan korkuyorum. Eğer biz bu manada belli önlemleri almazsak eğer, Allah korusun, 10 sene sonra, 20 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşabiliriz şu memlekette bile. Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir memlekette bile helal gıda meselesinde biz, Allah korusun, daha farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi bu manzarayı biz karşımıza aldığımız zaman, bizi şu anda Avrupa'dan kardeşlerimiz de dinliyor. Ben sık sık gidip geliyorum biliyorsunuz oralara. Duyduğum bir şey üzerinden de onlara da bir mesaj vereyim. Gerek biz gerek onlar. Ne yapalım hocam? İşte şartlar böyle. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Bu kadar yaygınlaşmış. İşte geçen ders siz söylediniz. Bu manada dünyayı yönetenlerin planlarını, programlarını, bu kadar stratejiler üretiliyor. Biz ne yapabiliriz ki? Dolayısıyla bu meseleyi kendimize dert edinsek ne olur? En iyisi uydum kalabalığa diyelim. Uydum kalabalığa diyen kendi felaketini hazırlamıştır. Biz boşuna mı okuduk Allah aşkına Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olmasını? Tek başına bile olsa ümmet olmak zorundasın. Bütün dünya bu manada farklı düşünse ve sen yalnız başına kalsan, senin için yine helal helal, haram haramdır. Bu konuda elimizden geldiğince hassas olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Belli şeylerde eğer teklifi mala yutaksa, yani takat üstü bir sorumluluk varsa ortada, onun için zaten söylenecek bir şey yok. Ama öyle değil de ne yapalım? Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Böyle bir şey yok. Mevla önce tevekkül edeninkini kayırıyor. Tedbir alacaksın, sonra tevekkül edeceksin. Önce tedbir alanın şeylerine bu manada Cenab-ı Hak sahip çıkıyor. Sen de bunu yapacaksın. Ben de bunu yapacağım. Bundan başka bir yolumuz yok. Bundan başka yapacak bir şeyimiz de yok. Bu manada iki tane nebevi düsturu size veriyorum. İki tane peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği şeyler. Nedir bu? Bir, helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Helal talebi her Müslüman üzerine vaciptir. Taberani'de, Ali el-Muttaki'de, Kenzül Ummal'da geçen bir hadis. İkincisi, helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bu çok önemli bir şey. Helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bakın bu konuda da Buhari'den bir hadis söyleyeceğim şimdi size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihbar-ı gaybi ile konuşuyor. Yani geleceğe ait, belki bugünlerimize ait bir meseleyi şimdi bizim nazarımıza veriyor. Buhari'den bir hadis. Öyle bir devir gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. Buhari'nin buyu babının 7 numaralı hadisi. Gelsin de nereden gelirse gelsin.

İşte böyle bir devir gelecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakta ya Resulallah diyor musunuz? Şahidiz, görüyoruz. Yani adam bile bile haram olduğunu yine yapıyor ve vicdanı da sızlanmıyor. Çünkü şeytan ne yapıyor? Kılıflar onlara yüklüyor. Sen güçlü olmalısın diyor. Paran olmalı diyor. Paran olursa eğer Müslümanlara yardımcı olursun diyor. Kılıflar farklı bir biçimde oluyor. Belki bazen salih amel yaptığını zannettirerek ona bu manada ayağını kaydırıyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, bu iki tane nebevi düstur da karşımızda duruyorsa biz bu konuda ben ne yapabilirim ki diyemeyiz. Bu soru bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Peki ne olmalı? Herkesi Cenab-ı Hak hayatın içerisinde nasıl konuşlandırmışsa, nasıl ikramda bulunmuşsa, neler bahşetmişse, verdiği nimet çerçevesinde hesap sorgu da öyle olacak. Nasıl istihdam etmişse, istihdam ettiği alanın hakkını verme noktasında hesap sorgu olacak. Biz de kendimize bu çerçeveden bakmak durumundayız. Şimdi benim karşımda doktorlardan oluşan bir zümre olsaydı ben başka şeyler söylerdim. Gıda sektörüyle uğraşan bir zümre olsaydı, bu işin ticaretini yapan, hele hele üretimini yapan bir zümre olsaydı, ara ara onlarla da görüşüyoruz, ben onlara direkt muhatap olarak bir şeyler söylüyorum. Ama şu anda karşımda onlar olsaydı başka şeyler söylerdim. Gıda mühendisleri olsaydı bu alanla alakalı başka şeyler söylerdim. Uzatın, bu muhataplar değiştikçe mesaj da ona göre değişebilirdi. Şimdi burada bu kardeşlerimin aşağı yukarı birbirimizi tanıyanlar çerçevesinden söylüyorum. Tanıyamadıklarımı da içine katarak söylüyorum. Hepimiz şu anda burada tüketiciyiz. Yani kendimiz helal alma adına bir gayret içerisinde olmakla sorumlu olan insanlarız. Öyleyse eğer ben ferdi sorumlulukları söyleyeyim. Nedir? Ne yaparsak bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ve biraz önce kavramları verdiğim, o kavramların üzerine zemin ettiği helal dairede hayatımızı devam ettirebiliriz. En azından bazı şeylerde kendi üzerimizden mesuliyeti biraz olsun azaltmış oluruz. Ama dediğim şey çok önemli. Onun altını çizerek söylüyorum. Hayatın içerisinde farklı konumlarda olan insanların bu konudaki sorumlulukları çok daha farklıdır. Gıda sektöründe çalışan kardeşlerim, üretim adına bazı şeyler yapanlar bu meseleyi bir cihat olarak görmeli ve bu manada daha fazla kazanma tutkusundan ziyade ittifak kurarak belli şeylerde karşıdaki güçlü düşmana karşı Müslümanlara helal lokma götürme ve takdim etme adına başka projeler üretmeliler. Bu onların işi. Ama biz şu anda tüketici olarak kendimizi konuşuyoruz. Bu konuda da size 6 tane madde söyleyeceğim aziz kardeşlerim. Birincisi şu: helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı, bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın. İnanmazsan eğer bir şey yapamazsın. Öncelikle kendin inanacaksın. Bu işin ehemmiyetine iyice inanacaksın. Zihnini de hazırlayacaksın ki bir şeyler yapabilesin. Onun için en baştaki madde bu. Helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı, bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın. İkincisi, helal gıda meselesinde iyice bilinçlenmeli, yeterli oranda ehil olan şahıs ve kurumlardan bilgi almalısın. Var mı bu memlekette bu alanda çalışan kardeşlerimiz, kurumlarımız? Elhamdülillah var. Ehil olmayanlar var mı? O da var. Ona karşı da dikkatli olacaksın. Ben o ehil olmayıp bu işi rant kapısı olarak gören, Müslümanların hassasiyeti üzerinden ticaret adına bazı şeyler yapan insanları da Allah'a havale ediyorum. İslahları içinde dua ediyorum. Ama bu konuda büyük bir mesuliyet aldıklarını da buradan söylemek istiyorum. İnsanların bu manadaki ihtiyaçlarını yanlış şeylere sevk ederek helal adına yanlış işler yaptırmaları ayrı bir derttir. Onun çok ciddi bir sorumluluğu var. Onlar da Allah'a bunun hesabını verecekler. Üçüncüsü, artık girdik markete, bir şeyler alıyoruz. Bilinç adına bir şeyler oldu.

Üçüncü maddeyi onun üzerine söylüyorum. Helal gıda meselesinde tercihlerini albenilikten ve ucuzculuktan kurtarmalı, helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Ambalaja aldanmamalısın. Öyle her helal yazan helal değil. Birisi alır helal gıda yazar, ona aldanmayacaksın. Müslümansın ya, biraz şöyle bakmayı öğreneceksin. Bu manada bazı şeyleri sen gündemine alarak bilinçlenir, şuurlanırsan bu konuda doğru adımlar atarsın. Ambalaja aldanmayacaksın, reklama aldanmayacaksın. O reklamlar yarın öbür gün çocuklar tarafından istenecek, arzulanacak. Sen bir ebeveyn olarak bu konuda onların önüne set çekeceksin. Bu konuda ciddi oranda bir hassasiyet sahibi olarak davranacaksın. Bu memlekette, bu memleketi konuşuyoruz, kendi memleketimizi, bir gıda terörü var. O terörün kurbanı olmayacaksın. Bakın birkaç şey söyleyeyim, bildiğiniz şeyler. Dana kıymasına tavuk sakatatı, kırmızı bibere kiremit tozu, fıstık ezmesine nohut, zeytine siyah boya, tereyağına margarin, ne olduğu da belli değil zaten, yoğurda jelatin, bala tatlandırıcı, salama, sosise, sucuğa hiç söylemeyeyim, ne kattıklarını biliyorsunuz. Bunlar en bilinenleri. Sadece bunlar da değil. Ama biraz burada açık gözlü olacaksın. Burada biraz sen farklı bir biçimde davranacaksın. Şimdi zeytin var, zeytin var. Bir zeytin var, gözlerine siyahlığı vuruyor. Ama fiyatı piyasanın oldukça altında. E vardır bunda bir şey. Biraz bu konuda hassas olup o hassasiyetini bir şekilde uygulayacaksın. Baklava var, baklava var. Bir tepsi baklava kaç lira bugün bu memlekette belli. E bir bakıyorsun üstünde o biçim fıstık, fiyatı şu kadar. Vardır onda bir şey diyeceksin. Ve bu konuda biraz daha hassas olacaksın. Yediğin o şeylere dikkat edeceksin. Çünkü yediğin her şey senin davranışlarına ve ahlakına ve senin nesline bir yönüyle etki edecek. Ne dedik geçen ders? İnsan yediğinin ve içtiğinin esiridir. Ne yerse yapacağı davranışlar onun üzerinde şekillenir. Bir örnek versem kızar mısınız bana bilmiyorum. Bakın Yahudilerle Hristiyanları aile yapıları çerçevesinden değerlendiriyor. Bugün bazı bilimsel anketler. Yahudilerde aile noktasında inanılmaz derecede bir disiplin var. Ama Hristiyanlarda o yok. Yahudi aileler kapalıdır. Aynen bizler gibi biraz daha bu manada farklı bir biçimde hassasiyetleri vardır. Evlenen birisi kolay kolay mesela boşanamaz. Boşanma meselesi olduğu zaman çoluk çocuklarıyla farklı bir münasebetleri olur. Bunların aynılarını Hristiyanlarda göremiyorsunuz. Niye diye kıyaslıyorlar. Fatura neye çıkıyor biliyor musunuz? Domuz etine çıkıyor. Onu yediğin zaman aile kalmaz zaten. Çünkü o yediğin şey senin ahlakına direkt etki ediyor ve seni başka bir biçimde şekillendiriyor. Bundan dolayı her yediğin şey senin ahlakına bir yönüyle direkt etki edecek bir şey olarak geliyor. Bir besini olduğundan fazla tüketirsin, bakarsın hayatına, kendini bunu test edebilirsin. Bir bakıyorsun o besinin taşıdığı şey yavaş yavaş yavaş yavaş senin ahlakını, davranışlarını, mesela asabiyetini, mesela kızgınlığını, mesela nefretini şekillendiren, yönlendiren bir şey oluyor. Dolayısıyla biz yediklerimize ve içtiklerimize bu manada çok dikkat etmeliyiz. İşte burada reklamın, özellikle de kapitalist düzenin bize bir yönüyle dayatmaya çalıştığı belli şeylere asla aldanmamalısın. Burada sen bilinçli bir tüketici olmalısın. İman etmiş bir insansın, Müslümansın. Ağzına aldığın her şeye dikkat etmelisin. Bu konuda hassasiyetini en üst düzeyde oluşturmalı ve gerekli adımları atmalısın. Dördüncüsü, helal gıda meselesinde özellikle katkı maddeleri konusunda bilgi sahibi olmalı. Alışverişlerde etiket okuma alışkanlığı edinmelisin. Ne yapalım? Müslüman bir memleket diye bunu sakın ha gevşetmemelisin. Çünkü üzülerek

Söyleyelim ki bazı bilindik markalarda bile bu manada sıkıntılar var. Ne yapıp yapıp bu konuda o katkı maddelerini, özellikle sıkıntılı olanların, hele jelatinin neyden yapıldığını biliyorsunuz. Her şeyi bana söyletmeyin burada, ama biraz siz

buluştuğunun mesajını vermelisin. Biz bunu yaparsak onları zorlarız. Bu maddeyi bir daha söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle üreticilere sorular sormalı. Onlara şuurlu bir tüketici topluluğunun oluştuğunun mesajını vermelisin. Aldın bir şey, orada bir şey yazıyor. Bilmem ne. Bilmiyorsun ne olduğunu. Hemen aramalısın o yetkili firmayı. Kardeşim burada bir şey yazmışsınız. Şunun açılımı ne? Bu hangi katkı maddesi? Sorgulamalısın. Bunu sorguladığın zaman onlar da kendilerine çeki düzen verecek. Ama piyasa bu manada herhangi bir karşıt bir şey söylemeyince adam işin ticaretine bakacak sadece. Bu konuda da yapacağını yapacak. Altıncısı ve sonuncusunu da söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle de et konusunda oldukça hassas olmalı. Tanınmayan ve bilinmeyen yerlerden et satın almamalısın. Çünkü et meselesi Allah adına kesilen hayvanlardan olması bu konudaki hassasiyet mühim bir hassasiyet. Söylesem mi söylemesem mi diye şimdi aklımda götürüp getiriyorum. Biraz yuvarlak bir cümleyle söyleyeyim. Allah aşkına bir araştırın şu memlekette. %99'u kağıt üstünde Müslüman olan bu memlekette ne kadar domuz üretimi var? Kaç tane domuz çiftliği var ve senede kaç bin tane domuz üretiliyor? Ve bu domuzlar nereye gidiyor? Bir bakın. Evet, Tarım Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre bu memlekette ruhsatlı domuz çiftliği yok. Ama ruhsatlı yok. Ruhsatlı olmasa bile bu manada neler neler olduğuna dair çok şey söylenir. Neler olduğunu biliyorsunuz. Bakın bilenler başladılar konuşmaya. Siz de bilin ve bu konuda biraz daha tedbirli olun. Tedbirli olun ve et meselesi mühim bir mesele olarak gündeminizde olsun. Hassas olun. Yapabilirseniz gözlerinizin önünde kesilmiş hayvanlardan alın. Buna teşvik edin. Çoluk çocuğumuz da bu konuda onlarla bir yönüyle ünsiyet kursunlar. Yani hayvanla, kurbanla bir manada bir bağ oluştursunlar. Bu tarz şeyler de biraz daha farklı bir biçimde hayatlarımıza sirayet etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vakit doldu ama ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Biraz sabır edeceksiniz. Birkaç tane örnek vereyim. Evet, Asr-ı Saadet'te GDO yok, jelatin de yok. Bu söylediğim katkı maddeler de yok ama müthiş bir haram hassasiyeti var. O haram hassasiyetinin bugün bizim dünyamıza da taşınması açısından bildiğiniz birkaç örneği size aktaracağım. Analarımızdan biri naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, büyük ihtimalle de Ayşe annemiz o gün o odada sabaha kadar bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Kalkıyor biraz oturuyor, bir daha uzanıyor. İbadet maksadıyla kalkıyor, bir daha geliyor yatağa. Ama annemiz fark ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatmıyor. Dayanamıyor, soruyor, diyor ki ya Resulallah nedir bu halin? Geceden beri gözüne uyku girmedi. Bir sıkıntın var herhalde. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, akşam geldim yatağa yatarken yatağın yanında bir tane hurma gördüm. O anda içim geçti, isteğim oldu. Aldım o hurmayı ağzıma attım ve yedim. Sonra aklıma şu geldi. Bizim evimize zekat malları geliyor, sadakalar geliyor. Ya onlardan bir şeydiyse ve ben haram olan bir şey yedimse Allah'a karşı hesabım nasıl olacak diyor. Bir hurma sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hassasiyeti. Sabaha kadar onu uyutmayan bir hassasiyet. Bilmem bunlar bize bir şey söyler mi? Sonra annemiz diyor, hayır diyor. Falanca ensardan gelen bir hediyeydi. Herhalde ben düşürmüşüm diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı rahatlatıyor. Haram deseydi ne yapacaktı biliyor musunuz Efendimiz? Şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Hazreti Hasan kucağında oturuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sadaka mallarını, zekattan gelen malları bölüştürüyor. İçlerinde hurma da var. Hasan ufacık bir çocuk. Bir tane alıyor, alelacele ağzına atıyor, çiğnemeye başlıyor. Ve Efendimiz kucağında olan o çocuğu bir müddet sonra ağzında bir şey olduğunu görüyor. Anında
Efendim

Aleyhissalatü vesselam kıh kıh irme biha diyor. Biz de deriz ya çocuklara kıh kıh diye. At onu, at onu diyor. Hasan atmıyor. Çiğnemeye başlıyor. O cennet gençlerinin efendisi ne kadar sevdiğini siz iyi biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle ağzını sıkıştırıyor, açıyor, parmağıyla çocuğun ağzındaki o bir tek hurmayı alıyor, öylece bırakıyor. Diyor ki sahabe efendilerimiz, ya Resulallah niye bu bir tane hurma ne olacak ki, onun yerine bir tane biz veririz. Hayır diyor, Muhammed'e ve onun ehli beytine sadaka yemek haramdır. Kana karışmayacak haram. Çünkü toplumun önünde o insanlar. Ehli beyt demek dinin intikal ve muhafazasında Allah tarafından seçilmiş insanlar demek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların üzerinden bu mesajı veriyor. O peygamber mektebinin talebelerinden biri, gözde talebelerinden, başımızın tacı Hazreti Ebubekir'den size bir örnek vereyim. Onun hilafet günleri anında onun hizmetlisi bir tepsinin içerisinde bir miktar yemek artık neyse getiriyor, Hazreti Ebubekir'in önüne koyuyor. Hazreti Ebubekir de ev hali bir yerden gelmiştir diyerek başlıyor yemeğe. O anda aklına geliyor, aklına geliyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Aklınıza gelsin. Her yediğinizi aklınıza gelerek sorgulayın. Odur aslında mesajı. Hazreti Ebubekir'in aklına geliyor ve soruyor. Diyor ki sen bunu nereden getirdin? Hizmetli diyor ki cahiliye döneminde bir kahinlik yapmıştım. Onun karşılığında birinden alacağım vardı. Adam yeni verdi. O alacağımla gittim, bu yemeği aldım, sana getirdim. Ne yapıyor biliyor musunuz Hazreti Ebubekir? Anında ağzındakini bırakıyor. Lokmaları atıyor. Canı rahat etmiyor. Parmağını boğazına geçiriyor, istifra ediyor. O yediklerini de dışarı çıkarıyor. Hazreti Ebubekir hassasiyetidir. Peygamber mektebinde yetişmiş bir insanın ortaya koyduğu bir kamettir. Aynı davranışı Hazreti Ömer'den görüyorsunuz. Zekat mallarına ait bir devenin bir bardak sütünü birisi ona ikram etmiş ama ne olduğunu söylememiş. Hemen soruyor. Oradan bir yudum aldıktan sonra nedir diye bu söylüyor zekat malları olduğunu. Aynı tavır, parmağını boğazına sokarak onu dışarıya atıyor. Size anlatsam onlarca örnek anlatabilirim böyle. Birçoğunu biliyorsunuz siz zaten. Böyle bir hassasiyet var işte. Böyle bir hassasiyet olduğu için temiz mideler, temiz kan, temiz toplum. Kirli mideler, kirli kan, kirli toplum. Eğer bugün bu toplum bu halde ise yediklerimizin neticesidir, başka bir şey değil. Haram yiyenler haram davranacaklar. Helal yiyenler helal davranacaklar. Bunun başka bir yolu yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de, onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz de bize böyle bir örnek ortaya koyuyorlar. Size son dönemlerden, yani Hicri 400'lü yıllardan bir örnek vereyim. Ebul Vefa isimli Tacül Arifin diye bilinen çok önemli bir isim. İnşallah araştırın biraz, hayatı hakkında bilgi alın. Onun kendi dünyasından aktardığı bir menkıbe, size anlatacağım menkıbe. Bakıyor ki oğlu elinde çuvaldız. Su gidip taşıyıp getirenlerin gidip arkalarına giriyor, saklanıyor. Onların su tulumlarını deliyor. İnsanlar sularını yüklemişler, getiriyorlar bin bir zahmetle. O delikanlı gidiyor, vuruyor çuvaldızı, su aka aka gelene kadar bitiyor. Fark ediyor Ebu Vefa, etme oğlum, yapma oğlum, tavsiyede bulunuyor, bakıyor yok. Sorgulamaya başlıyor kendini, ya ben bu çocuğa ne yaptım ki böyle oldu? Bizim evimize haram mı girdi? Bakın sorgulama böyle başlıyor. Yani bir şey varsa eğer arıza, ona buna suçu atmıyor. Şimdi biz hep ona buna suçu atarak muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Ama Ebul Vefa yaşadığı bu örnekle bize aslında muhasebenin de nereden başlaması gerektiğini söylüyor. Aklına bir şey gelmiyor. Bir hanıma sorayım diyor. Hanıma soruyor. Diyor hanım, böyle böyle yapıyor bizim çocuk. Bu bir yönüyle haram yediğinin işaretidir.
Bizim evden böyle bir çocuğun olmasının başka bir izahı yok. Söyle bakalım, nedir senin bildiğin bir şey var mı? Hanım çekine çekine söylüyor. Diyor ki, hamile olduğum günlerin birinde komşunun evine gitmiştim. Baktım masasının üstünde nar, portakal bir şeyler var. Haya ettim, isteyemedim, utandım. Elimde ufacık bir iğne vardı, bir tığ gibi. Batırdım onu, biraz o meyvelerin suyundan içtim. Ebu'l-Vefa diyor ki, batırdığın o iğne, baksana çocuğumuzun elinde bir çuvaldız olmuş. Git o komşundan helallik al. Ve bu manada Allah'a da istiğfar et, tevbe et ki Cenab-ı Hak bu hastalıktan çocuğumuzu kurtarsın. Ve yapılıyor da Cenab-ı Hak o manada o manevi sıkıntısını giderecek bir şey ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim, menkıbelerde fasla bakılmaz asla bakılır diye bir ilkeyi sürekli söylüyorum size. Bugün de bizim ufacık iğnelerimiz çocuklarımızın evin ellerinde çuvaldızlara, belki kılıçlara dönüşüyor. Onun için ne yapıp yapıp bu helal meselesini hayatımızın en temel meselesi olarak anlamalı ve bu konuda olabilecek en üst düzeyde hassasiyet sahibi olmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir hayatın sahibi olmuş olalım. Allah bu konuda hepimize yardım etsin. Son sözü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktaracağım, dersi bitireceğim. Nevvas İbni Sem'an el-Kilabi isimli bir sahabi efendimiz naklediyor bu hadisi. Biraz sonra size aktaracağım. Kim bu isim, bu sahabi efendimiz? Çok tanıdık biri olmadığı için bir iki cümle söylemem lazım. Medineli, babası da sahabi, babasıyla beraber iman etmişler. Sonraki süreçte Suriye'ye gidiyor, orada uzunca bir hayat yaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından da bize 17 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesini şimdi size aktaracağım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün şöyle dedi: Yüce Allah bir meseleyi size anlatmak için şöyle bir benzetme yapıyor. Efendimiz söze böyle başlıyor ama Allah size bu benzetmeyi yapıyor diyor. Dolayısıyla bir yönüyle kutsi hadis gibi. Bir yol düşünün, dost doğru bir yol, her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Zihninizde canlandırın bu tasviri. Bir daha söylüyorum. Bir yol düşünün. Dost doğru bir yol. Her iki tarafta boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor: Ey insanlar, şu doğru yola hep birlikte girin, ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne arıyorsun? Açma sakın orayı. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. Anlaşılmıştır. Şimdi Efendimiz yine bize söyleyecek ama ben biraz size anlatayım ki mesaj tam otursun zihnimize. Dost doğru bir yol. Yolun iki tarafında duvarlar, o duvarlarda açık kapılar ama kapıların önünde perdeler. O perdeler o kapıların arkasında ne var onu bize göstermiyor. Ama perdenin olduğu yerde insan öyledir zaten. Mesela Adem babamıza Cenab-ı Hak cennette o yasak ağacı söylemeseydi belki Hazreti Adem'in hayatta aklına gelmezdi gidip o ağaçtan yemek. Ama imtihan bu ya. O imtihan olabilmesi için yasak orada söylenmeliydi. Şimdi aynı şeyi biz yaşıyoruz. Aslında açık kapıların üstünde perdeler var. Biz o perdeleri zorlamamak zorundayız. Ama işte insan bir türlü rahat durmuyor, o perdelerin etrafında dolaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tasviri yaptıktan sonra dedi ki, işte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılar ise onun
yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı yüce Allah'ın kitabı.

0: Kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de yaratanın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Vaiz mi istiyorsun? Bak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana söylüyor. Senin içinde bir vaiz var aslında. Vicdan de buna, fıtrat de buna, ne dersen de ama içinde bir vaiz var. O içindeki vaizi öldürmemenin yolu nedir biliyor musunuz? Helal lokmadır. Haram yiyen adamın içindeki o vaiz ölüyor. Artık haramdır, helaldir. Bu noktada hiçbir vicdan muhakemesi kurmuyor. Çok rahat bir biçimde o manada yapılacakları yapıyor. İşte biz bu konuda bir yolda yürüdüğümüzü, etrafımızda duvarlar olduğunu, duvarların içlerinde kapılar olduğunu, kapıların üstünde perdeler olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizi Allah'ın kitabına çağıran, bizi doğru yola çağıran o uyarıcıların sesine kulak verelim. İçimizdeki vaizin de sesini her daim canlı tutalım. Allah bu manada bizlere güç ve kuvvet versin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizi helalle iktifa eden ve harama da hiçbir şekliyle kapı açmayan, bulaşmayan bahtiyarlardan kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya, Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız,

0: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Necip Bey.
0: Biraz dinlen. Oldukça yorulmuşsun.
1: Dinlensen de ayağıma bir faydası yok. Dışarısı çok kalabalık. Zorlukla içeri girebildim.
0: Tabii. Burası hastane. Tabii ki kalabalık olacak. İnsanlar ne yazık ki sağlıklarına gereken dikkati göstermiyorlar. Tıpkı senin gibi.
1: Benim gibi mi?
0: Ne o? Şaşırdın. Sakın bana sağlığına dikkat ettiğini söyleme. Sana ne söylediysem tersini yaptın. İşte durum ortada. Şöyle uzan da bacağına bakayım. Durum pek iyi gözükmüyor. Seni ne zaman ameliyat yapmıştım?
1: 2 yıl oluyor.
0: Korkarım bir ameliyat daha yapmak zorundayım. Sonra da ayağını alçıya alacağız. En az 3 ay istirahat edeceksin. Daha doğrusu ayağın üzerine hiç basmayacaksın.
1: 3 ay demek. Doktor, dile kolay bu. Buna dayanacağımı zannetmiyorum.
0: Dayanmak zorundasın. Mafsalların hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
1: Ne diyorsunuz doktor bey?
0: Üzgünüm Peyami Bey. O araba kazası ayağınızda çok tahribat yapmış. Ameliyat sonrası düzelmesi gerekirdi. Ama sen söylenenleri yapmadığın için istediğimiz sonucu alamadık. İşte şimdi de hatalarının cezasını çekiyorsun.
1: Hemen mi yapmanız gerekiyor?
0: Hem de hiç vakit kaybetmeden.
1: Bana bir süre izin verin. Düşünmek istiyorum.
0: Düşün. Ama hemen karar vermeye bak. Her şey için çok geç kalmayalım.

0: Ah, nihayet bahçeye, parlak bahar güneşine çıktım. Ne kadar güzel. Hastanenin kasvetinden sonra çamların yeşili ve taze tabiat kokusu. Ne kadar güzel. Allah'ım, ne yapacağım şimdi? Bu sesler, bu iniltiler de ne? Yoksa ameliyat korkusu mu? En iyisi uzaklaşmak buradan. Tramvaya doğru. Ayağım. Doktor haklı.
1: Mafsallar hayatiyetini kaybetmek üzere. Üzgünüm ama eğer biraz daha geç kalırsak ayağını kesmek zorunda kalacağız.
0: Hayır. Hayır.

0: Demek doktor yine ameliyat dedi. Allah'ım, nedir bu başımıza gelenler? Peki sen ne dedin?
1: Düşünmek için zaman istedim.
0: Ah ah oğlum, bunun zamanı olur mu? Ya hastalığın daha ilerlerse?
1: Anne, zaten 2 yıldır çekiyorum. Birkaç hafta neyi değiştirir ki?
0: Çok şeyi değiştirir. Keşke başka doktora gitsek diyorum.
1: Aslında Necip Bey iyi bir doktor. Beni ameliyat etti ama bir türlü düzelemedim işte.
0: Sen de doktorun söylediklerinin hiçbirini yapmadın ki oğlum. Sana yürümemeni söylediler. Sen bütün gün sokaklarda dolaştın.
1: Anne, istirahat de etsem bunun geçeceği yok. Galiba ömrüm boyunca çekeceğim bunu.
0: Ben senin gibi düşünmüyorum. Eğer istirahat edersen bu hastalığı atlatırsın.
1: Doktor Mithat benimle ilgileneceğini söyledi.
0: Mithat Paris'te değil miydi?
1: Evet, Paris'teydi. Birkaç ay önce dönmüş. Kendisine geçen akşam vapurda rastladım. Beni görünce çok şaşırdı.
0: Seni görünce kim şaşırmıyor ki? O aslan gibi Peyami'nin.

0: günden güre erimeye başladın.
1: Anne lütfen yine ağlama lütfen.
0: Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Geceleri sana duyurmamak için hıçkırıklara boğuluyorum. Allah her gece seni sağlığına kavuşturması için dua ediyor.
1: Lütfen anne artık üzme beni.
0: Madem benim üzülmemi istemiyorsun, o zaman doktorlar ne derse onu yapacaksın, tamam mı?
1: Peki, söz veriyorum anneciğim. Eğer izin verirsen bu akşam Erenköy'e gitmek istiyorum.
0: Git ya git, çok iyi olur. Erenköy'dekiler de seni soruyorlardı. Paşa seni görmek istiyormuş. Gelirken kitaplarını unutmasın demiş.

0: Kitaplarımı unutmadığına sevindim Peyami.
1: Sizin isteklerinizi unutur muyum paşam?
0: Gençlik bu oğlum. İnsanın bu yaşlarda aklı bir karış havada olur. Sen de daha çok gençsin. İhtiyar bir adamın kitapları yerine düşüneceğin çok daha güzel şeyler vardır.
1: Estağfurullah efendim.
0: Latife, latife canım. Gel otur şöyle bakayım yanıma. Oh, bayağı zor yürüyorsun sen.
1: Hı? Evet efendim. Ha. Ayağım son günlerde çok daha kötü.
0: Seni bizim doktor Ragıp'a gönderelim. İyi bir doktordur kendisi.
1: Nasıl isterseniz efendim.
0: Bu sefer neler getirdin bakalım evladım?
1: Bir cinayet romanı.
0: İşte buna çok memnun oldum. Biraz heyecan belki bu sakin hayatıma renk katar. Romanın adı neydi?
1: Mr. Lecoq'un kızı.
0: Hiç duymadım. Yeni bir yazarın eseri olmalı.
2: Hoş geldin Peyami.
1: Hoş bulduk Nusret.
0: Nusret, bak Peyami yeni bir cinayet romanı getirmiş.
2: Çok sevindim baba.
0: Hadi bakalım Peyami. Yavaş yavaş okumaya başla.
2: Ben biraz bahçede dolaşacağım.
0: Tabii evladım. Dolaş kızım. Tabii.
1: Paris'in üzerine gri bulutlar çöküyordu. Kafelerin birinde iki adam karşılıklı oturmuş hararetle bir şeyler konuşmaktaydı. Kötü bir iş çevirecekleri belliydi. Adamlardan biri cebinden bir zarf çıkardı. Karşısındakine uzattı. Adam zarfı aldı. Bu sırada kapıdan içeri üzerinde siyah peleriniyle Mr. Lecoq girdi. Etrafına bakındı. Adamları görmüştü. Yavaş adımlarla yaklaşmaya başladı.

0: Peyami. Peyami.
1: Efendim.
0: Hadi gel biraz bahçede dolaşalım.
1: Ama...
0: Korkma, paşa babam uyumuş bile.
1: Peki, peki geliyorum.
0: Sana o kadar işaret ettim gelmen için.
1: Gördüm ama paşa babanı uyanık sanıyordum.
0: Hadi gel bahçeye, hava çok güzel.
1: Uzun zamandır buraya gelmedim Nusret. Bayağı özlemişim.
0: Doğru, gelmeyeli çok uzun zaman oldu. Yoksa bize darıldın mı?
1: Darılmak mı? Şaka yapıyorsun galiba. Ayağımı bilmiyor musun?
0: Biliyorum.
1: Evimiz uzakta biliyorsun. Ayağım da böyle olunca...
0: O zaman beni birinin istediğini bilmiyorsun. Beni... Hey Peyami, ne dediğimi duydun mu?
1: Evet duydum.
0: Kimin istediğini merak etmiyor musun?
1: Ediyorum tabii.
0: Bir doktor.
1: Doktor Ragıp mı?
0: Nereden biliyorsun?
1: Bu akşam paşa baban Doktor Ragıp'tan bahsetti.
0: Beni istediğini söyledi mi?
1: Hayır, ama ben hissettim.
0: Genç bir adam. Tıbbiyeyi yeni bitirmiş. İki defa bize geldi. Beni çok beğenmiş. Annesiyle istetti. Biliyor musun? Bütün bu olanlar çok hoşuma gidiyor. Şimdi konaktaki tek konu bu. Herkes beni düşünüyor. Boyum, kaşım, gözüm, güzelliğim, onun tahsili, parası. Bir sürü mukayese. Bense olanlara gülüyorum. Bu yüzden de annem çoğu zaman kızıyor bana.
1: Sen de anneni kızdırma.
0: Söyleyeceğin tek söz bu mu? Ne kadar ciddi birisin sen. Benden 4 yaş küçük olduğuna bir türlü kabullenemiyorum. Bazen senin yanında kendimi küçük bir çocuk gibi hissediyorum.
1: Galiba hata bende. Zamanından önce büyüdüm.
0: Bence sen bu habere sevinmedin. Zaten Ragıp Bey beni istedi diye hemen evlenmiyorum ya. Bence evlilik için daha çok erken. Henüz 22 yaşındayım.
1: Ragıp Bey de genç olduğuna göre ona uygunsun.
0: Sen genç değil misin?
1: Bu ayak gençliğimi alıp götürdü. Biliyorsun, son 2 yılımı hastanelerde geçirdim.
0: Senin moralin bozuk.
1: Gerçekten çok bozuk.
0: Yoksa Doktor Ragıp'la evlenmem seni üzer mi? Neden cevap vermiyorsun?
1: Dönelim hadi. Zaten Nurefşan da bize bakıyor.
0: Ne vardı Nurefşan?
2: Anneniz artık yatmanızı istiyor.
0: Karışması olmaz. Kendisi erkenden yatıyor ya. Pekala, geliyorum. Sonra görüşürüz Peyami. Yatağın hazırdır, sen de çık ya.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler.
1: Demek evleniyorsun sevgili Nusret. Bu gece hayatımın en kötü haberini verdin bana. Seni ne kadar sevdiğimi bilmeni isterdim. Evleniyorum dediğin an yüreğimin parçalandığını hissettim. Ellerine sarılıp seni ne kadar sevdiğimi söylemek, haykırmak geçti içimden. Ama yapamadım. Galiba seni kendimce sevmekten başka çıkar bir yolum yok. Evet, yok. Kim o?
0: Benim Nusret. Girebilir miyim?
1: Tabii, tabii gel.
0: Neden bu kadar şaşırdın? Yoksa yanına geldiğime sevinmedin mi?
1: Yok, hayır. Ya, sevindim tabii. Ama gecenin bu saatinde hem evdekiler duyarsa...
0: Herkes uyuyor. Merak etme, kimse duymaz. Bir türlü uyuyamadım.
1: Ben de öyle.
0: Bir şeyler düşündüm.
1: Ben de düşündüm.
0: Eğer böyle giderse sabaha kadar konuşamayız. Ben Doktor Ragıp'la evliliği düşündüm. Galiba evliliğe hazır değilim. Peki sen ne düşündün?
1: Kısa kısa şeyler. Ne bileyim, ayağımı düşünüyordum.
0: Yalan söylediğin gözlerinden belli. Hadi gizleme benden. Doğruyu söyle.
1: O adamı düşünüyordum.
0: Doktor Ragıp'ı mı? Benimle evlenmek istemesinin seni bu kadar üzeceğini bilseydim konuyu hiç açmazdım sana.
1: Nasıl olsa öğrenecektim.
0: Biliyor musun, bazen bana aşık olduğunu düşünüyorum. Cevap vermiyorsun. Yoksa gerçekten...
1: Yanılıyorsun. Bunu hiçbir zaman düşünmedim.
0: Bense düşündüğüne eminim.
1: Bence bu doğru değil.
0: Bana doğrunun ne olduğunu söyler misin?
1: Özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm.
0: Özür dilemen gerekmez. Hadi yat artık. Saat oldukça geç oldu.
1: Dur, gitme lütfen.
0: Dinlenmem gerekli. İyi geceler.

0: Beni görmek istemişsiniz efendim.
1: Evet Peyami. Hazır Haydarpaşa'ya gidiyorsun. Oradan Kadıköy'e geçip bana yeni bir roman almanı isteyecektim senden. Dün akşamki roman pek hoşuma gitmedi. Sen okurken uyuyakalmışım.
0: Tabii efendim. Ne isterseniz alırım.
1: Ha, annene de bir kart atıver. Burada bir ay kalacağını yaz. İsterse o da gelsin. Hem Meseret yengene de arkadaşlık etmiş olur.
0: Bilmem ki. Burada bir ay nasıl kalırım?
1: Kalırsın oğlum. Burası senin evin sayılır. Hem sayfiye havası ayağına iyi gelir.
0: Siz nasıl isterseniz efendim.
1: Yalnız kitabı alırken biraz okuyup al. Öyle uzun uzun tasvirler olmasın. Dün gece okuduğun kitaptaki kahve rüyama girdi. Sen kitabı okurken ben romanı rüyamda devam ediyordum.
0: Ben de öyle efendim.
1: Akşama iyi haberlerini bekliyorum Peyami. Neydi o gideceğin doktorun adı?
0: Mithat.
1: Selamlarımı söyle. Sana iyi baksın.

0: Doktor Mithat Bey ile mi görüşüyorum?
1: Evet, ne istemiştiniz?
0: Paşa amcamın selamı var. Sizi görmemi söylemişti bana.
1: Ah, evet, bahsetmişti. Peyami sen misin? Uzan bakalım şuraya. Ayağının durumu hiç iyi değil Peyami.
0: Bunu biliyorum Mithat Bey.
1: Peki bunu bildiğin halde neden hala kendine dikkat etmiyorsun? Ayağın üzerine basmamalısın. Koltuk değneksiz yürümen intihardan başka bir şey değil.
0: Koltuk değnekleriyle yürümek çok zor oluyor.
1: Ya bacaksız kalmak daha mı iyi? Beni iyi dinle Peyami. Seçim hakkın yok. Bir süre zorluklara dayanmak zorundasın. Temiz hava, istirahat sana iyi gelecektir. Şimdi birkaç değişik ilaç vereceğim sana. Sakın bunları kullanmamazlık yapma. Eğer bunlar da fayda etmezse o zaman birkaç ameliyat yapmak zorundayız.
0: Ameliyat olmak istemiyorum.
1: O zaman söylediklerimi aynen uygulamalısın. Başka şansımız yok.
0: Kaç yıldır bu hastalığı çektiğimi biliyor musunuz? Artık bıktım. Yaşama zevkim kalmadı.
1: Yaşama sevincini kaybedersen her şey bitmiş demektir. Senin morale ihtiyacın var. Hastalığını düşünmemeye çalış.
0: Nasıl düşünmem? Ayağıma her basışta acıdan kıvranıyorum.
1: Dayanmalısın Peyami. Seni iyileştirip sağlığına kavuşturacağım. İnan bana.
0: Doktor bey, buna o kadar ihtiyacım var ki.

0: Oh Peyami, sevgili oğlum, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim paşa amca.
0: Doktor Mithat Bey ile görüşebildin mi? Ne dedi?
1: Görüştük. İyileşebileceğimi söyledi.
0: Demek doktor iyileşeceğini söyledi. Çok iyi, çok iyi. Rica ettiğim kitabı aldın mı?
1: Evet paşam. Paris hatıralarını aldım. Buyurun.
0: Aferin Peyami. Tam istediğim kitabı almışsın. Biliyor musun? Paris'te 3 yıl kaldım. 1887 yılında gitmiştim. Hey gidi Paris, hey. Ne günlerdi onlar. Çok da gençtim. Karış karış. İnan ki bilirim Paris'i. Çok güzel günlerim geçti orada. Ya.
2: Hoş geldin Peyami. Doktor ne dedi?
1: Hep aynı şeyler. Birinin söylediğini diğeri söylüyor. İyileşeceksin diyorlar. Ama ne zaman? 7 yıldır hep aynı.
0: İyileşeceksin tabii. Biraz sabırlı ol bakalım. Hadi. Nusret'le çıkıp bahçede dolaşın. Hava çok güzel. Ben de getirdiğin kitabı okuyayım. Gençlik hayallerime döneyim. Hadi çocuklar.
2: Peki paşa baba, çıkıyoruz. Hadi gidelim Peyami.
1: Bana dargın mısın?
2: Neden dargın olayım?
1: Yani dünden beri...
2: Dünden beri değişen nedir?
1: Çok şey değişti. Şey, düşündüm de...
2: Bunu ben de düşünüyorum. Ama senin çekingenliğini görünce vazgeçiyorum. Yoksa her şey daha güzel olabilir.
1: Bunu biliyorum ama cesaretim yok.
2: Paşa babamdan mı korkuyorsun?
1: Evet.
2: İkimiz de çok genciz. Gelecekte ne olacağı belli değil.
1: Yanılıyorsun. Uzun zamandır hep seni düşünüyorum. Ama ayağımın bu berbat halini gördükçe sana olan duygularımı saklamaya çalışıyorum. Dün gece o doktorla evleneceğini söylediğin zaman o an ölmek geçti içimden.
2: Gerçekten beni bu kadar çok...
3: Çocuklar, yemeğe gelmeyecek misiniz?
2: Geliyoruz anne.
3: Nusret kızım, Peyami'nin yürümesi doğru değilmiş. Oysa zavallı çocuğu saatlerdir bahçede yürütüyorsun.
2: Yürümeyi kendisi istedi.
3: Yürümek sağlıklı insanlar içindir kızım. Peyami daha sağlığına kavuşmadı ki. Her neyse, hadi bakalım eve. Paşayı bekletmeyelim.

0: Seni bekliyordum Peyami. Cibinliğini kurdum. Malum bu aylarda sivrisinek çok olur.
1: Teşekkür ederim. Aha, maşallah çok güzel ötüyor. Ne halinde senin saka?
0: Artık ihtiyarladı ama bugün misafirlerle hiç ilgilenemedim.
1: Köşke misafir mi geldi?
0: Doktor Ragıp Bey'in validesi geldi. Siz dışarıdaydınız.
1: Ya.
0: Küçük hanım için işler ilerliyor senin anlayacağın.
1: Hangi işler?
0: Bir iki güne kadar söz kesilecek. Küçük hanımı doktora veriyorlar ya.
1: Gerçekten mi?
0: Peyami, senin hiçbir şeyden haberin yok.
1: Bana yalan söyledin Hüset. Demek seni bu kadar çok sevmemin bedeli buymuş.
0: Ne oldu Peyami, daldın birden?
1: Yok yok yok, bir şeyim yok. Seni dinliyorum.

0: Düğünden sonra doktor küçük hanımı Berlin'e götürecekmiş.
1: Desene Nusret'i kaybediyoruz.
0: Evet, belki bir daha hiç göremeyeceğiz. Aslında bu evliliği hiç istemiyorum. Ama Paşa da Meseret Hanım da istiyor. Bugün sen geldiğinde evlilik meselesini konuşuyorlardı.
1: Ne konuşuyorlardı?
0: Eğer aramızda kalacaksa söylerim.
1: Kimsenin haberi olmayacak söz.
0: Doktorun validesi birkaç güne kadar söz kesilsin diyor. Bir ay sonra da nikahlı düğün olacakmış. Sonbahara doğru da Berlin'e gideceklermiş.
1: Peki Nusret bu konuda ne düşünüyor?
0: Gülüyor ama evlenmeyi çok istiyor. Kim istemez ki?
1: Ya Paşa ne diyor?
0: O da gülüyor. Sen Berlin'e mi gideceksin diye alay ediyor. Ne diyeyim, hayırlı olsun. Çok konuştum galiba. İyi geceler Peyami.
1: İyi geceler Nurefşan.

0: Nusret. Nusret aç kapıyı. Benim Peyami.
1: Kapı açık, gel. Ne oldu?
2: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Pekala, seni dinliyorum.
2: Benim teselli edilmeye muhtaç olduğumu düşünüyorsun ama ben bunu istemiyorum.
1: Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
2: Bana yalan söyledin. Aldatıldığımı anladıktan sonra daha çok üzüleceğimi hiç düşünmedin mi?
1: Neden bu kadar esrarengiz konuştuğunu sorabilir miyim? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Bana karşı dürüst olmanı istiyorum senden.
1: Sana karşı her zaman dürüst oldum.
2: Hayır, olmadın. Bana yalan söyledin. Hani Doktor Rakıp'la evlenmeyi istemiyordun?
1: Sen Nurefşan'la mı konuştun?
2: Kiminle konuştuğum ne fark eder ki?
1: Bak sen. Demek Nurefşan beni kıskanıyor. Bunu tahmin etmeliydim. 25 yaşına geldi. Hala evlenemediği için beni kıskanıyor.
2: Hayır, yanılıyorsun. Nurefşan ben sorduğum için anlattı. Hem Nurefşan için böyle konuşman hiç doğru değil.
1: Onun hakkında istediğim gibi konuşurum.
2: Pekala, istediğin gibi konuş. Ama...
1: Bütün problem şu evlilik meselesi değil mi? Sen bütün bu olanlara kızmadın mı sanıyorsun? Söz kesmekmiş, nişanmış, evlilikmiş. Bana sormadan yapılan bu işler sinirime dokunuyor. Doktor bize 2-3 defa geldi. Arkasından hemen beni istedi. Böyle evlenmek istemiyorum.
2: Peki nasıl evlenmek istiyorsun?
1: Nasıl evlenmek istediğimi de bilmiyorum. Ben aslında...
2: Anladığını söyle. Sakat birini tercih edemezsin, öyle değil mi? Bir doktorla Berlin'e gitmek varken... Neyse. Hadi iyi geceler.
1: Peyami.

0: Buradan ancak tamamıyla iyi olduktan sonra gidebilirsin.
1: Sizi rahatsız etmekten çekiniyorum paşam.
0: O nasıl söz öyle? Aa, sen de bu evin çocuğu sayılırsın. Nusret nasıl kızımsa sen de oğlumsun. Hem sen buradayken Nusret çok iyi vakit geçiriyor. Yoksa sen aynı fikirde değil misin?
1: Ben de çok iyi vakit geçiriyorum.
0: O zaman bir mesele kalmadı evladım. Senin durgun halini görünce acaba bizden sıkıldı mı diye düşündüm. Dün aldığın kitabı çok beğendim. Eski günlerimi hatırlattı bana. Ah, Paris'te Şanzelize Caddesi'ni, enstitü binasını hatırlattı bana. Çok güzel bir roman almışsın. Çok güzel.
2: Şey efendim...
0: Ne vardı Nurev şu an?
2: Efendim Doktor Ragıp Bey haber göndermiş. Heh. Birazdan bize gelmek istiyormuş.
0: Söyle gelsin, çok memnun oluruz.
2: Söylerim efendim.
0: Bu gece Doktor Ragıp'a senin hastalığından bahsedelim Beyami.
1: Siz nasıl istersiniz ama ben Doktor Mithat Bey'in hastasıyım biliyorsunuz.
0: İlahi Beyami, ne çıkar bundan? Bir defa da Doktor Ragıp baksın. Bu dünyada doktorunu değiştiren tek hasta sen değilsin ki. Hem doktoru görünce çok seveceksin. Efendi bir adam. Belki ileride akraba olacaksınız.
3: Kusura bakmayın efendim, geciktim.
0: Rica ederim, buyurun doktor bey.
3: Efendim bu trenler 20 kilometre mesafeyi bile gidemezler. Şimdi de merkezi Erenköy olmak üzere Alemdağ ile Kadıköy arasında hat yapıyorlarmış.
0: Zaman

0: Değişiyor Ragıp Bey. Medeniyet ilerliyor.
1: Medeniyet ilerliyor ama bu kadar masraf gereksiz bence.
0: Varsın ne yaparlarsa yapsınlar. Bu gece buraya gelmeniz iyi bir tesadüf oldu. Bizim Peyami'nin dizi geçirdiği kazadan sonra bir türlü düzelemedi. Hastalığının adı neydi Peyami?
2: Tümör Blanche diyorlar efendim.
1: Demek tümör Blanche'a. Geçmesi çok uzun zaman alabilir. Kaç yıldır çekiyorsunuz?
2: 7 yıl oldu.
1: Oldukça uzun bir zaman. Üstelik yaşınız çok genç. Bu kadar zamandır genç bünyenizin hastalığı yenmesi gerekirdi. Galiba doktorların dediklerine pek uymadınız.
0: Çocuk ne yapsın doktor? 7 yıldır o doktor senin, bu doktor benim, koşturup duruyor.
1: Bence bu kadar yıldan sonra hastalık bünyevi bir hal almıştır. Yarın fakülteye gelin de size bir konsültasyon yapalım.
0: Sağ olun Ragıp Bey oğlum. Bu işe senin bir çare bulacağını biliyordum zaten.
1: Görevimiz Paşa Hazretleri. Elimden geleni yapacağım.

0: Fakültede bilmem hangi koğuşun muavin odasındayım. İki karyola. Ortada yeşil bir masa. Üstünde sürahi ve kitaplar. Duvarda bir elektrik zili. Sağda bir çamaşır dolabı. Burası Doktor Paşa'nın muavinlerinin odasıymış.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bu odada gördüklerimi.
1: Heh, işte talebelerim de geldi. Sen de kalkıyorsun ha?
0: Evet Doktor Bey, müsaadenizle efendim.
1: Kendine dikkat et, tamam mı yavrum?

Tren bekliyor. Dizimin vaziyeti fena. Müthiş acılar geçirdim. Ne demişti doktor? Mutlaka ameliyat. Allah, sil başla. Bereket versin ki doktor birkaç gün Erenköy'de paşanın konağında istirahat etmemi salık verdi. Heh, işte tren de geliyor. Gişeler de açılmış. Davranalım bakalım.

0: Peyami, söyle bakalım, Doktor Ragıp'ı nasıl buldun?
1: Çok sevimli bir adam.
0: Başka bir özelliği yok mu yani?
1: Tabii aynı zamanda da akıllı. Belki de kurnaz. Fakat anladığım kadarıyla basit bir insan.
0: Basit mi?
1: Belki kelimeyi yanlış kullandım.
0: Şunu açıkça doktordan hoşlanmadım desene. Yoksa seni üzen hastalığın hakkında söyledikleri mi?
1: Hayır efendim. Hastalığımın ne olduğunu zaten biliyorum.
0: Sana bir şey soracağım. Sence Doktor Ragıp genç bir kızı mesut edebilir mi?
1: Basit bir kızı mesut edebilir.
0: Mesela Nusret'le evlenirse?
1: Hayır, mesut edemez.
0: Neden?
1: Çünkü Nusret başkadır.
0: Ha.
1: Doktor onu anlayacak biri değil.
2: Sanırım Nusret'in arzularından bahsediyorsunuz. Peyami, neden böyle düşündüğünü bilmiyorum ama doktor mükemmel bir insan. Kızımı mesut edebileceğine inanıyorum. İyi bir ev, güzel elbiseler. Doktor bunları sağlayacak biri.
1: Hayır Meseret yenge, yanılıyorsunuz. Bu anlattıklarınız genç bir kızın isteklerinin binde biri bile değil. İyi bir ev, güzel elbiseler. Zaten Nusret bunların hepsine sahip. Genç bir kız daha başka şeyler ister.
0: Ne gibi şeyler?
1: Mesela insan yaşça kendisine yakın birini ister. Ben Doktor Ragıp'ı genç sanıyordum. Oysa Nusret'ten 16 yaş büyükmüş.
0: Büyükse daha iyi ya. Ben de yengenden 10 yaş büyüğüm.
1: Ama bu...
2: Anladığım kadarıyla sen Nusret'in evlenmesini istemiyorsun.
1: Neden istemeyeyim Meseret yenge?

0: Bunu hiç unutmamanı istiyorum. Bu söylediklerini de. Nusret'in rastgele biriyle evlenmesini istemediğin için söylediğini düşünüyorum. Benimle aynı fikirde misin?
1: Evet. Evet efendim, aynı fikirdeyim.
0: Ha, bunu duyduğuma sevindim Peyami. Yoksa bir an senin için yanıldığımı sanacaktım.
2: Söylediklerini duymak istemiyorum anne.
3: Ne varmış söylediklerimde?
2: Duymak istemiyorum.
3: Gerçeği söylüyorum. Sen canını sokakta mı buldun? Ne de olsa ayağında mikrop kaynıyor. Ya sana da sirayet ederse?
2: Peyami'nin hastalığı bulaşıcı değil.
3: Bence bulaşıcı. Mikrop bu. Şakası olur mu hiç?
2: Anne, neden bunları anlatıyorsun bana?
3: Anlatmak zorundayım. Ah, keşke paşa baban Peyami'yi çağırmasaydı.
2: Gelmesini sen de istedin.
3: Ben istemedim. Paşa baban istedi diye sesimi çıkartmadım. Evin her tarafı mikrop oldu. Neyse ki Peyami'nin çatalını tabağına ayırdım.
2: Peyami bu sözlerini duyarsa bir daha eve adımı atmaz.
3: Atmazsa atmasın. Çok memnun olurum. Sen benim kızımsın. Seni düşünmek zorundayım. Hem evlenmek üzeresin. Kendine dikkat etmelisin.
2: Evlilik için daha kararımı vermedim.
3: Paşa baban Doktor Ragıp'ı çok sevdi. Evlenmeni istiyor.
2: İzin verin de bu evlilik kararını ben vereyim.
3: Senin aklını Peyami karıştırıyor. İnsanın önüne böyle kısmet hayatında bir kere çıkar. Meslek sahibi, zengin, kültürlü.
2: Yanılıyorsun. Aklımı Peyami karıştırmıyor. Ben kimsenin etkisi altında kalmam.
3: Peyami'nin seni etkilediğini biliyorum.
2: Anne, nasıl böyle konuşabilirsin? Benim Peyami'ye aşık olduğumu mu sanıyorsun?
3: Ah sevgili Nusret, senin kendinden 4 yaş küçük hastalıklı birine alaka göstermeyecek kadar akıllı olduğunu biliyorum. Ne o? Nereye gidiyorsun?
2: Bu konudan sıkıldım. Biraz bahçede dolaşacağım.
1: Nusret?
2: Ah, sen burada mıydın Peyami?
1: Evet, buradaydım.
2: Ben de annemle konuşuyordum.
1: Artık buradan sıkıldım. Yarın eve dönmek istiyorum.
2: Ben de çok sıkıldım. Burada hayat çok monoton.
1: Gitmeyi düşündüğün bir yer var mı?
2: Var ya, Berlin'e gitmek istiyorum.
1: Berlin mi? Neden başka bir yer değil?
2: Ben coğrafya bilmem. Kolayca aklıma gelen ilk şehir Berlin galiba.
1: Sende bir değişiklik var.
2: Benim değiştiğimi mi söylemek istiyorsun?
1: Evet.
2: O halde söyleyeyim. Gerçekler.
1: Yoksa ben tatlı bir rüya mı gördüm? Söyle lütfen.
2: Gerçek gelecektir Peyami. Dün uzun uzun düşündüm. Sen benim geleceğim olamazsın. Benim tutkularımı, rüyalarımı gerçekleştiremezsin.
1: Demek paşa babanın söyledikleri gerçekti. Ben senin isteğini biliyorum.
2: Neymiş, söyler misin lütfen?
1: Doktor Ragıp'la evlenip Berlin'e gitmek.
2: Beni anlamaya çalış. Çok düşündüm. Gerçi doktorla aramızda çok yaş farkı var. Ama yine de onun bana istediğim hayatı yaşatacağına eminim. Seni hep bir kardeş olarak hatırlayacağım.
1: Ben de öyle. Benim için her şey çok güzel bir rüyaydı. İnsan nedense elindeki güzel şeyleri çok çabuk kaybediyor. Dilerim mutlu olursun.
0: Nereden çıktı hemen eve dönmem Peyami?
1: Paşam, Erenköy'deki eczanelerde ayağıma iyi pansuman yapamıyorlar.
0: Ya, bu mazeret değil. Yoksa bu evde seni üzen bir şey mi oldu?
1: Ha? Hayır efendim.
0: Hadi gerçeği söyle bana. Son günlerde çok durgunlaştın sen.
1: Ayağım çok ızdırap veriyor efendim.
0: Israbının kaynağı sadece ayağın mı?
1: Evet efendim. Bu aralar sağlığım çok kötü.
0: Ben yine de söylediklerine inanmıyorum. Yoksa bu gece Doktor Ragıp geliyor diye mi gidiyorsun? Ondan hoşlanmadığını biliyorum.
1: Hayır efendim. Doktor Ragıp'la hiçbir ilgisi yok.
0: Doktor hakkında söylediklerinden sonra bir an o geldiği için gideceğini sanmıştım. Demek yanılmışım.
2: Neler konuştuğunuzu öğrenebilir miyim paşa baba?
0: Peyami evine dönüyormuş. Vazgeçirmek istedim ama gitmekte kararlı.
2: Gitmekte haklı baba. Ayağından çok ıstırabı var. Eğer biraz daha ihmal ederse ayağını kaybedecek.
0: Allah saklasın kızım. Peyami daha çok genç. Bu hastalığın üstesinden gelecek evladım. Öyle değil mi? Öyle değil mi Peyami?
1: Nusret doğru söylüyor efendim. Artık ben de ümidimi kaybetmek üzereyim.

0: 7 yıldır geçmeyen bu illetten nasıl kurtulacağımı bilmiyorum.
1: Kurtulacaksın oğlum. Tıp ilmi ilerledi artık. Yeni ilaçlar çıkıyor durmadan.
0: Doktorlar birkaç ameliyat geçirmeye razı olursam geçeceğini söylüyorlar.
1: O zaman doktorların dediğini yap. Hemen hastaneye yatmayı düşünüyor musun efendim?
0: Daha karar vermedim efendim.
1: Kararını ver Peyami. Bir an önce iyileşmeye bak. Yakında Nusret evleniyor. Düğünde senin de bulunmanı istiyorum. Ya peki şimdi nereye gidiyorsun?
0: Önce eve, oradan da Doktor Mithat Bey'e gideceğim.

0: Şimdi ayağının röntgenini çekeceğiz Peyami. Sonra da kesin kararımızı vereceğiz.
1: Durum ümitsiz, öyle değil mi Mithat Bey?
0: Biz doktorlar hiçbir hastalığa ümitsiz diyemeyiz. Her derdin bir çaresi var. Her şey Allah'tandır Peyami.
1: Şüphesiz ama 7 yıldır hiçbir çare bulunamadı.
0: Bunun mesulü sensin. Geçen gün geldiğinde ayağının durumu daha iyiydi. Ama şimdi durumun çok kötü. Sözümü dinlemedin Peyami. Başımıza büyük işler açıyorsun. Ayağını yere basma dedim. Sen inadına koşuya girmiş gibi ayağını yormuşsun. Şimdi sadece dizin değil, bacağın da tehlikede.
1: Peki ne yapacağız?
0: Kararımızı röntgenden sonra vereceğiz.
1: Yoksa ayağımı mı keseceksiniz?
0: Bilmiyorum. İstirahat edeceksin. Günde birkaç defa pansuman yapılacak. İlaçlarını aksatmadan alacaksın. Bünyen çok zayıflamış. Gıdana dikkat edeceksin. Ve en önemlisi, yürümek istediğin zaman koltuk değneklerini mutlaka kullanacaksın.
1: Ama ben koltuk değneğiyle yürüyemem.
0: Yürüyeceksin.
1: Doktor, yapamam. Daha önce de denedim.
0: O zaman bunun sonuçlarına da katlanacaksın.
1: 7 yıldır zaten katlanıyorum.
0: Bu sefer durum çok farklı. Birkaç ay koltuk değneği kullanmak istemezsen ömrün boyunca tek bacaklı koltuk değneklerine dayanıp yürümek zorunda kalacaksın.
1: Aman Allah'ım. Şimdi ne yapacağım ben?
0: Karar vereceksin Peyami. Ya benim dediklerimi yapacaksın ya da ömrün boyunca ıstırap çekeceksin.
1: Demek ıstırap çekeceğim ha. Ben artık gideyim efendim.
0: Peki şimdi nereye gidiyorsun?
1: Eve gidiyorum. Dediklerinizi yapacağım doktor.

0: Bu sabah nasılsın Peyami evladım? Bak sana kahvaltı hazırladım.
1: Canım istemiyor anne, sağ ol.
0: Canın istese de istemese de yiyeceksin. Doktor Mithat'ın dediklerini unutma.
1: Neredeyse bir ay oluyor. Hiç yataktan kalkmadım sayılır. Günde 3 defa pansuman oluyorum. İlaçlarımı alıyorum. Ama değişen hiçbir şey yok.
0: Biraz sabırlı ol. Doktor Mithat başka operatörle görüşmüş. Bu sabah haber göndermiş. Yarın sabah seni hastaneye bekliyorlar.
1: Anne, bıktım hastaneye gitmekten. Nasıl olsa bir yararı olmuyor.
0: Gideceksin oğlum. Mecbursun.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Bak Peyami, daha çok gençsin. Hayatın başlangıcındasın. Önünde yaşanacak uzun yıllar var. Bu zamanı hastalıkla, ızdırap dolu günlerle mi geçirmek istiyorsun? Herkes seni iyi görmek istiyor. Hem Nusret'in düğününde de sağlıklı olmanı istiyorum. Dün Kevser Hanım geldi. Nusret'e doktorla söz kesilmiş. Ne o? Neden cevap vermiyorsun?
1: Bilmem. Bir anda almışım. Demek Nusret evleniyor. Pekala anne. Yarın sabah erkenden hastaneye gideceğim.

0: Röntgen neticeleri geldi Peyami. Durum hiç de iç açıcı değil.
1: Bunu tahmin etmiştim efendim.
0: Operatör Selahattin Bey şimdi ayağına bakmaya gelecek. Kararımızı o zaman vereceğiz. Ne yazık ki ilaçlar istediğimiz sonucu vermedi.
1: Ayağımı keseceksiniz, öyle değil mi?
0: Bilmiyorum.
1: Mithat Bey lütfen bana gerçeği söyleyin, lütfen.
0: İşte Doktor Selahattin Bey de geliyor.
2: Peyami, nasılsın bakalım?
1: Pek iyi değilim doktor.
2: Şöyle Ozan da ayağına bakayım. Mahsallar harap oldu.

0: İfrazat had safhada. Rötkende de durum pek iyi görünmüyor. Futbol oynamayı seviyor musun Peyami?
1: Pek sevmem. Hem bu ayakla nasıl oynarım ki?
0: Bu güzel. Çünkü iyi olunca bile bu ayakta futbol oynaman pek doğru olmaz. Peki ne seviyorsun bakalım?
1: Roman okumayı, tabii ara sıra da yazmayı seviyorum.
0: Pekala, kalkabilirsin. Bence bu bacağı kesmek çok kolay Mithat Bey.
1: Ben bacağımı
2: Kestirmem. Dur bakalım. Dur Peyami. Bacağını kesen yok.
0: Bacağını kesmeyeceğiz Peyami. Doktorluk bu bacağı kurtarmaktır. Sana bir şey sormak istiyorum. Bu hastanede uzun bir süre kalabilir misin?
1: Evet doktor, kalabilirim.
0: Hem burada sıkılacağını sanmıyorum. Hem madem yazmayı seviyorsun, burada sana konu olacak çok şey var. Birkaç ameliyat geçireceksin. Seni Allah'ın izniyle iyileştireceğim. Şimdi 9. hariciye koğuşunda bir oda boşalıyor. Orada yatacaksın.

İşte doktor da gitti. 9. hariciye koğuşundaki tek odam. Bir demir karyola, bir küçük demir masa, yerde serili kırmızı muşamba ve çırılçıplak mavi duvarlar. Üstümde bir entari. Yapayalnızım şimdi. Odaya şimdiye kadar hiç tanımadığım yabancı bir akşam giriyor. Gittikçe artan bir karanlık. Şu iki parça eşyayı da benden uzaklaştırıyor gibi ve beni daha yalnız bırakıyor. Kapımı açmak istemiyorum. Eğer açarsam benim için bekleyen felaketlerin hepsi içeri girecek. Bundan çok korkuyorum.

0: Girin lütfen.
1: Yemeğiniz şimdi gelecek.
2: Odamdan gün ışığının çekilmesiyle birlikte bana ait hatıralar da uzaklaşıyor. Kalabalıklar, sevdiklerimin sesleri, Erenköy, köşk, vapur, tren, fakülte, doktorlar, hasta bakıcılar, gürültüler, şehir, gündüzün sesleri, her şey. Evet, her şey. İçimde bir boşluk var. Garip ve büyük bir his derinlere doğru kaçıyor, gizleniyor. Ruhum karaltılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle, kendini göstermeden korkutan meçhul varlıklarla dolu. Karanlık iyice bastı artık. Şu lambayı yakmalı. Tamam. Lambanın ışığı da amma zayıfmış. Ancak odanın büyük çizgilerini seçebiliyorum.
1: Yemeğiniz efendim.
2: Yemek. Tiksindi. Bakmayacağım bile. Zaman yürümüyor. Dakikalar korkunç bir sıkıntı içinde uzuyorlar. Hatta dağılıyor. Yatağıma büyük bir korkuyla bakıyorum. Yorgana elimi süremiyorum. Bütün yataktan garip bir koku. Evet, hastane kokusu. Yine aynı kadın.
1: Neden yemediniz yemeğinizi?
2: Canım istemiyor.

İçimde her an artan bir hayretle gözlerimin irileştiğini hissediyorum. Sanki her saniye etrafımda tabiat üstü bir alem doğuyor. Geceyi bu odada geçireceğime inanamıyorum.

0: oluyor? Fenalaştı mı yoksa? Bir dakika.
1: Gözlerini açtı. Şakaklarını da oğlum.
2: Kim ağlıyor acaba? Bilmiyorum. Hıçkırıklar duyuyorum. Ve içimde bir rahatlama var.
1: Sayıklıyor. Evet, sayıklıyor. Hah, doktor geldi.
3: Vah zavallı ya.

0: Hayır, hayır, korkuyorum.
1: Sebep yok yavrum, bak hastane adam dolu. Yalnızca bu bölümde 11 kişi ve yüzlerce genç var.
0: Bilmiyorum, çok fenayım.
1: Fena şeyler düşünüyorum.
0: Korkuyorum.
1: Niçin? Burada her şey var, zil bile. Korkarsan bas, hemen gelirler. Her taraf kapalı.
0: Her taraf kapalı, korkuyorum.
1: Kapalı olduğu için mi?
0: Bilmiyorum bu duvarlar.
1: Of. Bir şey mi düşünüyorsun? Hayır. Mi düşünüyorsun?
0: Hayır, bilmiyorum. Beni buradan çıkarınız lütfen. Hadi çıkarınız.
1: Hadi söyle yavrum. Söyle, rahatlayacaksın.
0: Ben bu gece burada kalamam.
1: Söyle, çıkarayım.
0: Ben çocuk değilim.
1: Biliyorum, çocuk değilsin.
0: Dizim ağrıyor.
1: Geçer. Demin pansuman yaptık. Yere düşerken çarpmışsın. Kanatmışsın.
0: Yere düşerken mi? Kim?
1: Hiç. Dizin çok mu ağrıyor?
0: Dizim şimdi ağrımıyor ki. Başım ağrıyor.
1: Başın mı?
0: Evet, bilmem. Yani birçok yerim ağrıyor ama başım mı dizim mi anlayamıyorum.
1: Düşün bakalım.
0: Başım dönüyor. Gözlerim kararıyor.
1: Zarar yok. Ben buradayım, korkma. Ha? Ağla açılırsın. Al bunu, kokla. Başını yastığa koy. Ha, şöyle. Aferin. Şimdi uyursun. Kapa gözlerini. Ha? Ben yanındayım. Korkma sakın. Hiç yalnız kalmayacaksın. Uyu.

0: Peyami Bey, hazırlanınız. İlk ameliyat sizinki.
1: Eyvah. Nihayet ameliyat olacağım. Sarardığımı hissediyorum. Müthiş ağırlığı altında ruhumu deviren korkudan kurtulmak için felaketin üstüne yürümek istiyorum. Istıraptan korkmamamın tek ilacı ıstıraptır. Ancak bu ateşi o ateş söndürür. Bembeyaz bir oda. Hamam gibi sıcak. Sessiz. Ameliyatın başlamak üzere. Kımıldayan ve kımıldamayan beyazlıklar arasında kamaşan gözlerim eşyanın çizgilerini seçemiyor. Etrafta bütün bu solunu çökertecek ağır bir sessizlik hakim. Hayatın nasıl bir şey olduğunu unutturan bambaşka bir alem. Bir rüya odası.
2: Hastamız bu sabah nasıl bakalım?
1: Çok iyiyim. Keşke buraya daha önce gelseydim.
2: 9. hariciye koğuşunu sevdin demek.
1: Evet doktor, çok sevdim. Burası çok ilginç bir yer. Yazacak, görecek çok şey var.
2: Önümüzdeki hafta ayağındaki dikişleri alacağım Peyami. Artık iyileşmek üzeresin. Bir ay sonra sapasağlam bir bacağa sahip olacaksın.
1: Size çok şeyi borçluyum Selahattin Bey. Teşekkür ederim.
2: Seni böyle görmek çok hoşuma gitti. Ben odaya girerken bir şeyler yazıyordun.
1: 9. hariciye koğuşundaki hatıralarımı, acıları, mutlulukları.
2: Başka?
1: Yazacak o kadar çok şey var ki. Hepsini yazmaya çalışıyorum. Hayatımdaki birkaç günü satırlara sığdırmaya çalışıyorum.
2: O birkaç gün senin için çok önemli olmalı.
1: Bir zamanlar öyleydi. Şimdi ise sisler ardında kalmış hatıralar diyelim.
3: Bir mektubunuz var Peyami Bey.
1: Teşekkür ederim.
2: Sen mektubunu oku Peyami. Ben biraz sonra yine gelirim.
1: Mektup Nusret'ten geliyor.
4: Sevgili Peyami, seni uzun zamandır arayamadım. Ama sakın unuttuğumu sanma. Birkaç güne kadar evleniyorum. Önümüzdeki hafta sonunda da Berlin'e gidiyorum. Hastaneye gelmek istedim ama yapamadım. Bu belki her şeye yeniden başlamak olurdu.
1: Benim için de öyle Nusret. Benim için de öyle.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru

0: Doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın.

0: telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalite

0: ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Selamun Aleyküm değerli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı 25. sözü sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. 8. remiz olan 8. Risale'ye gelmiştik. Felak ve Nas suresinin mucizelik yönlerini tevafuk itibariyle de izah ettikten sonra Fatiha-i Şerife'nin bir kısmını sizden anlatmıştık. Oradan kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz inşallah. Rabbimizin kelamının nasıl mucize olduğunu, icaz delillerini, her cihetle mucize olduğunu ve asla taklit edilemeyeceğini, bütün ayetlerin, surelerin harf nizamına kadar Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğunu, tesadüfe havale edilemeyeceğini veya bir beşer tarafından vücuda getirilemeyeceğinin anlatıldığı gayet mühim bir risale değerli dinleyenler. 25. Söz Zülfikar Mecmuası'ndan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam.

ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinet arşihi ve midad kelimati. Ala rasulina salavat. Süver Kur'aniyenin başlarında olan mukattaatı huruf. Şifreli harfler dediğimiz. Elif, lam, ra gibi. Elif, lam, mim gibi harflerden bahsediyor mukattaat-ı huruf derken değerli dinleyenler. Tek tek isimleri söylenerek okunan harfler bunlar. İşte Kur'an surelerinin başlarında bulunan tek tek seslerini söyleyerek okuduğumuz ve mukattaat-ı huruf dediğimiz bu harfler gayet manidar ve esrarlı bir şifre-i ilahi olduğu gibi Fatiha hurufu belki Kur'an'ın umum hurufatı kutsi ve ayrı ayrı mütenevvi binler ilahi şifreler olduğunu Rumuzat-ı Semaniye eserine dikkat edenler hissederler. Hem Kur'an'ın başındaki surelerin yani o surelerin başında gelen huruf-u mukatta dediğimiz harflerin çok manalarının çok sırlarının bulunduğunu ve bunların birer ilahi şifre olduğunu bize anlatmakla birlikte Fatiha suresinin harflerinin de bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'deki umum harflerinde hepsinin mukaddes ve ayrı ayrı binler ilahi şifreleri olduğunu ve bunların neler olduğunu, nasıl olduğunu misalleriyle Üstad Bediüzzaman Hazretleri Rumuzat-ı Semaniye isimli eserinde teferruatlı bir şekilde anlatıyor. Oraya dikkatle bakanlar, onu mütalaa edenler bu hususu görürler gayet. Ez cümle burada örnek olarak Besmele ile Fatiha'da Hemze 18 defa gelmiş. Besmele'nin tam ebcedisine yani ebced değerine inzimam ile yani ona katılarak ilave edilerek 18 bin alemin adedine tevafuk ediyor. 18 bin alemin adedine tevafuk sırrıyla her bir elifi, her bir elif harfi içindeki bir alemin 18 bin alemden bir alemin anahtarını ima edip bizlere gösteriyor. Yine bunun gibi hemze ile beraber sakin elif 30 ediyor. 30 olarak 30 cüz Kur'an içinde münderiç olduğunu, Kur'an'ın 30 cüzden müteşekkil olduğunu ve 30 cüzün esasının yine Fatiha'da bulunduğunu bizlere ima ediyor. Besmelesiz hemze 14 ediyor. Besmelesiz hemze 14 olunca şu Seb'ül Mesani'nin yani Fatiha'nın o müsenna olan 7 adet ayatını göstererek 2 defa nüzulüne ve namazda tekrarını, Fatiha'nın namazda hep tekrar edilmesini ima ettiği gibi sakin elif 13, lam 23 olup Fatiha'nın bir hesab ile 36 kelimesine tevafuk ediyor. Bu sır ile de bakınız tek tek sırları ve nelere işaret ettiğini Üstad Hazretleri burada özet olarak veriyor. Rumuzat-ı Semaniye'de teferruatlıca anlatılmış. O da neye işaret ediyor değerli dinleyenler? 5 farz namazda ve revatibinde ve revatib hükmündeki 2 rekat teheccüd namazında gece kılınan o 2 rekat teheccüd namazında 24 saat zarfında yani bir gün zarfında 36 defa Fatiha'nın tekerrürüne ima etmek. Bu kutsi şifre-i ilahiyenin şe'ninden olduğu gibi, bu ilahi mukaddes şifrenin şe'ninden olduğu gibi besmelesiz lam ile elif o da ikisi 30 ediyor. Lam'ın ebcedi makamı olan 30'a tevafuk ediyor. Böylece besmelesiz Fatiha'nın 30 kelimatına mutabık ve 30 cüz Kur'an'ın adedine, Kur'an'da 30 cüz olduğuna yani muvafakat sırrıyla ona uygun geliyor, denk düşüyor. 30 cüz Kur'an'ın esasları Fatiha'da bulunduğuna hem 30 cüze işaret ediyor hem 30 cüzün bir cihette Fatiha'nın içinde bulunduğuna bu kutsi şifre-i ilahiye, bu ilahi mukaddes şifre işaret ediyor. Onu da bize ima ediyor. Lam harfinin 23 adedi nüzulü vahyin yani 23 senede inmiş ya Kur'an-ı Kerim, vahyin nüzulünün 23 senesine tevafuk etmesi elbette böyle bir kutsi şifrenin
Allah Teala tarafından konulmuş şey.

şifrenin bir işaretidir denilebilir. İşte değerli dinleyenler, Fatiha'da Elif Lam lafzı bu vazifeyi gördüğü gibi. 6. remzin fihristesinde beyan edildiği gibi, onu geçen programlarımızda sizlere arz etmiştik. 13 Elif Lam ile, yani el takısıyla en meşhur Süver-i Kur'aniyenin, Kur'an surelerinin en meşhurunun Elif Lam ile başlayan 13 surenin başına tevafukla işareti var. Mucizane ifade ediyor ki Kur'an bendedir. Ben onun fihristesiyim. Nasıl bir kitabın fihristesi olur? Fatiha'da Kur'an'ın fihristesi olduğunu o Elif Lam adetleriyle, onun içindeki şifrelerle gösteriyor. Fatiha'daki Ba 5, Ha harfi 5, yine Ha harfi o da 5, hem birbirlerinin 5 sayısına tevafuk ediyor, hem 5 farz namaza bakıyor, hem 5 erkan-ı İslamiye'ye, İslam'ın 5 şartına tevafuk ediyor ve lafzullah gibi, Allah lafzı gibi Celle Celaluhu, Fatiha'nın ekser kelimelerinin beşer harflerine ve Fatiha'daki 5 Esma-i Hüsna'nın adedine tevafukları var. Yine hem dal harfi 4, vav harfi de 4, 4 rekat namazda 4 Fatiha vücubunu ve dörtlükle iştihar eden çok mühim İslami dörtleri ima etmek, bununla birlikte ta harfi 3, kef 3 ve sin 3 olmakla T3 defasıyla 1200 adet ederek Kur'an'ın 1200 sene kadar galibane, galibiyetle yani vaziyetine ve sonra tedafi vaziyetine girmesine, o 1200 adediyle neyi gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'in ahkamının, hükmünün Müslümanlar tarafından âli tutulmasının, İslami devletler eliyle elbette, Kur'an'ın 1200 sene kadar galibiyetle hükmedeceğini, böyle bir vaziyette bulunacağını, sonra tedafi suretinde yani savunmaya ait bir vaziyete girmesine, Estağfirullah, Bismillah, İnna fetahna leke fetham mübina ayetinin, yani muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik manasındaki bu ayetin ebced makamı ile verdiği habere, fetih haberine tevafuk ediyor. Bu tevafuk sırrıyla işaret ediyor. Bu kutsi şifre-i ilahiyenin şe'nindendir. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in sarih manası yanında işari manalarıyla, remzi manalarıyla, belagatıyla, selasetiyle, cezaletiyle, beraatıyla ve hakeza bütün icaz cihetleriyle de ve bundan başka harflerin vaziyetleriyle, harflerin, surelerin, ayetlerin birbirlerine bakmasıyla, umumunun birbiriyle bir intizam içinde bulunmasıyla ve her birinin geçmişe, geleceğe dair pek çok sırları ilahi şifreler içinde barındırdığına gayet güzel bir izah burası değerli dinleyenler. Bunları anlıyoruz burada. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın şe'nindendir ki böyle şifreleri kendi kelamının içine koymuş. Evet değerli dinleyenler. Kef, yani kaf dediğimiz harfin 3 tekerrürü var. Makam-ı ebcedisiyle zam edilse, yani ona eklense 23 ediyor. 23 neye işaret ediyor? Nuzulü vahyin, vahyin nüzulünün 23 senesine tevafukla ima ediyor. 23 senesine. Sin, ebcedi makamı 60 olup 3 tekerrürü var. Yani 3 defa tekrar ettiğinden 3 olarak ona eklendiği zaman, zam edilse, mahbiti vahiy olan, yani vahyin inme yeri olan Zat-ı Nebeviyenin aleyhissalatu vesselamın ömrüne tevafuk etmesi var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ömür müddetine de tevafuk ediyor. Sair işaretin teyidiyle elbette kabul edilir. Diğer işaretlere baktığımız zaman bu haberinde, bu işaretinde, yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ömrüne işaret eden bu kısmında diğerlerinin kuvvetini gördükten sonra, ilahi kutsi birer şifre olduğunu anladıktan sonra bu da elbette kabul edilir. Yine değerli dinleyenler, besmelesi sin 2, sat 2, dat 2, t harfi 2 ve gayn harfi yine 2 olarak birbirine tevafuk etmek

Birlikte Fatiha'da Besmele ile beraber iki defa Lafzullah, iki kere Rahman, iki kere Rahim, iki kere İyyâke, iki Sırat, iki de Aleyhim. Bütün bunların ikişer adedine ve Seb'ül Methani'nin manasının teyidiyle beraber. Yani tekrarlanan yedi diyoruz ya, Fatiha suresinin bir diğer adı neydi? Seb'ül Methani. İşte Fatiha'nın Seb'ül Methani'nin tekrarlanan yedinin manasının teyidiyle beraber kuvvetlendirilmesiyle birlikte Fatiha'nın iki defa nüzulünü anlatıyor ve Kur'an'ın hem evvelinde hem ahirinde, yani başında ve sonunda iki kere vücubu tilavetini ve her umuru hayriyenin, yani başladığımız zaman Fatiha'yı okuyoruz Kur'an-ı Kerim'e, bitirdiğimiz zaman bir aşır okuduğumuz zaman yine ne yapıyoruz? Salavatla birlikte Fatiha okuyoruz. İşte buna da işaret ediyor. İki kere de vücubu tilavetini, yani iki kere nüzul olmuş, iki kere de tilavet etmelisiniz diye bize işaret ediyor. Ve her umuru hayriyenin, nedir umuru hayriye? Bütün hayırlı işler. Hayırlı işlerin hepsinin başında hem ahirinde, yani işlerimizin, hayırlı işlerimizin başında sonunda iki kere sünneti kıraatını ima etmek. Hayırlı işlerinizde besmele çekiniz diyerek onu da ima ediyor bize. Bitirdiğinizde de yine Fatiha ile bitiriyoruz ya salavatla, buna da işaret ederek iki kere okuyunuz diye ima ediyor bizlere. Yani okumasının sünnet oluşunu, sünniyet-i kıraat oluşunu bizlere ima ediyor. İşte bu kutsi ve parlak şifre-i ilahinin, yani ilahi kutsi şifrenin şe'nindendir. İşte değerli dinleyenler, Fatiha'nın binler sırları var. Bu binler sırlarından yalnız harflerine ait, hurufatına dair esrarından böyle numuneler olursa, bakız neredeyse iki sayfadır. Fatiha-i Şerife'nin Seb'ül Mesani olan Kur'an'ın 30 cüzünü içine almış bulunan, iki defa nüzulü olan, iki defa okunmasına işaret olunan Fatiha'nın harflerinin böyle sırları bulunursa, 1,5-2 sayfadır bunu anlatıyor. O Fatiha'da ne muazzam bir hazine-i esrar olduğunu, demek ki Fatiha'da bilene, ehline, oradan çıkarabilene çok ciddi sırlar var, hazineler var. İşte sırlar hazinesi olduğunun, Fatiha'nın muazzam bir hazine sırları bulunduğunu şu işaretlerden, harflerinin dahi ne kadar şeye işaret ettiğini gördükten sonra kıyas edebilirsin. Ve ümmet-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem bütün namazlarında Fatiha okumasının hikmetini fehmet. Niye Fatiha okuyoruz her namazda? İşte şu sırlara bakınca bunun ne önemli olduğunu, ne kadar mühim bulunduğunu buradan fehmet, anla diyor. Evet. Allahümme bi hurmetil fatihatil ec'al fatihate a'malina miftahel fatihati vec'al hatimete umurina fatihetel fatihati anil hamdulillahi rabbil alemin. Ya ilahina, Fatiha hürmetine amellerimizin başlangıcını Fatiha'nın miftahı eyle. İşlerimizin sonunu ise Fatiha'nın fatihası eyle. Yani elhamdülillahi rabbil alemin. Evet değerli dinleyenler, Rumuzat-ı Semaniye'yi yazdığım zaman diyor Üstad Hazretleri, hem çok acele telif edilmiş hem de benim eski mahfuzatıma itimat ederek takribi iki mikyas yaptım. Yani iki ölçü yaklaşık yaptım. Onun ile hem eski ulemanın hesaplarına binaen, yani sadece kendi hesabı değil bu Üstad Hazretlerinin, önceki ulemanın da hesaplarını nazara aldığını söylüyor. Onlara binaen Hurufat-ı Kur'aniye'nin icaz cihetinde esrarını yazdım. Ne yazılmış? Kur'an harflerinin mucizelik cihetinde ne gibi sırları var? Yoksa bazılarının dediği gibi hurufilik falan yapılmıyor değerli dinleyenler. Kur'an harflerinin nazmında olduğu gibi, belagatında olduğu gibi, icazında olduğu gibi, beraatında, selasetinde, cezaletinde olduğu gibi, yani her ciheti mucizedir. Harflerinde de nasıl mucizelik yönleri vardır?
icaza

nasıl hizmet ediyor, ne gibi sırlar var onları yazdım diyor. Hem kendi bilgileriyle hem de eski ulemanın ölçüleriyle. Sonra da meşhur Kamusul Lugati sahibi Mecduddin Firuzabadi'nin El Mikyas namındaki tefsiri meşhuru ve makbulü. Makbul ve meşhur tefsiri Firuzabadi'nin hurufat ve kelimat-ı Kur'aniye'ye dair beyanatına baktık. Yani Burumzat-ı Semaniye yazdım diyor Üstad Hazretleri Kur'an'ın harflerinin mucizelik cihetindeki sırlarını. Neye binaen? Hem kendi mahfuzatına hem kendinden önceki ulemanın hesaplarına göre. Bunu yazdıktan sonra, bu iki ölçüyle yazıldıktan sonra Kur'an harflerinin ve kelimelerinin beyan edildiği meşhur ve makbul bir tefsir olan Firuzabadi'nin El Mikyas namındaki tefsirine baktık diyor. %90'ı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. %90'ı yani birbirine denk gelmiş, uygun düşmüş. Yalnız 5-10 yerinde muhalefet gördük. 5-10 yerde farklılık var. Sonra tahkiki bir hesap yaptık. İyice böyle araştırarak nedir diye. Bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. O 5-10 denk gelmeyen ise matbaalarda basılırken Firuzabadi'nin o Kur'an harflerinin ve kelimelerinin beyanına dair olan eserinde, yani El Mikyas'ında matbaadan dolayı bazı hatalar olduğunu gördük. Üstad Hazretleri'nin yaptığı hesabın doğru olduğu orada ortaya çıkmış. Firuzabadi'ninki de doğru ama 5-10 yerde muhalefet var dedi ya, o da matbaanın hatası. Madem böyle azim yekunlardaki tevafuklara, çok büyük binlerle ifade edilen tevafuklar var, azim bir yekün teşkil ediyor. Bunlardaki tevafuklara küçük küsuratlar, küçük farklar zarar vermez diye daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur'an'ı bütün harfleriyle, hurufatıyla ve kelamıyla ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaif-i icaziyeyi, o mucizelikteki hoşluğu, güzelliği, inceliği onunla tam takviye etmeye vakit bulamadı. Vakit bulsaymış Üstad Hazretleri Kur'an'ın tamamını bu şekilde izah edecekmiş, demek ki bulamamış, vakti olmamış. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Çünkü biliyorsunuz bütün hayatı sürgünlerde, esaretlerde, zindanlarda, eziyetler içinde geçmiş. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Dinin düşmanları dine hizmet etmesin diye. İman hakikatlerinin hasımları iman hizmetinden bu milleti faydalandırmasın diye sürekli hapishaneleri, sürgünleri önüne koymuşlar. İnsanlarla konuşmaktan dahi men edilmiş. Ondan diyor ki tamamını takip edip yazmaya fırsat olmadı, vakit bulamadım çünkü zalimler vakit bırakmadılar. Kim o zalimler? İslam dininin düşmanları, Allah-u Teala'nın düşmanları, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a düşman olanlar, Kur'an-ı Kerim'e düşman olanlar. O zalimler. Ben de o takribi mikyaslarımla, yani bu yaklaşık olan ölçülerle ve mahfuzatımla ve eski ulemaların hesaplarıyla ve Kenzül Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim diyor Üstad Hazretleri. Allah ondan razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in harflerinde dahi ve harflerinin vaziyetinde bile nasıl sırlar bulunduğunu, namaza, imana, Kur'an'a, iman esaslarına, Kur'an'ın nüzul vaktine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrüne, Fatiha'nın kaç kere okunacağına, namaz vakitlerine ve hakeza pek çok işaretleri burada bizlere göstermiş. Bununla Kur'an-ı Kerim'in baştan sona her bir cihetiyle mucize olduğunu iki kere, iki dört eder derecesinde ispat etmiş. Buna ancak kalbinde maraz bulunanlar karşı çıkabilir. 8. remzi de böylece tamam oldu değerli dinleyenler. Yine icaza dair başka bir yerle devam edeceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kısım değerli dinleyenler, Kızıl İcaz namındaki matbu risaleden alınmış bir parça. İcaz ile beyanı icaz Kur'an denilen, yani Kur'an'ın mucizeliğini
icaz ile anlat, az söz ile çok şey anlatması hususundaki mucizeliğini bizlere izah eden bir yer değerli dinleyenler burası. Biraz şiir tarzında yazılmış. Ben izah ederek oralarda ne denmek istiyor, onları anlatarak, açıklayarak gitmeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Evet, bir zaman gördüm ki Eğri Dağı altındayım, birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, sarstı cihanı, fücceten bir adam yanımda peyda oldu. Dedi ki icaz ile beyan et, icmal ile icaz et, bildiğin enva-ı icazı Kur'an'ı. Bir sadık rüyada Üstad Hazretleri görüyor ki, Eğri Dağı denilen yahut Ağrı Dağı'nın altında o dağ birden patlıyor, adeta dağlar büyüklüğündeki taşlarını, parçalarını etrafa savurtuyor. O anda cihan sarsıldığı bir vakitte aniden bir adam yanında beliriyor ve ona diyor ki Kur'an'ın mucizeliğini beyan et, icaz ile beyan et, az söz ile özet bir tarzda anlat bildiğin Kur'an mucizelerini diyerek söylüyor. Daha rüyadayken tabirini düşündüm. Dedi şuradaki infilak beşerdeki bir inkılaba misal. İnkılapta ise elbet Hüdayi Furkani her tarafa yükselip hem de hakim olacak. İcazının beyanı zamanı da gelecek. Daha rüyadayken şöyle tabir ettim ki diyor, şu dağda olan infilak patlama beşer içindeki büyük bir değişikliğe benzer. Bu değişiklikte elbette hakkı batıldan ayıran Kur'an olan o Furkan-ı Hüda her tarafta yükselecek hem de hakim olacak. İcazının yani Kur'an'ın mucizeliğinin beyan edildiği, böylece Kur'an'ın ve Kur'an hakikatlerinin hak olduğu görünecek. O sahile o sual edene cevaben şöyle dedim. İcaz-ı Kur'an'ın 7 menabi külliyeden tecelli hem 7 anasırdan terekküp eder. Kur'an'ın icazı, mucizeliği 7 umumi kaynaktan tecelli eder ve 7 unsurdan meydana gelir diyerek ona söyledim. Birinci menba lafzının fesahatinden selaset-i lisanı, nazmın cezaletinden manayı belagatinden, mefhumların bedaatinden, mazmunların beraatinden, üslubların garabetinden birden tevellüd eden barikayı beyanı. Onlarla oldu mümteziç, mizacı icazında acayip bir nakş-ı beyan, garip bir sanat-ı lisanı, tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı. Birinci menba şudur ki diyor, lafzında hatasız ve açık düzgün bir sözü vardır, beyanı, lisanı, okuması son derece akıcıdır, düzgündür, nazmı, yani sözü çok heybetlidir. Heybetli bir söz söyleyiş ve diziliş tarzı vardır. Manası belidir. Hale uygun. Düzgün söz söyler. Ne gerekiyorsa ondan bahseder. Mefhumların bedaatından, yani içindeki kavramlar eşsizdir. Mazmunların beraatından, anlattığı hususların her birisinde, bütün sanatlarında, mesela edebi ise edebi olarak edebiyatın bütün sanatlarında en üstündür ve eşsizdir. Üslupları gariptir, beşer kelamına benzemez, değişiktir. Bütün bunların hepsinden meydana gelen barikayı beyanı, yani sözün parlaklığı görünür. Bütün bunlarla birbiri içinde kaynaşmış, mucizelik cihetini gösteren acayip bir nakş-ı beyan vardır ve garip bir sanat lisanı görünür Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in mucizelik delilleridir. Tekrarı da aynı zamanda insanı hiç usandırmaz. İkinci unsur ise hani 7 menba ve 7 unsurdan terekküp eder demişti. Birinci menbayı söyledi. İkinci unsura şöyle cevap veriyor. Umur-u kevniyede gaybi olan esasat, ilahi hakaikten gaybi olan esrardan, gaybi asumanı, mazide gayip olan, gaybi olan umurdan, müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden birden tazammun eden bir ilmül guyub-u hazaini. Gayb alemlerinin hazinesi nasıl? Umur-u kevniye dediğimiz varoluşa, yaratılışa ait hadiselerden,

Yine bunların gaybi olan bilinmeyen esaslarından Kur'an-ı Kerim bahseder. Kur'an-ı Kerim ilahi hakikatleri anlatır. Gaybi olan sırları bahseder. Göklerin gizliliklerini anlatır. Mazide, geçmişte olan, gayb olanları bildirir. Bilmediğimiz tarihi hadiseleri, işleri haber verir. İstikbalde gizli kalmış, üstü örtülü olan halleri açar, içine alır hepsini, tazammun eder. Böylece alemi gaybin bir hazinesi hükmündedir. Yine gayb alemlerinin dilidir, lisanıdır, onlardan bize bahsediyor. Çünkü şehadet alemiyle konuşur, gördüğümüz, görünen, gözlemlenen her şeyden bahseder, onları anlatır, onların lisanıdır. Erkanı, rumuzu ile beyanı işaretlerle, ince işaretler de verir açık işaretlerinin yanında. Hedefi insan nevidir, hedefi nevi insanı, icazın bir lem'ay nurani, o nurani parlak Kur'an mucizelerinin, Kur'an ayetlerinin hedefi insanın ebedi saadetidir. İnsanı hedefine koyar. Üçüncü menba ise beş cihetle harika bir camiyet vardır. Beş cihetle Kur'an-ı Kerim içine almıştır her şeyi, lafzında yani sözlerinde, o sözlerin manasında, ahkamda, hükümlerinde, hem ilminde, makasıdın mizanı, ölçü koyarak, gayelerini göstererek, ilimde, ahkamda, manada, lafızda bir camiyet gösterir Kur'an-ı Kerim. Lafzı tazammun eder pek çok vasıl ihtimalat, pek çok manalara gelecek tarzda, geniş bir tarzda lafzı böyle bir beyanda bulunur. Hem vücuhu kesire ki, yani çok yönler ki, her biri nazar belagatta müstahsen, yani iyi görülmüş, beğenilmiş, istihsan edilmiştir belagat nazarında. Hem Arapça sahih, Arabiyece, çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır, en düzgün Arapçayı, en hatasız, güzel bir tarzda olan Arapçayı bize gösterir. Ve bu dilde, bu sahih Arapçayla sırrı teşriye layık, kanun koymaya layık görüyor anı. Yine manasında meşaribi evliya, ezvaka arifin, mezahibi salikin, turuku mütekellimin, menahici hükema, o icazı beyani. O Kur'an-ı Kerim'in mucizeli beyanı içinde şunları birden ihata eder, birden hepsini içine alır. Neleri? Bütün evliyaların meşreplerini, bütün ariflerin zevklerini, hepsi oraya dayanır, oradan alınmıştır. Bütün saliklerin mezheplerini, bütün mütekelliminin, konuşanların yahut kelam alimlerinin gittikleri yolları, Kur'an'ı anlatanların yollarını, hükemanın ortaya koymuş oldukları hükümleri, o Kur'an'ın mucize, hepsini birden içine alır, tazammun eder, ihata eder. Delaletinde, delil olmasında genişliği vardır. Delaletinde vüs'at, manasında genişlik, manasında da bir genişlik vardır. Bu pencere ile baksan, görürsün ne geniştir meydanı. Her şeyde, bütün delillerinde ne kadar geniş olduğunu bu nazar ile baksan, bu pencere ile görebilirsin. Ahkamında istiab, yani her şeyi içine alma, hangi hususta ne yapılacaksa onun hükmünü koymak vardır. Böyle harika bir şeriatı vardır. İşte ne diyor? Şu harika şeriat, ondan olmuş istinbat. Kur'an'ın ahkamından çıkmış bu şeriat. Saadet-i Dareyn'in bütün desatirini, bütün esbabı, emini, içtimai hayatın bütün revabitini ve sail terbiye, hakaiki ahvali birden tazammun etmiş onun tarzı beyanı. Kur'an'ın ahkamından o şeriat çıktığı gibi, Kur'an'ın o beyan tarzında bu harika şeriat, ondan istinbat edildiği gibi, o gizli mana çıkarmaya istinbat deniliyor sözden. Yine saadet-i dareyn nedir? Dareyn iki yer, yani dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret saadetinin düsturları da Kur'an'ın bu mucizeli beyanından çıkmıştır. İki dünyanın düsturlarını ortaya koyar, bizlere gösterir diyor değerli dinleyenler burada. Yine bunlarla birlikte içtimai hayat dediğimiz cemiyet hayatının, toplum hayatının bütün revabitini, yani rabıtalarını, sıdk gibi, emniyet gibi, muavenet gibi rabıtalarını, vesail terbiye, yani terbiye vasıtalarını,

de cem etmiştir ki, yani sureler ve sure bütünlüklerinde onları toplamıştır bütün cihanda. Dünyadan ve ahiretten ve cennetten bize o şekilde bahseder. Makasıd ve gayatta, gayesi ve maksadı nedir o beyanda? Muvazenet, yani bir denge hali. Yine ittirat, yani sürekli ve devamlı olma, düzenli bir şekilde devam etme. Yine fıtratı desatirine mutabakat, fıtrat gereği ortaya konan o fıtrata uygun kanunlara bir uyuşma, ittihat, birleşme, yine murat etmiş hedefinde. Cemiyet için, insanlık için. Hıfz eylemiş mizanı, ölçüsünü de böylece korumuş. İşte lafzın ihatasında, yani Kur'an'ın lafzının her şeyi kuşatmasında ve Kur'an'ın manasının vüs'atinde, genişliğinde, hükmün istiabında, Kur'an ahkamının her şeyi içine almasında, ilmin istigrakında, ilminin de her şeye muhit olmasında, muvazene-i gayatta, gayelerinin ölçülerini ortaya koymada, camiyeti, pürşanı, her şeyi içinde toplaması. Kur'an'ın yine bu da mucizelik yönlerini gösteren delillerdendir diyor değerli dinleyenler. Ve dördüncü unsur ise her asrın dereceyi fehmine, anlayış derecesine göre her asrın. Mesela bizim yaşadığımız asırda bizim anlayış derecemize göre. Bizden önceki asırda o asrın insanların anlayış derecesine göre ve hakeza. Her asrın dereceyi fehmine, edebi rütbesine, edebi olarak söz sanatında, edebiyatta hangi mertebedeyse ona, hem her asırdaki tabakalara, yaşlıdan gence, çocuktan büyüğe kadar, alimden cahile kadar her tabakadan derece-i istidadına, yani kabiliyet derecesine göre ve yine rütbe-i kabiliyeti nispetinde beyan ediyor. Bir ifade-i nurani, nurani bir fazilet ortaya koyuyor. Nurani bir fazilet ishar ediyor Kur'an-ı Kerim'in beyanı değerli dinleyenler. Her asra, her asırdaki her tabakaya kapısı küşade, güya her demde, her yerde taze nazil oluyor kelam-ı rahmani. Burada da şunu söylüyor bu satırda. Her asırda, her çağda, her devirdeki her tabakaya karşı kapısı açıktır. Onlara müjdeleri vardır, onları şen eder. Onları dünyada ahirette mutlu edecek düsturları koyar. Her anda, her demde ve her yerde adeta yeni nazil oluyor gibi, taze iniyor gibi o rahmani kelam öyle bir mucize gösterir. İhtiyarlandıkça zaman, Kur'an da gençleşiyor, rumuzu hem tevazuh eder, tabiat ve esbabın perdesini yırtar o hitab-ı yezdani. Bu satırda şunu söylüyor, zaman ihtiyarladıkça, dünya ihtiyarlıyor, zaman ihtiyarlıyor ama Kur'an gençleşiyor. Kur'an'ın işaretleri, mucizelik yönleri her asırda, zaman ihtiyarladıkça daha taze, daha genç olarak, daha açık bir tarzda ortaya çıkıyor, insanları irşad ediyor. Tabiat perdesini, esbab perdesini yırtıp ilahi hitabı gösteriyor. Nur-u tevhidi her dem, her ayetten fışkırır, şehadet perdesini gayb üstünde kaldırır, ulviyeti hitabı dikkate davet eder o nazar-ı insanı. Yani diyor ki bu satırda, tevhid nuru, Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla o tevhid nuru, Allah'ın var ve bir olduğunun nuru, her dem, her an, her ayetten bize görünür, adeta fışkırır derecesinde. Şehadet perdesini gayb üstünden kaldırır, bilinmeyeni bildirir. Ulviyeti hitabı, yani hitap etmesindeki yüceliği, insanın bakış açısını, nazarını dikkate davet eder. Bakınız nasıl yüce bir üslup var, nasıl mucizedir, nasıl taklit edilemezdir. Allah kelamı olduğunu görünüz. Şehadet perdesini gayb üstünden nasıl kaldırıyor der. Ki o lisan gayiptir, o gaybın lisanıdır Kur'an. Şehadet alemiyle, şu gördüğümüz alemle bizzat odur konuşur, bu alemle de konuşur. Şu unsurdan bu çıkar, harika tazeliği bir ihata-i ummani. Bu

Dördüncü unsurdan da şu çıkar ki diyor, Kur'an'ın bu harika tazeliği adeta bir umman gibi her yeri ve her şeyi ihata eder. Çünkü gayb ve şehadet alemlerini bizlere okur, anlatır. Tesisi ezhan için, zihinleri tevhide hazırlamak için aklı beşere karşı ilahi tenezzülattır. Rabbimizin ilahi olarak bizim seviyemizde konuşmasıdır. Kur'an tenzilin üslubunda bu nüzulün inmenin beyanlarında, anlatımında tenevvu'u yani çeşitliliği, munisliğidir. Herkesi ona enis yapma, dost yapmadır. Mahbub-i ins ve canı, insanlar ve cinler Kur'an'a, Kur'an'ın hakikatlerine, başta tevhid olmak üzere, nübüvvet, haşır, ubudiyet olmak üzere bu hakikatlere dost olsunlar, alışsınlar içindir. Böyle inzal olmuştur. Beşinci menba ise nakil ve hikayette, ihbar-ı sadıkada, yani Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı hikayelerde peygamber kıssalarını anlatır. Onların mücadele ettiği Firavun gibi, Nemrut gibi zalimlerin hikayelerini anlatır. Bunlar da naklettiği hadiselerde, ihbar-ı sadıkada, haber verdiği o doğru olaylarda esası noktalardan hazır müşahit gibi o noktaların asıllarından bahseder. Sanki o anda orada hazır gibi, bunlar da Kur'an'ın mucize olduğuna delildir. Geçmiş hadiselerin bizlere doğru olarak anlatılması Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun göstergesidir. Çünkü Kur'an'ın beyanı o tarzadır ki adeta o anda orada. Kim bilebilir bu geçmiş hadiseleri bu kadar net? İşte esasi noktalardan hazır müşahit gibi o anda orada bulunuyor gibi bir üslub-ı bedi pür manayı naklederek tüm manalarıyla o hadise niye anlatılıyor, ne denmek isteniyor, bu kıssada neler var ve kıssanın hadisatında da adeta orada gibi güzel ve bütün manalar içeren bir üslupla bize nakleder bu hadiseleri ve hikayeleri, beşeri yani insanlığı der ki siz dikkat ediniz, böyle olmayınız. Firavun'un yanında değil, Musa'nın yanında olunuz. İsa'nın, İbrahim'in yolundan gidiniz. Ebu Cehillerin yolunda değil, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine ittiba ediniz, onun yolundan gidiniz diyerek beşeri bu nakille, bu hikayelerle ikaz eder. Menkulatı şunlardır naklettikleri genel olarak. İhbaru evvelini, ahval-i ahirini, öncekilerin haberlerini, sonrakilerin hallerini bizlere anlatır. Esrar-ı cehennem ve cenanı, cennetin ve cehennemin sırlarından bahseder. Hakaiki gaybiyeden, gayba dair bilmediğimiz alemlerin hakikatlerinden. Başka hem esrar-ı şehadat, şu gördüğümüz alemin sırlarında kainatın manasında feth ve keşfeder, bize anlatır. Serair-i ilahi yani ilahi sırları bize bahseder Kur'an-ı Kerim. Başka revabit-i kevniyeye dair hikayattır, hikayat-ı ayanı. Açık anlattığı bu hikayeler alemin yaratılışına dair irtibatlar nelerdir, ilahi sırlar nelerdir, bunlardan bahseder. Şehadet alemini gösterir, gaybın hakikatlerinden bahseder. Cenneti, cehennemi, ahireti, öncekilerin, sonrakilerin hallerini anlatan hikayelerdir. Ve beşeri bunlarla ikaz eder. Ki ne vaki red eylemiş, Kur'an-ı Kerim ne olanları reddetmiş, ne mantıkı tekzip etmiş, ne de aklı yalanlamıştır. Mantık kabul etmezse redde bile edemez. Semavi kitapların ki matmahı cihanı, mantık kabul etmese redde edemez. Semavi kitapların herkesçe kabul görmüş, dünyanın baktığı o semavi kitapları, ittifaki noktalarda, o semavi kitaplarda musaddıkane nakleder. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir beyanda bulunur ki, cihanda herkesin baktığı o semavi kitapları, aklınların kabul ettiği, kabul etmese de reddedemediği o hakikatleri, o semavi ilahi hakikatleri Kur'an-ı Kerim ittifak ettiği noktalarda tasdik eder. Onların nakillerini de kabul eder. İttifak ettiği noktada yalnız. Yani Kur'an'la muvafık olduğu yerlerde.
ihtilafi yerlerinde

Kur'an'a uymuyorsa şayet o kitaplarda anlatılanlar ne yapar Kur'an-ı Kerim? Çünkü onlar değiştirilmiştir, Kur'an mahfuzdur. Musahhihane bahseder. Bu hadiselerin, anlatılan hadiselerin doğrusu budur diyerek Kur'an-ı Kerim tashih eder onu, düzelterek anlatır. Böyle nakli umurlar, nakledilen bu işler birer ümmiden aleyhissalatü vesselam. Suduru harika-i zaman, zamanın bir harikasıdır. Geçmişteki hadiseden bahsedecek, gelecektekilerden, öncekilerin haberlerinden, sonrakilerin durumlarından, cennetten, cehennemden, ilahi sırlardan, kainatın hakikatinden, geçmiş insanların, kavimlerin, peygamberlerin kıssalarından doğru olarak anlatacak. Bütün semavi kitaplarla belirli noktalarda ittifak, ittifak etmediği yerlerde onları tashih edecek ve bunları ümmi bir zat olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sudur ettirecek. İşte zamanın harikası Kur'an-ı Kerim. Ve altıncı unsur ise mutazammın ve müessiz olmuş din-i İslam'a. Yani her şeyi tazammun etmiş, kapsamış, içine almış ve yeni bir din olarak İslam'ı tesis etmiş olan bu Kur'an, İslamiyet misline, İslamiyet'in benzerine ne mazi muktedir, ne geçmişte böyle bir şey vardır, ne de müstakbel yani gelecek muktedirdir. Araştırsan zaman ile imkanı, zamanı ve imkanı araştırsan böyle bir din bulamazsın. Arzımızı yani dünyamızı senevi, yevmi dairesinde şu hayt-ı semavidir, tutmuş da döndürüyor, küreye ağır basmış, hem dahi ona binmiş, bırakmıyor isyanı. Yani dünyamızı seneviyi, senelere ait dairelere bölmüş, günlere ait bir hat üzerinde, semavi bir hat üzerinde gezdiriyor, döndürüyor, küreye de ağır basmış, hem de kürenin üstüne binmiş, yani onun tesis edildiğini, hakikatlerini anlatmış ve isyana bırakmıyor, başıboş, kendi halinde ol demiyor, itaat ettiriyor. Bunu da beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. Yine yedinci menba ise şu altı menbadan çıkan envar-ı sitte, yani altı nur birden imtizaç birbiriyle kaynaşıp ondan çıkar bir hüsün, bir güzellik, bundan gelir bir hadis, yani bir nimet, bir sonradan oluş, onu bize gösterir. Bundan gelir vasıtayı nurani, bir nurani vasıta ile olur. Şundan çıkan bir zevktir. Zevk-i icaz bilinir. İşte bütün bunlarla bir zevk vardır ki o zevkte mucizelik zevkidir. Bu bilinir. Tabirine lisanımız yetişmez. Onu gereği gibi anlatmaya dilimiz dönmez. Fikir dahi kasırdır. Fikir dahi bu usta kısa kalır. Görünürde tutulmaz onucumu asuman. Çünkü Kur'an asumani bir yıldızdır. Fikrimiz, fehmimiz buna yetişmez. Bu kadar anlatabiliyoruz. 13 asır müddette, şimdi 14 asır olmuş, meylüt tahaddi varmış Kur'an'ın idadısında, yani Kur'an'ın en başından bugüne kadar, nüzulünden bu zamana kadar düşmanları Kur'an'a karşı gelme meyli göstermişler. Kur'an'ın adası dediği Kur'an'ın düşmanları ilk nazil olduğu andan itibaren Kur'an'a düşmanlık meyli göstermişler. Şevk-i taklit uyanmış Kur'an'ın ahbabında, düşmanlarında Kur'an'a muaraza etme hissi olduğu gibi, düşmanlık olduğu gibi ahbabında, dostlarında da Kur'an'ı taklit etmek hissi, şevki uyanmış. İşte icazın bir bürhanı, ama ne dostları Kur'an gibi bir şey ortaya koyabilmiş ki, koyamaz çünkü Kur'an Allah kelamıdır, ne düşmanları muaraza etmiş, Kur'an'ın bir benzerini getirebilmişler. Kur'an-ı Kerim onlara meydan okuduğu halde getiremezler çünkü Allah kelamı. İşte Kur'an'ın icaz delillerinden birisi de budur diyor. Şu iki meyli şedidle yazılmıştır. Bu iki meyli, yani ahbaplarının taklit meyli, düşmanlarının hasımane tutumlarıyla meydanda milyonlar kitap yazılmış, Arabi kitaplar gelmiş, kütüphane-i vücuda, varlık kütüphanesinde çok böyle kitaplar var. Onlar ile tenzili düşerse bir mizanı, yani bir ölçüye, bir mizana gelmez tarzda pek çok kitaplar yazılmış. Ahbaplarından taklit şevkiyle, düşmanlarından muaraza

hissiyle, ama hiçbiri Kur'an'ın beyanı gibi olmamış ve olamaz. Muvazene edilse bu kitaplar, milyonlar kitaplar değil, denayi bi müdani, yani hiçbirisi ona denk değil. Onun eşsiz benzersiz alem oluşuna benzemez hiçbirisi. Hatta en âmi adam göz kulakla diyecek, sadece işitse yahut gözüyle görse bunları diyecek. Bunlar ise insani, bu kitapların hepsi insanidir. Şu ise asumani, Kur'an ise göklerden gelmiştir. Allah'ın kelamıdır, gökten nüzul etmiştir. Hem de hükmedecek. Şu bunlara benzemez. En âmi bir adam dahi diyecek ki bu beşerin yazdığı kitaplar Kur'an'a benzemez. Kur'an'ın mertebesinde, rütbesinde olamaz. Öyleyse ya umumundan aşağı, bu ise bilbedaha malum olmuş butlağını. Ya hepsinden aşağı olacak, bu ise açık ki böyle bir şey yok. Kur'an hepsinin üstündedir. Bu fikir batıldır. Yani dostlarının ya da düşmanlarının yazdıkları kitap Kur'an'ın üstünde olamaz. Batıl bir sözdür bu. Öyleyse umumun fevkinde, demek Kur'an hepsinin üstündedir. Mazmunları, yani içine aldığı şeyler o kadar zamanda kapı açık beşere vakfedilmiş. Beşerin önünde duruyor. Kendine davet etmiş Kur'an ervah ile ezhanı, bütün zihinleri, bütün ruhları Kur'an kendine davet etmiş. Beşer onda tasarruf kendine mal etmiş. Onun mazmunlarına yine Kur'an'a karşı çıkamamış. Kur'an'ın ortaya koyduğu usullerle, esaslarla dahi onlar elinde olduğu, önünde olduğu halde Kur'an'a, Kur'an'ın manalarıyla bile onları kullanarak önlerinde örnek olduğu halde karşı çıkamamışlar, çıkamazlar. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. Hiçbir zamanda çıkamaz. Geçti zamanı imtihanı, bu kadar imtihan zamanı geçti bugüne kadar. Hiç kimse Kur'an'a karşı çıkamadı. Kur'an sahih kitaplara benzemez, onlara mekis olmaz. Yani diğer kitaplar gibi değildir. Onlarla ölçülemez Kur'an, mukayese edilmez. Zira 20 sene zarfında müneccemen hacetlere nispeten nüzulü müteferrik, yani ayrı ayrı zamanda ihtiyaca göre kısım kısım, parça parça nazil olmuş, mütekati bir hikmeti Rabbani, böyle kesik kesik zaman zaman gelmesi de Rabbani bir hikmettir diyor değerli dinleyenler. Yine böyle nazım tarzında devam ediyor. Bu Kızılicaz gayet zevkli bir yer aslında değerli dinleyenler. Biz bir de izah kısmına giriştiğimiz için o şiir tarzında olan zevkli kısmını da kaçırıyoruz. Ama her bir satırında Kur'an-ı Kerim'in bir düsturunu, bir mucizeliğini, bir icaz cihetini, kainata dair, tevhide dair, ahirete dair, dünyaya dair, geçmişe, geleceğe ait pek çok hadiseleri ve Kur'an esaslarını haber vererek Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu o bahsettiğimiz her bir satırda gayet zevkli, gayet güzel, latif, hoş bir tarzda izah ediyor, kesin delillerle ispat ediyor değerli dinleyenler. Hep söylüyorum, uzun bir mevzu 25. söz, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi. Biz burada belli bir sürede sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen Zülfikar Mecmuası'ndan 25. söz bütün dinleyicilerimize şiddetle, hararetle tavsiye ediyorum, okusunlar. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, Allah kelamı olduğunu 2x2 4 eder katiyetinde oradan görsünler, anlasınlar, zevk etsinler değerli dinleyenler. Bu haftalık bununla iktifa ediyoruz. Süremiz doldu. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden bu zevkli mevzuya devam ederiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz eylesin. Bizleri ve neslimizi Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine hizmetkar eylesin. Kur'an-ı Kerim'e tilmiz, şakir, talebe eylesin. Kur'an-ı Kerim'i kabrimizde nur, mahşerde şefaatçi, ahirette cehennemden kurtulmamıza, cennete girmemize, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, kelamına, onlarla şereflenmeye vesile eylesin inşallah. Son nefesimizde yine bizi Kur'an'dan ayırmasın, imanla kabre girmemize vesile eylesin inşallah. Programımızı burada bitiriyoruz değerli dinleyenler.
yine bir hatırlatma yapmış olayım. Kur'an-ı Kerim bilmeyen büyüklerimiz, küçüklerimiz, kimler dinliyorsa beni, sesim kimlere ulaşıyorsa şu anda, hepinize diyorum ki şu kış günleri, uzun kış günleri bir fırsattır. Rabbimizin kelamını öğrenelim, öğrenmeye gayret edelim. Sadece kendimiz değil, evimizde, ailemize, çoluk çocuğumuza da öğretelim. Biliyorsak biz başkasına öğretelim, bilmiyorsak öğrenmeye gayret edelim değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an Ensardandır. Esad bin Zürare radıyallahu an ve Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın Medine'de yapmış olduğu çalışmalar meyvesini veriyor. Medine ufukları İslam güneşinin parıltılarıyla aydınlanıyordu. Medine'de cahiliyenin karanlığı son buluyor. Yegane hak din olan İslam, Medineli insanların gönüllerini fethediyordu. Medine'deki şirk inancının kalıntıları yavaş yavaş yerini ezan seslerine bırakmaya hazırlanıyordu. Birinci akabede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle buluşan az sayıdaki müminin yaptıkları çalışmalarla bir yıl gibi kısa bir sürede 75 kişi ikinci akabe biatına katılmış ve hicret ettikleri takdirde Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi mallarından, evlatlarından ve canlarından daha aziz bilip koruyacaklarına dair söz vermişlerdi. İşte Hazreti Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh da ikinci akabe biatına katılanlardandı. Hicret ettiği takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hayatı pahasına koruyacağına dair o da söz vermişti.

Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an İslam kahramanlarından bir mücahitti. Çok iyi ok atardı. Ok atma, kılıç ve mızrak kullanmadaki bu mahareti kazanmak için çok uğraşmıştı. Neticede savaş meydanlarının aranan ismi olmuştu Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an. Özellikle ok atma ve attığı oku hedefine isabet ettirmede çok başarılıydı. Ok atma ve isabet ettirme konusundaki bu başarısı Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından biliniyordu. Fahru Kainat her arkadaşını kabiliyet ve yeteneklerine göre görevlendiriyor ve böylece onlardan azami derecede istifade edilmesini sağlıyordu. Peygamberimize itaatte kusur etmiyordu Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunu bildiği için Uhud savaşında onu 50 kişilik okçu birliğinin başına kumandan tayin etti. Okçulara da şu tavsiyede bulundu: ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayınız. Siz yerinizde durmazsanız biz galip olamayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emrini bir defa daha tekrar etti. Sonra da bunu tebliğ ettiğine dair Allah'ı şahit tuttu.

okçuların yerlerini almalarından bir müddet sonra savaş bütün hızıyla başladı. Araplar arasında adet olduğu üzere önce münferit çarpışmalar yaşandı ve Müslümanlar galip geldi. Böylece

moral bulan İslam ordusu daha hızlı bir şekilde mücadeleye başladı. Mücadele ilerlerken İslam ordusunun büyük bir galibiyete doğru gittiği herkes tarafından görülüyordu. Müşrikler kaçışmaya, Müslümanlardan bir kısmı da ganimet toplamaya başladı. Bunu gören okçulardan bazıları, "Ne duruyorsunuz? Allah düşmanı bozguna uğrattı. Kardeşlerimiz ganimet topluyor. Siz de ganimet toplayın." diye bağırmaya başladılar. Başta okçuların kumandanları Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an olmak üzere içlerinden çok azı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini hatırlatarak bunun doğru olmadığını, Allah'a ve Resulüne itaat etmek gerektiğini söyledilerse de bunda bir türlü başarılı olamadılar ve sözlerini dinletemediler. Diğerleri, "Biz vallahi gidip ganimetten nasibimizi alacağız." dediler ve vazifelerini terk ederek ganimet peşine koştular. Şeytan onlara galebe çalmış ve onlar da ganimet ve dünya malı uğruna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini unutmuş, savaşın kaderini değiştirecek bir yanlışı yapmışlar ve galip gelmekte olan o yüce sahabe ordusunun mağlubiyetine, onlarca şehidin verilmesine, başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere pek çok sahabenin büyük yaralar almasına vesile olmuşlardı. Okçuların bulunduğu tepede kumandan Hazreti Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'la birlikte 10 kadar kişi sebat etmişlerdi.

Halid bin Velid o sırada henüz Müslüman olmamıştı. İyi bir kumandandı. Savaş taktiklerinde de çok başarılıydı. Okçular orada bulunduğu müddetçe muvaffak olamayacaklarını biliyordu. Önce okçuların tamamen susturulması gerektiğine inanıyordu. Tepenin gerisine çekilerek okçuların bir açığını yakalamak için fırsat kollamaya başladı. Çoğunun tepeyi terk ettiğini görünce de hemen harekete geçti ve askerleriyle birlikte tepeyi kuşattı. Okçuların kumandanı Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an müşrik süvarilerinin üzerine geldiğini görünce yanında kalan 10 sahabiye açılıp yayılmalarını, düşmanı öyle karşılamalarını emretti. Mücahitler saf halinde dizildiler ve müşrikleri oka tuttular. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an büyük bir mahcubiyet içerisinde düşmana ok atıyordu. Tepeyi terk eden okçuların mesuliyetini bütün ağırlığıyla üzerinde hissediyordu. Çünkü o bu grubun kumandanıydı. Bir ara düşmana atacak oku kalmadığını gördü. Mızrağıyla hücuma geçti. Birkaçını yaraladı. Mızrağı kırılınca kılıcını sıyırdı. Kanının son damlasına kadar müşrikleri oyalamak istiyordu. Neticede müşrikler vücudunu delik deşik ettiler. Böylece Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an ölüm pahasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmiş ve diğer gayretli arkadaşlarıyla birlikte

birlikte şehadet mertebesini kazanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirerek alınan her sonuç, netice itibarıyla büyük bir kazançtır. Bu sonuç ister zafer, ister şehitlik olsun fark etmez. Çünkü Fahr-ı Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmek, Allah'ın emrini yerine getirmektir. Allah'ın emrini yerine getiren de tıpkı şehit olurken Amir bin Fuheyre radıyallahu anh'ın söylediği gibi kazanan taraf olacaktır. Yaşasa da kazanan, ölse de kazanan tarafta olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyan Müslümanlara Allah'ın vaadidir ve hiç kuşkusuz Allah vaadini yerine getirenlerin en hayırlısıdır. Rahmet, Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an ve onun gibi Allah ve Resulünün sözünden çıkmayanların üzerine olsun. Allah Teala onlara ve bugüne kadar İslam uğrunda şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize en güzel mükafatları nasip etsin. O güzel insanların aydınlığından bizleri de mahrum eylemesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com. Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz

0: erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bu memleketin %95'i Müslümandır. Resmi, gayri resmi ağızlarda bu memleketin insanlarının %95'inin Müslüman olduğu sakız gibi çiğnenir durur. Bu kesinlikle yanlış bir hesaptır. Ancak doğru olan miktarı sadece Allah-u Teala bilir. Türkiye'de hayat tarzına bakıldığı zaman bu memlekette Müslümanlığın olmadığını söylemek için illaki başka bir şey olmaya gerek yoktur. Bu memleketin %95'i Müslümansa, o zaman bu memlekette %95'in dediğinin olması lazımdı. %95 Müslüman olduğuna göre, %95'in Müslümanca bir hayat tarzı istemeleri gerekirdi. Yani bu %95, içkinin içilmediği, kumarın oynanmadığı, zinanın yapılmadığı, kimsenin hakkına tecavüz edilmediği, namuslu, şerefli insanı insan yapan güzelliklerle mücehhez bir düzen tarzı isterlerdi. Böyle bir şey yok. Diğer bir husus da şudur. Bu memlekette yaşayan insanların %95'ine Müslüman denildiğine göre, bundan %5'in bu memlekette gayrimüslim olduğu anlaşılmaktadır. Gayrimüslimin isteyeceği hayat tarzı, nefse hitabet eden hayat tarzıdır. İçkinin, kumarın, zinanın alabildiğine yaygın olduğu bir hayat tarzı, namus, şeref, edep, hayanın zerre kadar kıymeti olmayan bir yaşantı. Şimdi geçerli olan işte bu hayat tarzıdır. Demek ki bu memlekette %95'in değil, %5'in dediği oluyor. Öyle olunca karşımıza çıkan iki şıktan birini kabul etmek kalıyor. 1- Ya bu memleketin insanlarının %95'i Müslüman değil, bu rakam çok daha aşağılarda. 2. Ya da bu %95, %5 kadar bile değeri olmayan, serseri, ne yaptığını ne yapacağını bilmeyen gayesiz ve idealsiz kuru bir kalabalıktan ibarettir. Biz hangisini kabul edersek edelim, manzara bu. Memleketin ve insanımızın zararınadır. Felaketin habercisidir. Cemaat, Hakk'a uyduğu müddetçe cemaattir. İsterse bir kişi olsun. İslam'ın cemaat tarifi budur. Sadece cumadan cumaya bedenen bir araya gelip, aynı kıbleye yöneldiği halde, ruhen ve kalben birleşemeyen, namaz dışı yaşayışında hak yolda yürüyemeyen, Allah-u Teala'nın ipine sarılamayan gruplar cemaat olamazlar. Onlar, kuru kalabalıktan öteye geçemezler. Böyle toplumlarda ortaya atılan %95 rakamları birer aldatmacadan başka bir şey değildir. Şu %95'i Müslüman denilen toplumun haline hele bir bakınız. Cuma saatinde iş yapılmasını Allah-u Teala yasak etti. Fakat bütün iş yerleri açık. İş sahiplerinden bazıları camide, fakat iş yerleri açık. Kim çalıştırıyor buraları? Ya oğlu, ya işçisi, işin başında. Haram olan kazanç, Müslümanım diyen adamın kasasına giriyor. Bu haramları bu Müslümanlar nasıl yiyorlar acaba? Kim veriyor bunlara bu ruhsatı? İman ettikleri düzen mi veriyor acaba? Eğer bu memleketin %95'i gerçekten Müslüman olsaydı, cuma saatinde her yer kapanacak, hayat bu saatte duracaktı. O zaman herkes anlayacaktı ki Müslümanlar bu saatte namaza gitmişlerdir. %95'in sergileyeceği görüntü bu olurdu. Ama böyle bir görüntü yok. Çünkü bu %95'in içinde namazı anlatan ayeti kabul edip de devleti anlatan ayeti kabul etmeyen Müslümanlar da var. Onlar kendilerine bu ayeti hatırlatınca, ''Bugün neyin eksik? Camiler açık. Sana kim karışıyor? Namaz kılma diyen mi var?'' diye karşılık veriyorlar. Oysa İslamiyet bir bütündür. Kim İslam'ın bütününü alırsa işte o Müslümandır. Kim de onun bir kısmını alır, bir kısmını almazsa İslam'la cahiliyeti birbirine karıştırmıştır. Onun için bugün Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyettiği, etmediği açısından inkar edilmiyor. Bugünün inkarı Kur'an yetersiz veya uygulanamaz ithamlarıyla inkar edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mekkeliler itiraz ediyorlardı. Nefisleri peşinde yaşayan bu müşrikler,
Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı. Yalnız tek başına Allah dünyanın bunca işini beceremez. Savaşı idare eden bilmem ne ilahı, barışı yapan bilmem ne ilahı var diyorlardı. Bunun yanlış bir anlayış ve inanış olduğunu anlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aralarında huzur bozucu olarak görüyorlardı. O günkü Mekkeli böyle bir tavır içindeydi de bugünkü Türkiye'li başka türlü bir tavır mı sergiliyor yani? Bugün de dindarlığından taviz vermemeye gayret edenler, hakkı söyleyenler ve yaşayanlar toplumun önemli bir kısmı tarafından huzur bozucu kabul ediliyor. İkbal için, makam, mevki için, elde edeceği maddi menfaatler için hakkı ketmedenler baş tacı edilirken, bu tavizi vermeyenler huzur bozucu ilan ediliyorlar. Yani dünkü Mekkeli'nin tavrıyla bugünkü Türkiye'linin tavrı arasında fark yok. Lakin maalesef bu toplumun %95'i için Müslüman hesabı yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir zaman gelecek, insanlar bir vadide Kur'an, başka bir vadide olacak buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, iki ayrı hayat tarzına işaret ediyor. Biri Kur'an nizamı, diğeri bu nizamın dışındaki nizamlar. Necip Fazıl Kısakürek buna dikkat çekerek, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir diyor. Müslümanım diyen herkes, hayatının hangi vadide akıp gittiğini bilmelidir. Şayet biliyorsa bunu çok iyi tanımalıdır. Bu memlekette inancımız parya muamelesi görmesin diyoruz. Kafir bir tarafa, Müslümanım diyen karşımıza çekiliyor ve diyor ki, dış güçler Amerika, Rusya buna müsaade eder mi? Onlara sezdirmemek için masonu veya diğer bir kafiri destekliyoruz. Onun partisinden olacağız. Kimseye sezdirmeden kaleyi içinden fethedeceğiz diyorlar. Bunlar birer zalimdirler işte. Ve hey gafil, senin dış güç dediklerin Allah'ın köpekleridir. Allah-u Teala'yı ev sahibi, dış güç dediklerini de o ev sahibinin köpekleri kabul edersek, sen o sahibin olan Allah-u Teala'ya bağlanırsan, onu dost edinirsen, o ev sahibi köpeklerini susturacaktır. Ona bağlanmazsan, o senin dış güç dediğin köpekler,

yerini üzerine saldıracak, seni sevmediği kuluna kul edecektir. Müslümanım diyenlerin bunu çok iyi anlatması, Müslümanım diyenlere bunu çok iyi anlatmak lazımdır. Hasılı, bu memleketin %95'i Müslümandır sözü, maalesef realitede insanı tatmin etmemektedir. Eğer denildiği gibi olsaydı, bu memlekette İslam nizam olarak yaşanırdı. İslam, hayat nizamı olarak yaşanmadığına göre, abartılmış sayılarla tatmin olma yolunu niçin seçiyoruz acaba? Allahu Teala cümlemizi İslam'la yaşayan, İslam'la ölen kullarından eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Uzlaşmalar. Ordu Cirane'ye ulaştığında yaklaşık 6000 kadın ve çocuktan oluşan esirler güneşten korunmak için büyük bir sığınağa çekilmişlerdi. Çoğu fakirdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzalı bir adamı her birine yeni giyecekler almak üzere Mekke'ye gönderdi. Bunların parası ganimetin bir bölümünü oluşturan gümüşlerle ödenecekti. Develer yaklaşık olarak 24 bin kadardı. Koyunları ve keçileri ise kimse saymaya girişmedi. Fakat yaklaşık 40 bin olduğu tahmin ediliyordu. Adamların çoğu ganimetten payını almak için sabırsızlanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen geri dönmek istemiyordu. Çünkü Havazinlilerden esirlere nazik davranılmasını rica eden bir delegenin gelmesini bekliyordu. Bununla birlikte ganimet dağılımının gecikmesini istemediği bir bölümü vardı. Ganimetlerden kendisine düşen beşte bir de aynen zekatlar gibi işlem görüyordu. Kısa bir süre önce nazil olan ayetler bu tür fonlardan yararlanacak olan ayrı bir kategoriye, yani kalpleri ısındırılacaklar adında bir gruba işaret ediyordu. Sadakalar Allah'tan bir farz olarak yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevi

olanlar kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kalpleri ısındırılacaklar deyince akla hemen yeni dinin Mekke'de kurulmasıyla dünyaları, yani Arap putperestliği sarsıntıya uğrayınca şartların zorlaması nedeniyle Müslüman olan Mekkeliler geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'a 100 deve verdi. Oğlu Muaviye ve Yezid'e 100'er deve verilmesi anlamına geliyordu. Bu nokta diğerlerinin gözünden kaçmadı. Hatice'nin yeğeni Hakim'e 100 deve verildiğinde 200 deve daha istedi. Peygamber de istediklerini hemen ona tahsis etti. Ebu Sufyan'ınki gibi durumlarda en ufak bir isteksizlik veya kararsızlık hediyenin asıl amacını zedeleyebilirdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de Hakim'e şöyle dedi: "Bu servet temiz ve yeşil bir otlaktır. Kim onu cömertçe alırsa orada mübarek olacaktır. Kim de onu gururla alırsa mübarek olmayacak ve yiyen fakat doymayan kişi gibi olacaktır. Veren el alan elden hayırlıdır. Vermeye ilk önce aileden bakmaya yükümlü olduklarınla başla. Bunun üzerine Hakim gelecekte kendi elinin hiçbir zaman alan el olmayacağına kararlı bir şekilde seni hak üzere gönderene yemin olsun ki senden sonra hiç kimseden hiçbir şeyi almayacağım dedi. Daha önceki isteğinden vazgeçip sadece 100 deve aldı. Sadakaların dağılacağı aynı kategorideki gruptan bazıları da sınırda olanlar, yani İslam'ı seçip seçmemekte kararsız olanlardı. Bunlardan bazılarına da 100 deve verildi. Bunlardan en önemlileri Süheyl ve Safvan idi. İkisi de Huneyn'de savaşmışlar ve Safvan savaşın başlarında Müslümanlar kaçmaya başlayınca bundan memnun olan geri saflardaki müşrik Mekkelileri uyarmış ve "Eğer başımızda biri olacaksa bunun Havazin yerine Kuveyş'ten biri olmasını yeğleriz" diye bağırmıştı. 100 deveyi aldıktan sonra Safvan Cirane Vadisi boyunca ilerlerken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etti ve ganimetlere baktı. Cirane'de ana vadinin yanı sıra birçok yan vadiler de vardı. Bunlardan biri özellikle ot bakımından çok verimliydi. Bu nedenle deve, koyun ve keçi sürüleri orayı doldurmuştu. Safvan'ın bu görüntüden çok etkilendiğini gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vadi çok mu hoşuna gitti?" diye sordu. Safvan'ın yavaşça tasdiklediğini görünce, "Hepsi senin, içindekilerle birlikte," diye ekledi. "Şehadet ederim ki," dedi Safvan, "eğer bu peygamberin nefsi olmasa hiçbir nefis bu denli iyiliğe sahip olamaz. Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şehadet ederim." Süheyl'e gelince onun da şüpheleri Cirane'de sona ermişti. Bu ya onun oğlu Abdullah ile tekrar bir araya gelmesi ve Huneyn'deki mucizevi zafere şahitlik etmesi veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etkileyici kişiliğiyle bir arada bulunması ya da tüm bu faktörlerin bir arada işlemesiyle meydana gelmiştir. Fakat o İslam'a vakur bir ifadeyle girdi. 3 yıl sonra oğlu Abdullah savaşta öldürülünce Ebu Bekir radıyallahu anh acılı babayı teselli edici sözler söyledi. Fakat Süheyl şu cevabı verdi: "Bana Allah'ın Resulü'nün bir şehit, kavminden 70 kişi için şefaat diler dediğini söylediler. Ben de oğlumun benden önce kimseye şefaat etmeyeceğini umuyorum." Cirane'de Müslüman olanlardan bazıları da Mahzum'un ileri gelen liderlerinden birkaçıydı. Ebu Cehil'in 2 kardeşi, Halid'in üvey kardeşi, şimdi hayatta olmayan genç Velid'in ise öz kardeşi olan Hişam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike'nin Taif'te şehit olan oğlundan sonra Zübeyr adındaki 2. oğlu. 10 yıl kadar önce Ebu Cehil'e karşı mecliste Beni Haşim ve Beni Muttalib'e uygulanan boykotun kaldırılmasını savunan ilk Kureyşli Zühri'ydi. Annesi Atike radıyallahu anha ise oğullarından daha önce Müslüman olmuştu. Müslüman ordusu vadide günlerce bekledi. Fakat Havazinlilerden hiçbir delege gelmedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri paylaştırdı. Paylaştırma işlemi bittikten kısa bir süre sonra içlerinde süt babası Haris'in kardeşinin de bulunduğu bir delege geldi.
Gelenlerin 14 tanesi zaten Müslümandı. Geriye kalanlar da Müslüman oldular. Ve Havazin kabilesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası sayılması gerektiğini söyleyerek ondan cömert davranmasını istediler. Seni kucağımızda büyüttük, göğsümüzde emzirdik dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir delegenin geleceğinden ümit kesene kadar beklediğini ve ganimetlerin dağıtılmış olduğunu söyledi. Daha sonra cevabın ne olacağını bilmesine rağmen onlara kadınları ve çocuklarının mı yoksa mallarının mı daha değerli olduğunu sordu. Onlar bize kadınlarımızı ve çocuklarımızı geri ver dediklerinde ise benim ve Abdülmuttalib oğullarının payına düşenler sizindir. Diğerlerine de sizin adınıza rica edeceğim. Ben öğle namazını kıldırdıktan sonra Allah'ın Resulü'nün bizim adımıza Müslümanlardan şefaat dilemesini, Müslümanlardan da bizim adımıza Resulullah'tan şefaat dilemesini istiyoruz deyin dedi. Onun söylediği gibi yaptılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaate dönüp kadınlarının ve çocuklarının kendilerine verilmesini istediklerini söyledi. Ensar ve muhacirler hemen kendi paylarına düşen esirleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Fakat kabilelerden bir kısmı onlar gibi yaptı, bir kısmı da bunu kabul etmedi. Kabul etmeyen kabileler gelecekte ödemek üzere esirleri bırakmaya ikna edildiler. Böylece bütün esirler ailelerine döndüler. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayısının oğlu olan Zühreli Sa'd'ın payına düşen genç bir kadın Sa'd'la kalmak istediğini söyledi ve geri dönmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşine bir miktar deve, koyun ve keçi daha verdikten sonra ona veda etti. Delege ayrılmak üzereyken onlara başkanları Malik'i sordu. Onlar Malik'in Taif'teki Sakiflilere katıldığını söylediler. Ona haber verin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Müslüman olarak gelirse ailesini ve mallarını ona iade edeceğim. Ona bir de 100 deve vereceğim. Malik'in ailesini bu amaçla Mekke'de halası Atike'nin yanına yerleştirdi ve mallarını paylaştırdı. Bu mesai Malik'e ulaştığında o Sakiflilerin kendisini hapsetmelerinden korktuğu için bundan onlara bahsetmedi. Geceleyin şehri terk ederek Müslüman kampına gitti ve Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gittikçe artan Havazinli Müslümanların başına kumandan tayin etti ve Taif'e rahat vermemelerini istedi. Böylece Taif kuşatması sadece sınırlı bir süre için kaldırılmış oluyordu. Daha az kesin fakat daha etkili başka tür bir kuşatma ilkinin yerini alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu ki dinin bizzat kendisinin insan ruhu üzerinde bir etkisi olmasına rağmen bu etki sadece dinin sözde değil teslimiyetle kabul edilme derecesine bağlıdır. Kalpleri ısındırılacaklara mali yardımda bulunma prensibi işte bu teslimiyete engel teşkil eden sıkıntı ve acıyı ortadan kaldırmak için konulmuştu. Fakat bu prensibin amacı bırakın diğerlerini ilk Müslüman olanlar tarafından bile kavranamadı. Daha önce bahsettiklerimizin yanı sıra çölde ihtiyacı olan birçok kişi görmezlikten gelinerek Müslüman olup olmadıkları şüpheli olan birçok bedeviye de değerli hediyeler verilmişti. Zühreli Sa'd Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Gatafanlı Uyeyne'ye ve Temim'den Ekra'ya 100'er deve verdiği halde daha samimi olan ve ikisinin aksine çok fakir olan Demreli Cuayl'e neden bir şeyler vermediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki Cuayl bir dünya dolusu Uyeyne ve Ekra'dan daha değerlidir. Fakat onların Allah'a teslim olmaları için kalplerinin ısındırılması gerek. Oysa Cuayl'in teslimiyetine güveniyorum. Muhacirlerden bundan başka bir karşı çıkış olmadı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cirane'de kurduğu kampın sonlarına doğru 4000 kişi kadar olan Ensar arasındaki huzursuzluk çok artmıştı. İçlerinden çoğu fakirdi ve o kadar ganimetten her adama sadece 4 deve veya 4 deveye eş değer sayıda koyun ve keçi düşmüştü. Esirlerden yüksek fidyeler almayı ümit ediyorlardı. Fakat paylarına düşen esirleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi memnun etmek için hiç tereddüt etmeden geri vermişlerdi.
O sırada Kureyş'ten 16 nüfuzlu adama ve diğer kabile reislerine

0: Sırasında onun arkadaşları bizlerdik. Fakat ganimetler dağıtılırken akrabaları, kabilesi onun arkadaşları oldu. Bunun nereden geldiğini muhakkak öğreneceğiz. Eğer bu Allah'tan ise sabırla kabul ederiz. Fakat eğer bu sadece Allah'ın Resulü'nün bir fikrinden öte gitmiyorsa bizi de düşünmesini isteyeceğiz. Ensar arasındaki bu düşünce ve konuşmalar ateşlenince Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve onların neler söyleyip neler düşündüklerini anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki bu durumda sen nerede yer alıyorsun ey Sa'd?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, ben de onlardan biriyim. Bunun nereden geldiğini öğrenmek istiyoruz," diye karşılık verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'da tüm ensarın daha önce esirlerin yerleştirildiği sığınaklardan birinde toplanmasını söyledi. Sa'd'ın izniyle onlara birkaç da muhacir katıldı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gitti ve Allah'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi. "Ey ensar, gönüllerinizin bana karşı olduğu haberi ulaştı. Ben sizi sapıklıkta bulmuşken Allah sizi hidayete eriştirmedi mi? Ben sizi fakir bulmuşken Allah sizi zenginleştirmedi mi? Ben sizi birbirinize düşman bulmuşken Allah kalplerinizi uzlaştırmadı mı?" Onlar, "Evet, elbette," dediler. "Allah ve Resulü en cömert ve en eli açık olandır." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu söylediklerime mukabele etmeyecek misiniz?" dedi. "Ne mukabele edelim?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Eğer isterseniz sen bize itibardan düşmüş bir halde geldin, biz sana itibar kazandırdık. Bize terk edilmiş geldin ve sana yardım ettik. Seni toplumdan atılmış bulduk, içeri aldık. Seni mahrum bulduk, rahatlattık," diyebilirsiniz. Doğruyu da söylemiş olursunuz ve size inanılır. "Ey ensar, ben sizin İslam'ınıza güvenmişken benim insanların kalplerini ısındırmak için kullandığım dünya malları kalbinizde o kadar çok mu yer tutuyor? Ey ensar, memnun değil misiniz? İnsanlar develerini ve koyunlarını götürürken siz evinize Allah'ın Resulünü beraberinde götürüyorsunuz. Ensar hariç bütün insanlar bir yöne gitse, ensar da başka bir yola gitse ben ensarın yolundan giderdim. Allah ensara onların oğullarına ve oğullarının oğullarına rahmet etsin." Adamlar gözyaşlarıyla sakalları ıslanıncaya kadar ağladılar. Ve bir tek ses halinde "Biz hissemize düşen Allah'ın Resulünden memnunuz," dediler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 28. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Gözlerin şairlere ilham olur. Yıldızlar yalnız gözlerinin siyahında pırıl pırıl. Kaybolan ne varsa aşka dair gözlerinde bulunur. Gözlerin efendim, gözlerin.

sığındığın mağara Hira, muhtaçların sığındığı yerde gözlerin, kurak gönüllerin beklediği ilk cemre orada, bir ümmetin doğduğu yerdir gözlerin. Gözlerin efendim, efendim gözlerin, yıldızın, güneşin ziyası gözlerinden verildi. Kelebekler bu aşktan gözlerine takıldı. Anda olsa kapama gözlerini. Kalplerin ritmi gözlerinden.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor.

0: emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hicri olarak Rebiül Evvel ayının, veladet ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde, miladi olarak da yeni bir yıla besmele çektik. Kabul edelim etmeyelim bu takvimi, bu memlekette yaşadığımız için bazı şeylerden kendimizi çok da uzak tutamıyoruz. Onun için bazı olumsuz şeyleri yine olumluya çevirme adına bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Hiç değilse biz miladi yılı da bir muhasebe konusu edinelim kendimize. Geçen 365 günün ciddi bir muhasebesini yapalım. Gelen 365 gün içinde İnşallah planlar yapalım. Allah ne kadar bize ömür verecek, onu sadece o bilir. Ama biz hayır adına planlar yaparsak, olur ki hak vaki olursa, müminin niyeti amelinden hayırlı olduğu için inşallah tamamlanmamış şeyleri de Cenab-ı Hak tamamlanmış olarak kabul edecek. Bundan dolayı ben hepinizden bunu isterim. Muhakkak yapmışsınızdır. Yaptığınızı umuyorum. Ama yapmamışsanız da bir taraftan veladet ayını şahit tutarak, bir taraftan da bu miladi yılbaşını şahit tutarak bu manada bir gayret içerisine girelim inşallah. Girelim ki elimizdeki bu ömür sermayesini, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği şu hayatı, nimet olarak bahşettiği sayılmayacak kadar fazla olan nimetleri en azından şükrünü eda edebilme adına bir gayretin içerisine girelim. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Dersimiz muhteşem ahlak. Bahsimiz beslenme ahlakı. Bugünkü konumuz ise kavramlar çerçevesinde beslenme ahlakı. Cenab-ı Hak hepimizin fehmini, fıkhını, hem anlayışını hem kavrayışını açsın inşallah. Zor bir mesele, zor bir konu. Geçen hafta da öyleydi. Bunlar biraz böyle farklı bir biçimde karşılık bekleyen dersler olduğu için ben de anlatırken biraz zorlanıyorum. Siz de bazı şeyleri kavrarken biraz zorlanıyorsunuz. Biraz da geçen ders sizin morallerini bozdum, biliyorum. Bazen o da lazım, her zaman için aynı şeyler olmuyor. Bazen morallerin düzelmesi için de bozulmaya ihtiyacı var. Bugün de biraz farklı bir çerçeveden meseleye bakacağız. Kavramlar ekseninden işin sorumluluk boyutunu beraberce anlamaya çalışacağız. Ben geçen dersi iki cümleyle size özetlemek istiyorum. Aslında iki tane büyük mesaj bunlar. Eğer anlayabilirsek bunları, meselenin bizim açımızdan da ne kadar mühim olduğunu daha iyi kavrayacağız. O iki cümleden birincisi şu: harz, ekin, kazançlı bir alan olduğu için insanda müthiş bir hırs oluşturuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi, nesil, soy, önemli bir alan olduğu için zalimlerde müthiş bir iştah kabartıyor. Ondan dolayıdır tarih boyunca bütün zalimler bir taraftan ekinleri ifsad ederken bir taraftan da nesilleri bozma adına bir çabanın içerisine girmişlerdir. Bu işin bidayetinden beri öyleydi. Bugün de böyle, emin olun son güne kadar da aynı şekilde devam edecek. Hars dediğimiz şey, yani ekin, iştah kabartıyor. Bir yerde para varsa, rant varsa orada hırs biraz daha farklı işler. Açgözlülük daha farklı bir biçimde ortaya çıkar. Kazanma tutkusu daha farklı bir biçimde insanı zorlar. Biriktirme arzusu daha farklı bir biçimde insana baskı oluşturur. Adam torununa mal biriktirme adına zaten hesaba girmiştir de, bu sefer torununun torununa başlamıştır yapmaya.

çünkü onun sonu yok. Göz doymayınca bir sınır olmuyor onda. Öyle bir hırs insanı felakete sürükleyen bir noktaya kadar işi götürüyor. Nesil meselesi de önemli. Çünkü insanlar üzerinden bir yönüyle ne olacaksa olacak. Yani işin ihya ayağında da ifsat ayağında da kim bu işi yapacaklarsa bir yönüyle insan üzerinden yapacak. Öyle olduğu için de nesiller meselesi, soy meselesi müthiş bir iştah kabartıyor. Herkes bu manada o nesilden kendisine ait payı kapma adına bir gayret içerisine giriyor. O da işin kavga boyutunu, kavga zeminini daha da derinleştiriyor. Şu hakikati hiçbir zaman unutmayın. Geçen dersteki ayetin serlevhasıyla da, ayetin bize verdiği mesajla da algılayalım. Özellikle bu konuda ekinlerin ifsad edilmesi, nesillerin ise bozulması, şeytan ve şeytanın yandaşlarının, dostlarının yaptırdığı, yaptırmaya da devam edeceği bir şeydir. Çünkü şeytan, Allah'ın laneti üzerine olsun, o böyle bir anlaşma yaptı tabir caiz ise Cenab-ı Hak'la. Böyle bir aralarında o hadiseler yaşandıktan sonra konuşmalar geçti. Biz bunları Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz. O ayetlerden bir ayeti okuyacağım şimdi sizlere. Yani meselenin ne kadar mühim bir mesele olduğunu, aslında bu işin sadece bizim gördüğümüz manada ticari sektörü ilgilendiren bir mesele olmadığını, bu işin ticari bir sektörün arkasında daha farklı bir biçimde planlarla, programlarla işlediğini ve bu konuda Müslümanlar olarak halen bizim işin ehemmiyetinin farkına varmadığımız gerçeğini anlamamız açısından bu ayeti o çerçeveden değerlendirmemiz gerekir. Bakın ayet ne diyor? Allah onu, yani şeytanı lanetlemiş. O da Cenab-ı Hakk'a karşı şunu söylüyor: yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler. Ne için? Putlara adayarak onları nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demişti. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apacık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresinin 118. ve 119. ayetler. Gayet açık, ama ben biraz daha zihinlerinize otursun diye formüle edeyim. Şeytan insan oğluyla bu manadaki münasebetini, mücadelesini dört başlık altında burada söylüyor ve gerçekten de böyle işliyor. Başka ayetlere baktığınız zaman da burada söylenenleri bir yönüyle tekit eden, bir yönüyle biraz daha açıklayan bazı mesajlar göreceksiniz. Ne diyor şeytan? Birincisi, insan oğlunu doğru yolda saptıracağım. Dikkat buyurun, bu cümleyi bilerek söylüyorum. İnsan oğlunu doğru yoldan saptıracağım değil, doğru yolda saptıracağım. Ne fark var? Şeytan sırat-ı müstakim üzerine oturacak. Sen de o yoldasın, seni o yolda saptıracak. Yani cennete giden yolda bir anda farkına varmadan senin varacağın menzil cehennem olabilir. Allah korusun. Bu o kadar müthiş bir şey ki, bu manada üzerinde biraz tefekkür ettiğimiz zaman şeytanla Adem'in çocukları olarak bizim münasebetimizin çok da kolay olmadığını görürsünüz. Sen zannediyorsun ki hayır yolundasın. Sen zannediyorsun ki ıslah ediyorsun. Sen zannediyorsun ki bir yönüyle güzel şeyler yapıyorsun. Ama sana farklı bir biçimde belli şeyleri çok farklı bir biçimde ambalajlayarak sunduğu için, eğer firasetin yoksa, eğer bu manada ihsan şuurunu kaybetmişsen, eğer attığın her adımı muhlis olarak atmıyorsan, Allah korusun varacağın yer çok tehlikeli bir şey olabilir. Birinci noktada bize söylediği bu. İkincisi, insanoğlunu boş kuruntulara, vesveselere

ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim. Şeytan söylüyor. İnsanoğlunu boş kuruntulara, vesveselere ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim. Mesela seni abdestle namazla aranı bozabilir. Abdesti kullanır silahı, abdest silahını. Seni abdest üzerinden vurur ve sana namaz bıraktırabilir. Nasıl? Alırsın abdesti, gelir şeytan, olmadı der. Bir daha alırsın, olmadı der. Bir daha alırsın, olmadı der. Hava soğuk, bu sefer dersin ki olmuyor. Namazı abdestle birlikte bırakabilirsin, Allah korusun. Vesvese o kadar kötü bir şeydir ve şeytanın sığındığı bir silahtır ki onunla insanı çok farklı bir biçimde saptırabilir. İşte boş kuruntularla, vesveseyle ya da yalancı gündemlerle senin gündemine bir şey koyar. Orada aslında kastı başka bir şeydir. Seni oradan saptırabilir. Çünkü şeytan insana önden gelir, arkadan gelir, sağdan gelir, soldan gelir. Senin zaafiyetin neyse o zaafiyetini kullanarak bir şekliyle senin ayağını kaydırmak için elinden geleni yapar. Bu önden gelmesi, arkadan gelmesi, sağdan ya da soldan gelmesi sadece yön olarak anlaşılmamalı. Şöyle anlayacaksınız. Önden gelir açıkça bir düşman olarak. Arkadan gelir sinsice, yavaş yavaş gelir. Sen onun geldiğini bile fark etmezsin. Bir anda senin ayağını kaydırabilir. Sağdan gelir, müsbet şeyleri sana söyler. Dostumdur, arkadaşımdır, sana başka başka şeylerdir. Sana sevabı gösterir, sana kazanacağın hasenatı gösterir. Salih amel adına bir şeyler söyler. Sen sağdan geldiği için onun şeytan olduğunu fark etmeyebilirsin. Soldan gelir, bu taraftan sevapla gelirken bu taraftan günahtan gelir. Seni Allah affetmezdir. Ne yaparsan yap, bu kadar iş yapıyorsun. Bu kadar günahla nasıl Cenab-ı Hak seni bağışlayacaktır? Soldan gelerek menfi şeyleri nazara verir, ayağını kaydırır. Şeytan bu. Bunları bileceğiz ki ona karşı mücadelemizi ona göre biz de koyalım ortaya. Üçüncüsü, insanoğlunu hakikat tam anlamıyla elde etmemeleri için inanç ve akide meselesinde sahte kutsallarla uğraştıracağım diyor. O hayvanların kulaklarının kesilmesi meselesi nedir biliyorsunuz değil mi? Onun başka ayetlerde de açıklaması var ama buradaki kasıt Bahira dedikleri cahili Araplarının yaptığı bir şey. Putlar adına o kurbanı ya da o deveyi her neyse bir yönüyle vakfediyorlar. Artık o dokunulmazlık elde ediyor. Bir yönüyle kutsallık yüklüyorlar ona. İşte bu şeytanın insanın inanç adına içinde var olan o inanca ait şeyini bir yönüyle farklı bir biçimde nazara vermesidir. Bugün de bunu başka bir şeyle yapar. Bugün bunu uğurla yapar. Bugün bunu fal ile yapar. Bugün bunu başka bir şeyle yapar. Yapar da yapar. Onun ambalajı farklı, değişkenlik arz edebilir, değişecektir de sonuna kadar. Dördüncüsü, İnsan oğlunu kendisinin ve varlığın fıtratını bozmaya zorlayacağım diyor. Hem kendisinin fıtratını hem de varlık olarak bu ekinler olabilir, bu başka bir şey olabilir, fıtrata müdahale ederek bozacak. Bu da şeytanın vaadi, şeytanın insan oğluyla mücadelesinde önemli bir nokta. Demek ki benim aziz kardeşlerim, şeytanın ve onun yandaşlarının işi ifsat ve imha. O zaman Adem oğullarının işi ne olmalı? İhya ve ıslah olmalı. O ne kadar tahrip edecekse biz onun karşısında ihya etme adına bir gayret içerisine girmeliyiz. Düşmanımızı iyi tanımalıyız. Neler yaptıklarını çok iyi bilmeliyiz. Sadece meseleyi hamasete indirgememeliyiz. Hamiyet ile hamaseti birbirine karıştırmamalıyız. Dini heyecanımız çok farklı olmalı. Olmalı ki din heyecan üzere yaşansın ama hiçbir zaman bunu belli şeylere indirgeyerek basitleştirmeyeceğiz. Nasıl ki o farklı farklı yolları, yöntemleri deniyor ve farklı farklı yollarla, yöntemlerle bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyor. Biz Adem oğulları olarak da farklı farklı yöntemleri, elbette ki şeriatimizin izin verdiği

0: Eve de o yol ve yöntemleri iyice bilip onlarla mücadele adına, onun ve onun yandaşlarıyla mücadele adına bir şeyler yapmalıyız. Cenab-ı Hak bu manada hepimize yardım etsin. Zor işimiz, ben onu söyleyeyim size. Yani eğer bu işi kolay biliyorsanız vallahi kolay değil. Kulluk zor. Karşılığında cennet var. Cenab-ı Hakk'ın rızası var. Değmez mi bu hayatta bu manada bir mücadeleye? Vallahi değer. İnşallah o mücadeleyi doğru bir biçimde anlayıp bize yüklenen misyon, sorumluluk neyse onu yerine getirmiş oluruz. Şimdi kavramlar açısından beslenme ahlakına gelelim. Burada biz size bir zemin oluşturdum ki bugünkü dersimiz biraz anlaşılsın. Dört grup kavramdan bahsedebiliriz. Kur'an ekseninde beslenme meselesine, yeme içme meselesine baktığımız zaman. Dört grup derken dört tane zıtlarıyla beraber. Çünkü onların zıtları işin mahiyetini anlaşılmasını da sağlayacak. Nedir bunlar? Helal, haram. Tayyip, habis. İtaat, fısk. Tahir, ricz. Dört tane zıtlarıyla beraber kavramlar. Helal, haram. Tayyip, habis. İtaat, fısk. Tahir, ricz. Biz meseleye beslenme ahlakı çerçevesinden baktığımız için bunlar bize lazım. Nedir bunlar? Uzun uzun izahlarına girmeye gerek yok. Zaten konumuz da o değil. Ama ben aklınızda durması için birer kelimeyle karşılıklarını vereyim size. Helal, meşruluk. Haram, yasaklılık. Tayyip, hoşluk. Habis, çirkinlik. İtaat, uyumluluk. Fısk, ayrılık. Tahir, temizlik. Ric, pislik. 8 tane kavramın aklımızda durabileceği 8 karşılığı bunlar. Biraz şimdi gerçeği açacağım. Bir tane eksik bıraktım gibi. Hangisini eksik bırakmış olabilirim bu meselede 8 tane kavramı alt alta dizdiğimiz zaman? Evet, eyvallah. Kim o arkadaşımız? Allah razı olsun. Şüphe. Şüpheli şeyler de var. Ama onun karşılığı olmayacağı için onu ayrı ele almamız lazım. Müştebihat, şüpheli şeyler olarak da bu meseleyle alakalı bir kavram olarak o da bizim yanımızda bir not olarak durmalı. Açalım biraz. Helal kelimesi Kur'an'ın çokça kullandığı bir kelime. Belli çeşitleriyle, türevleriyle Kur'an'da 50 yerde geçiyor. Bu ayetlere baktığınız zaman birçok alana ait Cenab-ı Hakk'ın o serbestiyet alanını yani meşruluk alanını görebiliyorsunuz. Bir şeyin helal olup olmadığı nereden anlaşılır? Bunun üç temel yolu var. Belki biraz fıkhi bazı ayrıntılara gireceğiz çünkü bunlara ihtiyacımız var. Bir şeyin meşru olmasının yani helal olmasının üç temel yolu. Bir, Kur'an ve sünnette o şeyin helal kılındığının açıkça bildirilmesi. Bu açıkça ifadesi önemli bir şeydir. Bunu birazdan çokça duyacağız. Yeme içme için örnek vereyim mesela. Ehli kitabın kestiğinin ve yemeğinin helal olduğu söylenir Kur'an'da. Maide suresi 5. ayette. Deniz avının helal kılındığını söyler yine aynı sürenin 96. ayetinde ve başka şeyler. İkincisi, Kur'an ve sünnette bir şeyin yapılmasında bir günah ve sakıncanın bulunmadığının bildirilmesi. Bunu nasıl anlayacağız? Mesela Bakara suresinin 173. ayetinde haram yiyecekler sayıldıktan sonra zaruret halinde zaruret miktarınca o şeyin yenilmesinin helal olduğu, mübah olduğu söylenir. Dolayısıyla oradaki o ifade de helal noktasında bize bir işaret olur. Üçüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğuna dair açıkça bir beyanın bulunmaması.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: şu anda

0: 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği şöyle bir bilinç var benim aziz kardeşlerim. Biz helali aramayız. Önce haramları tespit ederiz. Çünkü haramlar sayılıdır ve azdır. Haramlar ortaya konduğu zaman geride ne kalmışsa helaldir. Çünkü eşyada asıl olan nedir? İbahadır, mübahlıktır. Hal böyle olduğu için haramlar çok değildir. Haramlar oldukça azdır. Helaller çoktur. Bundan dolayı Kur'an'ımız da onun tebyini olan sünnet de bize helalleri saymaktansa haramları sayar. Gerisinin de helal olduğunu söyler. Ne güzel söylemiş zaten Üstad Bediüzzaman. Helal dairesi geniştir, keyfe de kafidir. Eğer biz bunu böyle anlarsak eşyada aslı olan ibahadır, mübahlıktır meselesini daha da doğru bir biçimde anlamış oluruz. Harama gelin, sözlükte bir şeyin bir kimseye yasak olması, isim olarak da yasaklanan helal olmayan şey anlamına gelir ve Kur'an-ı Kerim'de 83 yerde geçer. Bakın dedik ya haramlar çoktur. Kur'an'da sayı itibariyle de haram kelimesinin çok olması bundan dolayıdır. Haramlar sayılır diye söyledik ya, haramlar çok değil. Haramların sayılması çoktur da onun için burada fazla gelir. Bir şeyin haram olup olmaması nasıl anlaşılır? Orada da yine birkaç ölçümüz var. Bir, Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğunun açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela kesin kez haram olduğu bildirilen şu dört şey gibi: Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanları haram kıldı. Nahl suresinin 115. ayeti inneme harreme aleykum diyerek gelir ayet. Açıkça haram olduğu orada ortaya konur. İkincisi, Kur'an ve sünnette bir şeyin caiz ve helal olmadığının açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela kadınlara verdiklerinizden, yani onlara verilen mihir bedellerinden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Haramdır demedi bakın burada. Ne dedi? Ve la yuhillu lekum. Size helal olmaz. Helal olmazsa ne olur? Haram olur. Tabi burada bir incelik var. Niye öyle gelmedi de böyle geldi? O artık işin biraz teknik boyutudur. Siz ona bakarsınız. Üçüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyin nehi sigası ile açık bir lafız ile yasaklanması. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz diyor mesela. Buradaki ifadeden de anlıyorsunuz ki o söylenen şey haram Allah katında. Açık bir biçimde ortada. Dördüncüsü, Kur'an ve sünnette bir şeyden kesinlikle sakınılması gerektiğinin açık bir lafız ile bildirilmesi. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. İfade bize bunların haram olduğunu söyler mi? Söyler. Ama Allah Resulü

Aleyhissalatü vesselam yine bu ayetin arkasından içki size haram kılındı diyerek sünnetteki o tebyin meselesini ortaya koyar. Beşincisi, Kur'an ve sünnette bir şey yapıldığı zaman ceza gerektiren bir durumun ortaya çıktığının açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela buna da Nur suresinden bir ayet örnek verebiliriz. Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da bunu ispat etmek için dört şahit getirmeyenlere 80'er sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkardırlar. Bu ayette söylenen şeyin haram olduğunu görüyoruz. Biraz siz bunlara fıkıh kitaplarında bakarsınız. Bizim asıl bahsimiz bu değil ama konumuzla biraz bağlantılı olduğu için bunlara bakmamız lazım. Burada söylediğim iki şey önemli benim aziz kardeşlerim. Bunlardan birisi açık bir lafızla gelmesi, ikincisi Kur'an ve sünneti beraberce anmam. Açık lafızla gelmesinin anlamı şu: helal ve haram meselesi o kadar hassas bir meseledir ki üstü kapalı bir şeyle haram ya da helal diyemezsin. Bu manada çok ciddi bir hassasiyet olmalı. Kur'an'da geçen ya da sünnette geçen bir şey bile olsa orada söylenen o ifadenin açıkça helalliğe ya da haramlığa ait bir vurguyla gelmesi gerekir. Zanla bu olmaz. Bu manada farklı bir biçimde bir mesajı vardır ayetin. Onun üzerinden meseleyi anlamadan helal ya da haram meselesini konuşmak insanı çok ciddi bir biçimde sıkıntıya sokar. Önemli bir bahis de şu: Kur'an ve sünnette helal ve haram dedik. Biz biliriz ki şari mutlak manada Allah'tır. Hüküm koyacak olan, koyan sadece ve sadece Allah'tır. Ancak Cenab-ı Hak ahkama ait bazı şeyleri tebyin görevini kendisine yüklediği peygamberinin lisanıyla da bize açıklar. Dolayısıyla bazen Kur'an'da anlatılan helal ve haramların dışında sünnette sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haram ve helal koyabilir. Koymuş mudur? Koymuştur. Bazıları bunu kabul etmez mi? Etmez. Onlara bizim diyeceğimiz bir şey yok. Ama biz Kur'an ve sünnet çerçevesinden konuştuğumuz için bunu çok net bir biçimde anlamamız lazım. Bu meselede asıl konumuz olmadığı için ben biraz sizi çalıştıracağım. Üç tane ayet vereceğim size. Biraz bu ayetlere bakın. Sünnetin teşriiyeti noktasında Kur'an'ın ne dediğini bu ayetler çerçevesinde anlayın. Sünnet yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı izin ve yetkiyle helal ve haram koyma yetkisi var mıdır, yok mudur? Kur'an çerçevesinden bakalım. Araf 157, Tevbe 29, Haşr 7. Ayetleri tekrar ediyorum. Araf 157, Tevbe 29, Haşr 7. Bu ayetlere böyle bir mealden de değil, mümkünse eğer mesela Elmalı merhumun tefsirinden, Kurtubi'nin tefsirinden şöyle bir okuyun o ayetleri. Bu konuda aklınızda var olan soruların birçoğuna cevap bulacağınıza inanıyorum. Onun için ayetleri de bu manada size emanet ediyorum. Şimdi aziz kardeşlerim, helal ve haram meselesinde yeme içme ekseninde bakarsak biraz önce Nahl suresinin 115. ayetinde beyan edildiği gibi ölü, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar olmak üzere birkaç şeyin haram kılındığını görürüz. Sünnete baksak katır, merkep, aslan, kaplan, fil, kurt, kirpi, maymun, köpek bu hayvanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık beyanıyla haram kılındığını görürüz. Sünnet haram kılıyor muymuş? Size bir örnek sadece. Kartal, atmaca, şahin ve doğan gibi kuşların, yırtıcı kuşların etlerinin yenilmesinin haram olduğunu yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarından görüyoruz. Tabii bunlarla sınırlı değil. Bu manada da bazı şeyler göreceksiniz. Haram belli, helal belli. Ortada ne vardı? Şüpheliler vardı. Şimdi Numan bin Beşir, Allah kendisinden de babasından da ebeden razı olsun,
küçücük bir çocukken sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek

yerlerine kendisini bırakmıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında farklı bir terbiye görüyor. Suffa mektebinin en gözde talebelerinden biri oluyor. Küçük başladığı nübüvvet mektebindeki o talebeliğini çok büyük bir biçimde bitiriyor. Onun için biz Numan bin Beşir dediğimiz zaman küçük adam ama büyük işler dememiz lazım ki onu biraz olsun anlayabilelim. Onun rivayet ettiği hadislerden bir tanesidir işte bu hadis. Haram bellidir, helal bellidir, ortasındakiler ise şüphelidirler. Hadisin devamı var ki o devamını da okumamız gerekir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ortada olanlar şüphelilerdir dedikten sonra diyor ki insanlardan çoğu bunları bilmez. Yani şüphelileri bilmezler. Bilmemeye gelirler. Ya da üzerlerine almazlar. Artık nasıl anlayacaksınız. Ama uyarı bundan sonra başlıyor. Bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. Şimdi nesil meselesi ve yeme içme. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanı böyle. Bu şekilde siz zihninizde bunları yerli yerine oturtturun. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Koruluk nedir? Sık ağaçlık, orman gibi ama güvensiz. Düştün mü oraya çıkma imkanın yok. Ha çıkabilirsin, yol bulur çıkabilirsin ama çıkana kadar anan ağlar. Onun için oralara yaklaşma. Oraları mayınlı arazi olarak kabul et. Şüpheli şeylerden bu manada kendini korursan eğer dinini de ırzını da korumuş olursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesele anlaşılması için çoban örneğini getiriyor. Sürüsünü var diyor. Koruluğa yaklaşmamak üzere başka yerlerde otlatılması noktasında da bir tavsiyede bulunuyor. Haberiniz olsun, her meleğin bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa bedenin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bedenin tamamı bozulur. Nedir o et parçası? Kalp. Haberiniz olsun ki bu et parçası kalptir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şüphe meselesinde, şüpheli meselelere yaklaşım noktasında nebevi bir ihtar ya da bir ihbar. Ben ihtar diyeyim, siz ihbar anlayın. Nasıl anlayacaksanız peygamberimizin bir uyarısını buradan okuduk. Dolayısıyla sadece helal ve haram çerçevesinden de bakmamalı. Bu noktaya da dikkat etmeli ki bu konuda din de ırz da selim bir biçimde korunmuş olsun. İkinci kavrama gelelim. İkinci grup kavrama. Helal haram dedik. Tayyip. Temiz ve yararlı olduğu için insan tabiatına hoş gelen, aklın ve dinin benimsediği şeylerdir. Biz tayyibe nasıl bir anlam verdik? Hoşluk. Gelin bakın Anadolu irfanında ne güzel bir karşılık bulmuş. Helalen tayyiben, böyle geçer Kur'an'da genelde, ikisi beraber anılır. Ne diyoruz biz birisi su içtiği zaman? Helal hoş olsun. Tam da Kur'anca. Kur'an'ın dediği de bu. Hem helal olsun hem de hoş olsun. Hoşluk başka bir şey burada. Yani helalin dışında bir kavram. Bunu doğru anlayalım ki helalin zıttı olan haramla tayyibin zıttı olan habisi birbirine karıştırmayalım. Dolayısıyla bizim müştehit imamlarımızın sonraki süreçte belli şeylerin hükümlerini bina ederken haşa Allah'ın kendisine ait olan bir alanını gasp etme gibi bir noktaya girmiyorlar. Bugün bazı cahillerin dediği gibi bir şey yok. Bizim ilahiyatımızda, bizim geleneğimizde, İslam geleneğinde, bizim kültürümüzde din adamı helal haram koyamaz. Bakın biraz önce ne söyledim? Allah'tır onu sadece yapacak olan ve onu bize tebyin eden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Peki bizim imamlarımız ne yapıyor? Fıkıh devam ediyor. Kapılar kapanmıyor. İçtihat devam ediyor. Tarih yürüyor. İnsanlık yeni yeni şeylerle karşılaşıyor.

Sorunlar çoğalıyor. Hükümler bir yönüyle cevap bekliyor. İşte bizim fıkhımız Kur'an ve sünnetten aldığı ilhamla o manada meseleyi yerli yerine oturtuyor. Yoksa orada haşa kendileri farklı bir noktaya gelerek Allah'ın kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanma gibi bir durumları yok. Bunu doğru bir biçimde anlamamız lazım. Habis tayyibin tam zıttı. Çirkin, iğrenç veya zararlı olduğu için insan tabiatının hoşlanmadığı, aklın ve dinin benimsenmediği şeylerdir. Bundan dolayı biz de habise çirkinlik dedik. Yani görünce insanın midesinin bulandığı şey. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki burada aklınıza gelince o da cevap bulsun. Burada belli örfler, kültürler, coğrafyalar, iklimler farklılık arz ettiği zaman tayyiplik ve habislik değişkenlik arz edebilir mi? Edebilir. Mesela birileri için midye tayyiptir, birileri için midye habistir. Birileri için yengeç tayyiptir, birileri için yengeç habistir. Bu farklılık arz edebilir ve bunu da imamlarımız işte bu çerçeveden meseleye bakarak hükümlerini koyuyorlar. Dolayısıyla bunu anlamadığınız zaman meseleyi tam olarak kavrayamıyorsunuz. Niye birinde yenilmesi caiz de birinde değil diyorsun? Bundan dolayı orada işin çıkış noktasında kavramlar böyle yürüdüğü için neticede varılan hüküm de öyle oluyor. Kalan dört kavramı iki iki söyleyeyim size, biraz hızlanalım. İtaat, uyumluluk, fısk, ayrılık dedim. Buradaki itaat bizim anladığımız manada itaat değil. Fısk kavramı İslam öncesi dönemde de vardı. Sözlükte taze hurma kabuğunun yarıp dışarı çıkmak, belirli bir sınırı aşmak olarak kullanılıyordu. Ama İslam döneminden itibaren şu anlam yüklenildi fısk kavramına: hak yoldan ayrılma, Allah'ın emirlerine itaatsizlik etme. İşte onun için fısk ayrılık, itaat uyumluluk olarak değerlendirildi. Bakın ilgili ayetlere, bu çerçeveden de göreceksiniz. Tahir temizlik, rics pislik. Rics kavramı sözlükte pis olmak, çirkin bir fiil işlemek, bu anlamlara gelen reces ya da recaset kökünden gelen bir kelime. Zaten biz ona da pislik anlamını verdik. Kur'an'a bakın, rics kavramı 9 yerde geçer aziz kardeşlerim. Bir yönüyle rici daha iyi anlamamız gerekiyor ki bazı şeyler bugün onun altında işlenmesi gerekir. Kur'an'daki o 9 kullanımı alt alta dizdiğiniz zaman şu anlamları çıkarıyorsunuz: Allah'ın yarattığı selim fıtrat çizgisi üzerinde yine onun lütfettiği aklı kullanmayıp küfür ve şirk batağına saplanmak. Ritz bu anlama da geliyor. İçi kararmış inatçı münafıkların nifakı, onur kırıcı itham ve iftira eylemi, bir de bu bilinen anlamıyla domuz eti, içki, kumar, dikili putlar, gaybden haber alma amacıyla falcılık yapma, bunların hepsi de ric olarak nitelendiriliyor. Kavramların hepsini verdim, ben de kurtuldum. Bundan sonra artık iş size düştü. Şimdi benim aziz kardeşlerim, helal gıda meselesi ve bu işin buradaki o kavramlar üzerinden yürümesi meselesi, inanın bir şeyi yerli yerine oturtmak için, meseleyi anlamak için bu tespiti yapmamız lazım. Çok kolay bir mesele değil. 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce bu manada çok fazla bir gündemimiz yoktu bizim. Ama şu anda var, olmalı. Ben şundan korkuyorum. Eğer biz bu manada belli önlemleri almazsak, eğer Allah korusun, 10 sene sonra, 20 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşabiliriz şu memlekette bile. Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir memlekette bile helal gıda meselesinde biz Allah korusun daha farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi bu manzarayı biz karşımıza aldığımız zaman, bizi şu anda Avrupa'dan kardeşlerimiz de dinliyor. Ben sık sık gidip geliyorum, biliyorsunuz, oralara. Duyduğum bir şey üzerinden de onlara da bir mesaj vereyim. Gerek biz gerek onlar. Ne yapalım hocam? İşte şartlar böyle.
dünyayı biz mi kurtaracağız?

çıkaracağız. Bu kadar yaygınlaşmış. İşte geçen ders siz söylediniz. Bu manada dünyayı yönetenlerin planlarını, programlarını, bu kadar stratejiler üretiliyor. Biz ne yapabiliriz ki? Dolayısıyla bu meseleyi kendimize dert edinsek ne olur? En iyisi uydum kalabalığa diyelim. Uydum kalabalığa diyen kendi felaketini hazırlamıştır. Biz boşuna mı okuduk Allah aşkına Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olmasını? Tek başına bile olsa ümmet olmak zorundasın. Bütün dünya bu manada farklı düşünse ve sen yalnız başına kalsan, senin için yine helal helal, haram haramdır. Bu konuda elimizden geldiğince hassas olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Belli şeylerde eğer teklifi mala yutaksa, yani takat üstü bir sorumluluk varsa ortada, onun için zaten söylenecek bir şey yok. Ama öyle değil de ne yapalım? Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Böyle bir şey yok. Mevla önce tevekkül edeninkini kayırıyor. Tedbir alacaksın, sonra tevekkül edeceksin. Önce tedbir alanın şeylerine bu manada Cenab-ı Hak sahip çıkıyor. Sen de bunu yapacaksın. Ben de bunu yapacağım. Bundan başka bir yolumuz yok. Bundan başka yapacak bir şeyimiz de yok. Bu manada İki tane nebevi düsturu size veriyorum. İki tane peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği şeyler. Nedir bu? Bir, helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Helal talebi her Müslüman üzerine vaciptir. Taberani'de, Ali el-Muttaki'de, Kenzül Ummal'da geçen bir hadis. İkincisi, helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bu çok önemli bir şey. Helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bakın bu konuda da Buhari'den bir hadis söyleyeceğim şimdi size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihbar-ı gaybi ile konuşuyor. Yani geleceğe ait, belki bugünlerimize ait bir meseleyi şimdi bizim nazarımıza veriyor. Buhari'den bir hadis. Öyle bir devir gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. Buhari'nin Buyu Babı'nın 7 numaralı hadisi. Gelsin de nereden gelirse gelsin. İşte böyle bir devir gelecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadakta ya Resulallah diyor musunuz? Şahidiz, görüyoruz. Yani adam bile bile haram olduğunu yine yapıyor ve vicdanı da sızlamıyor. Çünkü şeytan ne yapıyor? Kılıflar onlara yüklüyor. Sen güçlü olmalısın diyor. Paran olmalı diyor. Paran olursa eğer Müslümanlara yardımcı olursun diyor. Kılıflar farklı bir biçimde oluyor. Belki bazen salih amel yaptığını zannettirerek ona bu manada ayağını kaydırıyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, bu iki tane nebevi düstur da karşımızda duruyorsa biz bu konuda ben ne yapabilirim ki diyemeyiz. Bu soru bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir. Peki ne olmalı? Herkesi Cenab-ı Hak hayatın içerisinde nasıl konuşlandırmışsa, nasıl ikramda bulunmuşsa, neler bahşetmişse, verdiği nimet çerçevesinde hesap sorguda öyle olacak. Nasıl istihdam etmişse, istihdam ettiği alanın hakkını verme noktasında hesap sorgu olacak. Biz de kendimize bu çerçeveden bakmak durumundayız. Şimdi benim karşımda doktorlardan oluşan bir zümre olsaydı ben başka şeyler söylerdim. Gıda sektörüyle uğraşan bir zümre olsaydı, bu işin ticaretini yapan, hele hele üretimini yapan bir zümre olsaydı, ara ara onlarla da görüşüyoruz. Ben onlara direkt muhatap olarak bir şeyler söylüyorum. Ama şu anda karşımda onlar olsaydı başka şeyler söylerdim. Gıda mühendisleri olsaydı bu alanla alakalı başka şeyler söylerdim. Uzatın, bu muhataplar değiştikçe mesaj da ona göre değişebilirdi. Şimdi burada bu kardeşlerimin, aşağı yukarı birbirimizi tanıyanlar çerçevesinden söylüyorum. Tanıyamadıklarımı da içine katarak söylüyorum. Hepimiz şu anda burada tüketiciyiz.

yani kendimiz helal alma adına bir gayret içerisinde olmakla sorumlu olan insanlarız. Öyleyse eğer ben ferdi sorumlulukları söyleyeyim. Nedir? Ne yaparsak bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ve biraz önce kavramları verdiğim, o kavramların üzerine zemin ettiği helal dairede hayatımızı devam ettirebiliriz. En azından bazı şeylerde kendi üzerimizden mesuliyeti biraz olsun azaltmış oluruz. Ama dediğim şey çok önemli. Onun altını çizerek söylüyorum. Hayatın içerisinde farklı konumlarda olan insanların bu konudaki sorumlulukları çok daha farklıdır. Gıda sektöründe çalışan kardeşlerim, üretim adına bazı şeyler yapanlar bu meseleyi bir cihat olarak görmeli. Ve bu manada daha fazla kazanma tutkusundan ziyade ittifak kurarak belli şeylerde karşıdaki güçlü düşmana karşı Müslümanlara helal lokma götürme ve takdim etme adına başka projeler üretmeliler. Bu onların işi. Ama biz şu anda tüketici olarak kendimizi konuşuyoruz. Bu konuda da size 6 tane madde söyleyeceğim aziz kardeşlerim. Birincisi şu. Helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı. Bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın. İnanmazsan eğer bir şey yapamazsın. Öncelikle kendin inanacaksın. Bu işin ehemmiyetine iyice inanacaksın. Zihnini de hazırlayacaksın ki bir şeyler yapabilesin. Onun için en baştaki madde bu. Helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı. Bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın. İkincisi, helal gıda meselesinde iyice bilinçlenmeli. Yeterli oranda ehil olan şahıs ve kurumlardan bilgi almalısın. Var mı bu memlekette bu alanda çalışan kardeşlerimiz, kurumlarımız? Elhamdülillah var. Ehil olmayanlar var mı? O da var. Ona karşı da dikkatli olacaksın. Ben o ehil olmayıp bu işi rant kapısı olarak gören, Müslümanların hassasiyeti üzerinden ticaret adına bazı şeyler yapan insanları da Allah'a havale ediyorum. İslahları içinde dua ediyorum. Ama bu konuda büyük bir mesuliyet aldıklarını da buradan söylemek istiyorum. İnsanların bu manadaki ihtiyaçlarını yanlış şeylere sevk ederek helal adına yanlış işler yaptırmaları ayrı bir derttir. Onun çok ciddi bir sorumluluğu var. Onlar da Allah'a bunun hesabını verecekler. Üçüncüsü, artık girdik markete bir şeyler alıyoruz. Bilinç adına bir şeyler oldu. Üçüncü maddeyi onun üzerine söylüyorum. Helal gıda meselesinde tercihlerini albenilikten ve ucuzculuktan kurtarmalı, helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Ambalaja aldanmamalısın. Öyle her helal yazan helal değil. Birisi alır helal gıda yazar, ona aldanmayacaksın. Müslümansın ya, biraz şöyle bakmayı öğreneceksin. Bu manada bazı şeyleri sen gündemine alarak bilinçlenir, şuurlanırsan bu konuda doğru adımlar atarsın. Ambalaja aldanmayacaksın, reklama aldanmayacaksın. O reklamlar yarın öbür gün çocuklar tarafından istenecek, arzulanacak. Sen bir ebeveyn olarak bu konuda onların önüne set çekeceksin. Bu konuda ciddi oranda bir hassasiyet sahibi olarak davranacaksın. Bu memlekette, bu memleketi konuşuyoruz, kendi memleketimizi, bir gıda terörü var. O terörün kurbanı olmayacaksın. Bakın birkaç şey söyleyeyim, bildiğiniz şeyler. Dana kıymasına tavuk sakatatı, kırmızı bibere kiremit tozu, fıstık ezmesine nohut, zeytine siyah boya, tereyağına margarin, ne olduğu da belli değil zaten. Yoğurda jelatin, bala tatlandırıcı, salama, sosise, sucuğa hiç söylemeyeyim. Ne kattıklarını biliyorsunuz. Bunlar en bilinenleri. Sadece bunlar da değil. Ama biraz burada açık gözlü olacaksın. Burada biraz sen farklı bir biçimde davranacaksın. Şimdi zeytin var, zeytin var. Bir zeytin var, gözlerine siyahlığı vuruyor. Ama fiyatı piyasanın oldukça altında. E vardır bunda bir şey. Biraz bu konuda hassas olup o hassasiyetini bir şekilde uygulayacaksın. Baklava var, baklava var.
Bir tepsi baklava kaç lira?

bugün bu memlekette belli. Bir bakıyorsun üstünde o biçim fıstık fiyatı şu kadar. Vardır onda bir şey diyeceksin. Ve bu konuda biraz daha hassas olacaksın. Yediğin o şeylere dikkat edeceksin. Çünkü yediğin her şey senin davranışlarına ve ahlakına ve senin nesline bir yönüyle etki edecek. Ne dedik geçen ders? İnsan yediğinin ve içtiğinin esiridir. Ne yerse yapacağı davranışlar onun üzerinde şekillenir. Bir örnek versem kızar mısınız bana bilmiyorum. Bakın Yahudilerle Hristiyanları aile yapıları çerçevesinden değerlendiriyor. Bugün bazı bilimsel anketler. Yahudilerde aile noktasında inanılmaz derecede bir disiplin var. Ama Hristiyanlarda o yok. Yahudi aileler kapalıdır. Aynen bizler gibi biraz daha bu manada farklı bir biçimde hassasiyetleri vardır. Evlenen birisi kolay kolay mesela boşanamaz. Boşanma meselesi olduğu zaman çoluk çocuklarıyla farklı bir münasebetleri olur. Bunların aynılarını Hristiyanlarda göremiyorsunuz. Niye diye kıyaslıyorlar. Fatura neye çıkıyor biliyor musunuz? Domuz etine çıkıyor. Onu yediğin zaman aile kalmaz zaten. Çünkü o yediğin şey senin ahlakına direkt etki ediyor ve seni başka bir biçimde şekillendiriyor. Bundan dolayı her yediğin şey senin ahlakına bir yönüyle direkt etki edecek bir şey olarak geliyor. Bir besini olduğundan fazla tüketirsin, bakarsın hayatına, kendini bunu test edebilirsin. Bir bakıyorsun o besinin taşıdığı şey yavaş yavaş yavaş yavaş senin ahlakını, davranışlarını, mesela asabiyetini, mesela kızgınlığını, mesela nefretini yönlendiren bir şey oluyor. Dolayısıyla biz yediklerimize ve içtiklerimize bu manada çok dikkat etmeliyiz. İşte burada reklamın, özellikle de kapitalist düzenin bize bir yönüyle dayatmaya çalıştığı belli şeylere asla aldanmamalısın. Burada sen bilinçli bir tüketici olmalısın. İman etmiş bir insansın, Müslümansın. Ağzına aldığın her şeye dikkat etmelisin. Bu konuda hassasiyetini en üst düzeyde oluşturmalı ve gerekli adımları atmalısın. Dördüncüsü, helal gıda meselesinde özellikle katkı maddeleri konusunda bilgi sahibi olmalı. Alışverişlerde etiket okuma alışkanlığı edinmelisin. Bunların neler olduğunu, ambalajın arkasında yazarken nasıl kodlarla yazdıklarını iyice bilmeli ve bu konuda bazı adımlar atmalısın. Beşincisi, helal gıda meselesinde özellikle üreticilere sorular sormalı, onlara şuurlu bir tüketici topluluğunun oluştuğunun mesajını vermelisin. Biz bunu yaparsak onları zorlarız. Bu maddeyi bir daha söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle üreticilere sorular sormalı, onlara şuurlu bir tüketici topluluğunun oluştuğunun mesajını vermelisin. Aldım bir şey, orada bir şey yazıyor. Bilmem ne. Bilmiyorsun ne olduğunu. Hemen aramalısın o yetkili firmayı. Kardeşim burada bir şey yazmışsınız. Şunun açılımı ne? Bu hangi katkı maddesi? Sorgulamalısın. Bunu sorguladığın zaman onlar da kendilerine çekidüzen verecek. Ama piyasa bu manada herhangi bir karşıt bir şey söylemeyince adam işin ticaretine bakacak sadece. Bu konuda da yapacağını yapacak. Altıncısı ve sonuncusunu da söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle de et konusunda oldukça hassas olmalı. Tanınmayan ve bilinmeyen yerlerden et satın almamalısın. Çünkü et meselesi Allah adına kesilen hayvanlardan olması bu konudaki hassasiyet mühim bir hassasiyet. Söylesem mi söylemesem mi diye şimdi aklımda götürüp getiriyorum. Biraz yuvarlak bir cümleyle söyleyeyim. Allah aşkına bir araştırın şu memlekette. %99'u kağıt üstünde Müslüman olan bu memlekette ne kadar domuz üretimi var? Kaç tane domuz çiftliği?

gözlerinizin önünde kesilmiş hayvanlardan alın. Buna teşvik edin. Çoluk çocuğumuz da bu konuda onlarla bir yönüyle ünsiyet kursunlar. Yani hayvanla, kurbanla bir manada bir bağ oluştursunlar. Bu tarz şeyler de biraz daha farklı bir biçimde hayatlarımıza sirayet etsin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, vakit doldu ama ben birkaç şey daha söyleyeceğim. Biraz sabır edeceksiniz. Birkaç tane örnek vereyim. Evet, Asr-ı Saadet'te GDO yok, jelatin de yok. Bu söylediğim katkı maddeler de yok. Ama müthiş bir haram hassasiyeti var. O haram hassasiyetinin bugün bizim dünyamıza da taşınması açısından bildiğiniz birkaç örneği size aktaracağım. Analarımızdan biri naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, büyük ihtimalle de Ayşe annemiz, o gün o odada sabaha kadar bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Kalkıyor, biraz oturuyor, bir daha uzanıyor. İbadet maksadıyla kalkıyor, bir daha geliyor yatağa. Ama annemiz fark ediyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatmıyor. Dayanamıyor, soruyor, diyor ki ya Resulallah, nedir bu halin? Geceden beri gözüne uyku girmedi. Bir sıkıntın var herhalde. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, akşam geldim yatağa, yatarken yatağın yanında bir tane hurma gördüm. O anda içim geçti, isteğim oldu, aldım o hurmayı, ağzıma attım ve yedim. Sonra aklıma şu geldi: bizim evimize zekat malları geliyor, sadakalar geliyor. Ya onlardan bir şeydiyse ve ben haram olan bir şey yedimse Allah'a karşı hesabım nasıl olacak diyor. Bir hurma, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hassasiyeti. Sabaha kadar onu uyutmayan bir hassasiyet. Bilmem bunlar bize bir şey söyler mi? Sonra annemiz diyor, hayır diyor, falanca ensardan gelen bir hediyeydi, herhalde ben düşürmüşüm diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı rahatlatıyor. Haram deseydi ne yapacaktı biliyor musunuz Efendimiz? Şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Hazreti Hasan kucağında oturuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sadaka mallarını, zekattan gelen malları bölüştürüyor. İçlerinde hurma da var. Hasan ufacık bir çocuk. Bir tane alıyor, alelacele ağzına atıyor, çiğnemeye başlıyor. Ve Efendimiz kucağında olan o çocuğu bir müddet sonra ağzında bir şey olduğunu görüyor. Anında Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kıh kıh irme biha diyor. Biz de deriz ya çocuklara, kıh kıh diye, at onu at onu diyor. Hasan atmıyor, çiğnemeye başlıyor. O cennet gençlerinin efendisi ne kadar sevdiğini siz iyi biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle ağzını sıkıştırıyor, açıyor, parmağıyla çocuğun ağzındaki o bir tek hurmayı alıyor, öylece bırakıyor. Diyor ki sahabe efendilerimiz, ya Resulallah, niye bu bir tane hurma, ne olacak ki, onun yerine bir tane biz veririz. Hayır diyor, Muhammed'e ve onun ehli beytine sadaka yemek haramdır. Kana karışmayacak haram. Çünkü toplumun önünde o insanlar, ehli beyt demek dinin intikal ve muhafazasında Allah tarafından seçilmiş insanlar demek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların üzerinden bu mesajı veriyor. O peygamber mektebinin talebelerinden biri, gözde talebelerinden, başımızın tacı Hazreti Ebubekir'den size bir örnek vereyim. Onun hilafet günleri, anında onun hizmetlisi bir tepsinin içerisinde bir miktar yemek, artık neyse, getiriyor, Hazreti Ebubekir'in önüne koyuyor. Hazreti Ebubekir de ev hali bir yerden gelmiştir diyerek başlıyor yemeğe. O anda aklına geliyor, aklına geliyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Aklınıza gelsin. Her yediğinizi aklınıza gelerek sorgulayın. Odur aslında mesajı. Hazreti Ebubekir'in aklına geliyor ve soruyor. Diyor ki sen bunu nereden getirdin? Hizmetli diyor ki cahiliye döneminde bir kahinlik yapmıştım. Onun karşılığında birinden alacağım vardı. Adam yeni verdi. O alacağımla gittim, bu yemeği aldım, sana getirdim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir anında ağzındakini bırakıyor. Lokmaları atıyor, canı rahat etmiyor, parmağını boğazına geçiriyor, istifra ediyor, o yediklerini de dışarı çıkarıyor.
Hazreti Ebu Bekir hassasiyetidir.

peygamber mektebinde yetişmiş bir insanın ortaya koyduğu bir kamettir. Aynı davranışı Hazreti Ömer'den görüyorsunuz. Zekat mallarına ait bir devenin bir bardak sütünü birisi ona ikram etmiş ama ne olduğunu söylememiş. Hemen soruyor, oradan bir yudum aldıktan sonra nedir diye bu söylüyor zekat malları olduğunu. Aynı tavır, parmağını boğazına sokarak onu dışarıya atıyor. Size anlatsam onlarca örnek anlatabilirim böyle. Birçoğunu biliyorsunuz siz zaten. Böyle bir hassasiyet var işte. Böyle bir hassasiyet olduğu için temiz mideler, temiz kan, temiz toplum. Kirli mideler, kirli kan, kirli toplum. Eğer bugün bu toplum bu halde ise yediklerimizin neticesidir, başka bir şey değil. Haram yiyenler haram davranacaklar. Helal yiyenler helal davranacaklar. Bunun başka bir yolu yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de, onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz de bize böyle bir örnek ortaya koyuyorlar. Size son dönemlerden, yani Hicri 400'lü yıllardan bir örnek vereyim. Ebul Vefa isimli Tacül Arifin diye bilinen çok önemli bir isim. İnşallah araştırın, biraz hayatı hakkında bilgi alın. Onun kendi dünyasından aktardığı bir menkıbe, size anlatacağım menkıbe. Bakıyor ki oğlu elinde çuvaldız. Su gidip taşıyıp getirenlerin gidip arkalarına giriyor, saklanıyor, onların su tulumlarını deliyor. İnsanlar sularını yüklemişler, getiriyorlar bin bir zahmetle. O delikanlı gidiyor, vuruyor çuvaldızı, su aka aka gelene kadar bitiyor. Fark ediyor Ebu Vefa, etme oğlum, yapma oğlum, tavsiyede bulunuyor, bakıyor yok. Sorgulamaya başlıyor kendini, ya ben bu çocuğa ne yaptım ki böyle oldu? Bizim evimize haram mı girdi? Bakın, sorgulama böyle başlıyor. Yani bir şey varsa eğer arıza, ona buna suçu atmıyor. Şimdi biz hep ona buna suçu atarak muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Ama Ebul Vefa yaşadığı bu örnekle bize aslında muhasebenin de nereden başlaması gerektiğini söylüyor. Aklına bir şey gelmiyor. Bir hanıma sorayım diyor. Hanıma soruyor. Diyor hanım, böyle böyle yapıyor bizim çocuk. Bu bir yönüyle haram yediğinin işaretidir. Bizim evden böyle bir çocuğun olmasının başka bir izahı yok. Söyle bakalım, nedir, senin bildiğin bir şey var mı? Hanım çekine çekine söylüyor. Diyor ki hamile olduğum günlerin birinde komşunun evine gitmiştim. Baktım masasının üstünde nar, portakal bir şeyler var. Haya ettim, isteyemedim, utandım. Elimde ufacık bir iğne vardı, bir tığ gibi, batırdım onu, biraz o meyvelerin suyundan içtim. Ebul Vefa diyor ki batırdığın o iğne, baksana çocuğumuzun elinde bir çuvaldız olmuş. Git o komşundan helallik al ve bu manada Allah'a da istiğfar et, tevbe et ki Cenab-ı Hak bu hastalıktan çocuğumuzu kurtarsın. Ve yapılıyor da Cenab-ı Hak o manada o manevi sıkıntısını giderecek bir şey ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim, menkıbelerde fasla bakılmaz asla bakılır diye bir ilkeyi sürekli söylüyorum size. Bugün de bizim ufacık iğnelerimiz çocuklarımızın evin ellerinde çuvaldızlara, belki kılıçlara dönüşüyor. Onun için ne yapıp yapıp bu helal meselesini hayatımızın en temel meselesi olarak anlamalı ve bu konuda olabilecek en üst düzeyde hassasiyet sahibi olmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir hayatın sahibi olmuş olalım. Allah bu konuda hepimize yardım etsin. Son sözü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktaracağım, dersi bitireceğim. Nevvas İbni Sem'an el-Kilabi isimli bir sahabi efendimiz naklediyor bu hadisi, biraz sonra size aktaracağım. Kim bu isim, bu sahabi efendimiz? Çok tanıdık biri olmadığı için bir iki cümle söylemem lazım. Medineli, babası da sahabi, babasıyla beraber iman etmişler. Sonraki süreçte Suriye'ye gidiyor, orada uzunca bir hayat yaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından da bize 17 tane hadis rivayet ediyor.
O hadislerden bir tanesini şimdi size

0: aktaracağım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün şöyle dedi. Yüce Allah bir meseleyi size anlatmak için şöyle bir benzetme yapıyor. Efendimiz söze böyle başlıyor ama Allah size bu benzetmeyi yapıyor diyor. Dolayısıyla bir yönüyle kutsi hadis gibi. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Zihninizde canlandırın bu tasviri. Bir daha söylüyorum. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki tarafta boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar, şu doğru yola hep birlikte girin, ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne arıyorsun? Açma sakın orayı. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. Anlaşılmıştır. Şimdi Efendimiz yine bize söyleyecek ama ben biraz size anlatayım ki mesaj tam otursun zihnimize. Dosdoğru bir yol. Yolun iki tarafında duvarlar. O duvarlarda açık kapılar ama kapıların önünde perdeler. O perdeler o kapıların arkasında ne var onu bize göstermiyor. Ama perdenin olduğu yerde insan öyledir zaten. Mesela Adem babamıza Cenab-ı Hak cennette o yasak ağacı söylemeseydi belki Hazreti Adem'in hayatta aklına gelmezdi gidip o ağaçtan yemek. Ama imtihan bu ya, o imtihan olabilmesi için yasak orada söylenmeliydi. Şimdi aynı şeyi biz yaşıyoruz. Aslında açık kapıların üstünde perdeler var. Biz o perdeleri zorlamamak zorundayız ama işte insan bir türlü rahat durmuyor, o perdelerin etrafında dolaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tasviri yaptıktan sonra dedi ki işte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılar ise onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de yaratanın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Vaiz mi istiyorsun? Bak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sana söylüyor. Senin içinde bir vaiz var aslında. Vicdan de buna, fıtrat de buna, ne dersen de ama içinde bir vaiz var. O içindeki vaizi öldürmemenin yolu nedir biliyor musunuz? Helal lokmadır. Haram yiyen adamın içindeki o vaiz ölüyor. Artık haramdır, helaldir. Bu noktada hiçbir vicdan muhakemesi kurmuyor. Çok rahat bir biçimde o manada yapılacakları yapıyor. İşte biz bu konuda bir yolda yürüdüğümüzü, etrafımızda duvarlar olduğunu, duvarların içlerinde kapılar olduğunu, kapıların üstünde perdeler olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizi Allah'ın kitabına çağıran, bizi doğru yola çağıran o uyarıcıların sesine kulak verelim. İçimizdeki vaizin de sesini her daim canlı tutalım. Allah bu manada bizlere güç ve kuvvet versin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizi helalle iktifa eden ve harama da hiçbir şekliyle kapı açmayan, bulaşmayan bahtiyarlardan kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Rukiye nasıl?
2: İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi.
3: Müjde!
1: Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta.
3: Özür dilerim. Haberi duyunca dayanamadım. Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar.
1: Maalesef Rukiye'yi kaybettik.
2: Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi?
1: Ah Rukiye.
2: Ah Rukiye.
1: Ah Rukiye.
4: Ama siz diyorsunuz ki oğulların o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım.
5: Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye kâfirlere karşı bize kuvvet.

0: davet olur. Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar.
1: Esirler 4000 dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır.
2: Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: 49. Bölüm.
4: Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı.
5: Allah'ım hoş geldin.
6: Bize zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun.
5: Sözünüz aydın olsun.
6: Hamdolsun.
4: Ensardan Useyd bin Hudayr peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi.
7: Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamdolsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor, kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım.
4: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye Üseyd'i onayladı.
8: Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun.
9: Düşmanını zelil eden Allah'a şükürler olsun.
4: Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Leheb'e verildi.
10: Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. 1000 kişi vardı. 700 deve, bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir?
11: Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar, hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil, hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı.
10: Ha, lanet olsun. Lanet olsun.
4: Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi kendini tutamayarak şöyle dedi.
12: Onlar melekler olmalı.
10: Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Söyle pis köle, sen de mi onlardansın? Al bakalım. Şimdi de söyle melekler diye.
13: Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin üstünden. Bırak dedim sana. Bırak adamı. Bak bu son ikazım. Al sana.
10: Başım. Ne yaptın kadın?
13: Abbas burada yok diye kölesini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme.
4: Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı.
13: Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim gencecikti. Sen ne Ebu Süfyan? Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı.
14: Onların ilk hedefi zaten kervandı. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı.
13: Korkak!
14: Kes sesini be kadın!
13: Korkaksın sen.
14: Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme.
13: Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim.
14: Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar.

0: Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında, Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler.
1: Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceksin? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak. Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim.
2: Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz.
3: Ölenler geri gelmeyecek. Bari yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Sufyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem.
4: Evet, kurtarmalıyız onları.
0: Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz 20'li yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a. Gözyaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. Hisleri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu.
5: Ey Allah'ın Resulü, bana Harise'den bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim.
0: Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey Harise'nin annesi, cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine, Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti. Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti.
6: Ümmü Eymen, sana bir şey sormak istiyorum. Resulullah az önce neden o kadar üzüldü?
7: Gel, otur yanıma da anlatayım Enes'cik. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebu'l-As esirler arasında.
6: Ha, evet, az önce onu gördüm.
7: Evet, işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var.
6: Evet, gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti.
7: İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi. Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti. Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı. Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu.
6: Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebu'l-As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum.
7: Ebu'l-As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor. Ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir.
0: Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adi'nin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'im'in 7 oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mut'im sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunların hepsini bağışlardım." dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler

0: kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi.
1: Muhammed, kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni.
0: Söylediklerini duyan ashab-ı kiram Übey'in üstüne yürümek istese de peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle "Yanılıyorsun," dedi. "İnşallah ben seni öldüreceğim." Übey bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hazreti Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi. Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı. Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı.
2: Babam Ümeyye öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler.
3: Ey Saffan, sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlum esir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var. Biliyor musun ne yapacağım? Doğruca Muhammed'in yanına gidip onu öldüreceğim.
2: Sahiden bunu yapar mısın?
3: En azından ölümüm bir işe yarasın. Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum.
2: Senin gibi yiğit az bulunur. Sen bu işte kararlıysan ben de sana destek olurum. Borcun benim borcum, ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım.
3: Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz.
2: Elbette, sözüm söz.
3: O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.

0: taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Zeyd bin Hattab'ın sebat göstermek için arkadaşlarına cesaret vermesi ve şehit olması. Zeyd bin Hattab, Yemame gününde ordunun bayrağını taşıyordu. Müslümanlar kaçtılar. Beni Hanife kabilesi onlara galip geldi ve İbn Hattab askerlere, "Siz ne biçim asker ve ne biçim piyadesiniz? Allah'ım, arkadaşlarımın kaçmalarından dolayı senden özür dilerim ve Müseylime ile Muhakkem bin Tufeyl'in uydurduklarından da sana sığınırım," dedi ve düşman saflarına dalarak şehit oluncaya kadar savaştı. Elinden düşen bayrağı Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim aldı. Müslümanlar Salim'e, "Savaşı iyi idare edemeyeceğinden korkuyoruz," dediler. O da, "Eğer ben dediğiniz gibi beceriksizsem, öyleyse iyi bir Kur'an temsilcisi de değilim," dedi. Zeyd bin Hattab, hicretin 12. yılında şehit oldu. Sabit'le Salim'in savaşta sebat edebilmek için çukur kazmaları ve şehit olmaları. Hazreti Ebubekir, irtidad eden Müseylime ve Yemame halkını cezalandırmak için asker gönderdi. Sabit bin Kays da onların içindeydi. Müseylime ve Beni Hanife kabilesiyle karşılaştıklarında Müslümanlar 3 defa yenildiler. Sabit ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, "Biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk," dediler ve başladılar kendilerine çukur kazmaya. O çukurlara girdiler ve şehit düşünceye kadar savaştılar. Abbad bin Bişr'in savaş esnasında Ensar'a seslenmesi. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. "Abbad bin Bişr bana, "Ey Eba Said, bu gece rüyamda gördüm ki gök benim için açıldı, sonra da benim üzerime kapandı. Bu eğer Allah dilerse şehadet mertebesidir," dedi. Ben de, "Hayır olsun, sen güzel bir rüya görmüşsün," dedim. Yemame gününde ona baktım. Ensar'a, "Kılıç kınlarını kırın ve bir tarafa ayrılın," dedi. Böylece 400 ensari ayrıldı. Aralarında ensardan olmayan kimse yoktu. Başlarında Abbad bin Bişr, Ebu Dücane ve Bera bin Malik vardı. Böylece Müseylimetül Kezzab'ın bahçesinin kapısına geldiler. En şiddetli savaşı yaptılar. Abbad bin Bişr şehit düştü. Üzerinde birçok darbe vardı. Onu ancak cesedinde bulunan bir alametle tanıdılar. Ebu Akil'in savaş esnasında Ensar'a seslenmesi. Yemame gününde ilk yara alan Ebu Akil el-Üneyfi'ydi. Ona bir ok atıldı ve ok tam iki omuzlarıyla kalbi arasına isabet etti. Fakat öldürücü bir noktaya rastlamadı. Ok çıkarıldı. Onun sol tarafı gevşedi. Bu hadise günün evvelinde oldu ve onu eşyalar ve çadırlarının yanına çektiler. Savaş kızışınca Müslümanlar kaçtılar. Eşyalarını geçtiler. Ebu Akil de yarasından dolayı zayıf bir durumdaydı. Ma'an bin Adi'in Ensar'ı, "Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz, düşmana dönün," diye çağırdığını duydu. Bunun üzerine Ensar birbirlerine, "Bir tarafa ayrılın," diye bağırıştılar ve teker teker ayrılıp bir araya toplandılar. Ma'an önlerine geçti. O sırada Ebu Akil de onlara katılmak istedi. Ona, "Sende savaşacak güç kalmadı," dedim. "Beni çağırıyorlar, görmüyor musun?" dedi. Ben de ona, "Ey Ensar diyorlar, ey yaralılar demiyorlar," dedim. O da, "Ben Ensar'dan olduğuma göre sürünerek de olsa onlara katılmalıyım," dedi ve belini bağlayıp kalktı. Kılıcını sağ eline alarak, "Ey Ensar, Huneyn günündeki gibi dönün," diye bağırdı. Ensar, ordunun önüne geçip düşmana korkunç bir saldırı yaptılar. Onları bahçenin duvarına kadar sürüp sıkıştırdılar. Bundan sonra iki taraf arasında yalın kılıç savaşı başladı. Bir ara Ebu Akil'i gördüm. Sol kolu omzundan kopup yere düşmüştü. 14 yerinden yaralanmıştı ve hepsi de çok ağırdı. Bu sırada Allah'ın düşmanı Müseylime de öldürüldü. Ebu Akil'in yanına geldiğimde son anını yaşıyordu.

büyüklerinden ve ilk Müslümanlardan sayılırdı, dedi. Sabit bin Kays'ın şehit olması. Enes şöyle anlatıyor. Yemame gününde halk kaçtığında Sabit bin Kays'a, "Ey amca, görmez misin bunlar ne yaptılar?" dedim. Baktım ki Sabit kendi bedenine koku sürüyordu. Bana, "Biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk. Siz düşmanı kötü alıştırmışsınız. Ey Allah'ım, ben bu Müslümanların kaçışından ve ötekilerin de uydurduklarından teberri ediyorum," dedi. Sonra kalkarak savaşmaya başladı ve şehit oldu. İkrime bin Ebu Cehil'in 400 Müslümanla beraber şehit olması. İkrime bin Ebi Cehil falan günde atından indi. Halid bin Velid ona, "Atından inme. Çünkü senin öldürülmen Müslümanlara çok ağır gelecektir," dedi. Fakat o, "Ey Halid, yakamı bırak. Senin İslam'a hizmetin çoktur. Ben ve babam Ebu Cehil ise biz bütün insanlardan daha fazla peygambere düşmandık." Böylece şehit düşünceye kadar düşman saflarında ilerledi. İkrime bin Ebi Cehil, Yermük gününde düşmanlara, "Birçok savaşta peygambere karşı savaştım. Bugün ne diye sizden kaçayım? Bu imkansız bir şey," dedikten sonra, "Kim ölüm üzerinde beyat eder?" diye bağırdı. Amcası El-Haris bin Hişam, Dirar bin Ezver ve Müslümanların ileri gelen kahramanlarından 400 kişiyle ölüm üzerine biatlaştı. Ve Hazreti Halid'in çadırının önünde savaşa başladılar. Hepsi yaralar aldı ve onlardan birçok kimse de şehit oldu. Şehit olanlar arasında Dirar bin Ezver de vardı. Ertesi gün sabahleyin yaralı olarak İkrime'yi Hazreti Halid'e getirdiler. Hazreti Halid, İkrime'nin başını dizine koydu. Bu esnada Amr bin İkrime'yi de getirdiler. Onun başını da ayağının üzerine koydu. Onların yüzlerinden toprağı sildi, ağızlarına su damlatmaya başladı. Bu sırada İkrime, Hazreti Ömer'i kastederek, "İbnül Hantem'e şehit olmayacağımızı söylüyordu," dedi. Ammar bin Yasir'in şehit olmayı temenni etmesi. Ammar bin Yasir, Sıffin'de savaşıyordu. Fakat şehit olmadığı için Hazreti Ali'ye geldi ve, "Ey müminlerin emiri, bugün şehit olmayı umuyordum. Fakat Allah nasip etmedi," dedi. Ali de ona, "Böyle yapma," dedi. Ammar sözünü 3 defa tekrar etti. Sonra ona biraz süt getirildi. Onu içtikten sonra, "Hazreti Peygamber, bu sütün dünyada içtiğim son içecek olacağını bana söylemişti," dedi ve sonra savaşmaya başladı. O gün şehit oldu. Bera bin Malik'in Fars memleketinde Akabe Savaşı'nda şehit olması. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. "Bera bin Malik'in yanına girdim. O şarkı söylüyordu. Ona, "Allah sana şarkıdan daha hayırlısını vermiştir," dedim. Bana, "Yatağımın üzerinde öleceğimden mi korkuyorsun?" "Hayır, Allah'a yemin ederim öyle olmayacaktır. Allah beni şehitlik mertebesinden mahrum bırakmayacaktır. Ben tek başıma Allah rızası için düşmandan 100 kişiyi öldürdüm. Ortaklaşa öldürdüklerim de ayrıdır," dedi. Fars memleketinde Akabe Savaşı'nda İslam ordusu savaş meydanından geri çekildi. Bera atına bindi ve adeta sürülüyordu. Sonra arkadaşlarına, "Düşmanlarımıza adet olarak gösterdiğimiz ne kötü bir şeydir," dedi ve düşmana hücum etti. Allah Müslümanlara zafer nasip etti. Bera da o gün şehit düştü. Osman bin Maz'un'un yatağında ölmesi üzerine Hazreti Ömer'in söyledikleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. "Osman bin Maz'un şehit olmaksızın öldüğünde gözümden düştü ve şu kişiye bakınız ki hepimizden daha fazla bir şekilde dünyadan vazgeçmişti. Halbuki yatağında ölüyor da şehit olmuyor," dedim. Böylece Osman bin Maz'un'un mertebesi benim gözümden düşmüş bulunuyordu. Ta ki Resulullah vefat edinceye kadar. Hazreti Peygamber vefat edince, "Hayret edilecek bir şey. Bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar," dedim. Sonra Ebu Bekir vefat etti. Onun hakkında da

Heyret edilecek bir şey. Bizim en hayırlılarımız yataklarında ölüyorlar dedim. Ve bundan sonra Osman bin Maz'un'un mertebesi benim kalbimde tekrar eski mertebesine yükseldi. Ashabın, ihtilafın fenalığı hakkındaki görüşleri. Hazreti Ebubekir'in bu konudaki sözü. Hazreti Ebubekir, Beni Saide sakifesindeki hutbesinde, Müslümanlar için iki halife seçmek caiz değildir. Çünkü iki halife oldukça emirleri ve hükümleri ihtilaflı olur. Cemaatleri parçalanır. Aralarında mücadele başlar. İşte o zaman sünnet terk edilir, bid'at ortaya çıkar. Fitne büyür. Hiç kimse için bunda bir yarar yoktur, dedi. Hazreti Ömer'in ihtilaf hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber vefat edince Ensar'dan bir kişi, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun, dedi. Hazreti Ömer cevap olarak, iki kılıç bir kında olmuş oluyor ki hiçbir zaman anlaşamazlar, dedi. İbni Mesud'un ihtilaftan kaçınmakla ilgili hutbesi. Ey insanlar! İtaat ediniz, birlik olunuz. Çünkü birlik Allah'ın emrettiği ipidir. Cemaat içerisinde sizin hoşunuza gitmeyen, tek başınızayken hoşunuza gidenden daha hayırlıdır. Çünkü Allah Teala neyi yaratmışsa onun için bir sonuç yaratmıştır. O da o sonuca varır. İslam'da da bir cansızlık baş göstermiş ve kuvvetinin sona ermesi yaklaşmıştır. Bundan sonra artar ve eksilir, kıyamete kadar. Bunun alameti de fakirliktir. Öyle bir zaman gelir ki, fakir kendisine yardım edecek hiç kimse bulamaz. Hatta zengin, malının kendisine kâfi gelmeyeceği telaşına kapılır. Hatta kişi kardeşine, amcasının oğluna gider, ister, buna rağmen kimse kendisine bir şey vermez. Hatta dilenci iki cuma arasında yürür, dilenir fakat kimse ona bir şey vermez. Bu durum olduğu zaman yerden şiddetli bir ses gelir. Her taraftaki insanlar o sesin yalnız kendi bölgelerinden geldiğini sanırlar. Sonra yer Allah'ın dilediği kadar sükunete kavuşur. Sonra yer içindekileri dışarı atar, ciğer parelerini kusar. Ona, ey Eba Abdurrahman, yerin ciğer pareleri nedir diye sordular. İbni Mesud, altın ve gümüşten damarlarıdır. İşte o günden kıyamete kadar hiç kimse artık ne altından ne de gümüşten faydalanamaz, dedi. Ebu Zer el-Gıfari'nin tefrika hakkındaki sözü. Ebu Zer'e bir hediye götürüyorduk. Rebeze'ye vardığımızda, onu bulamadık. Bize, hacca gitmek için izin aldı, dediler. Biz de Mekke yolunu tuttuk ve onu Mina'da bulduk. Biz onun yanındayken ona, Osman öğle ve ikindi namazını 4 rekat olarak kıldırdı, dediler. Ebu Zer, bu habere çok üzüldü ve Osman hakkında ağır bir söz söyledi. Ondan sonra, ben burada Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kıldım. O 2 rekat olarak kıldırdı. Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında da kıldım. Onlar da 2 rekat olarak kıldırdılar, dedi. Sonra namaz kılmaya kalktı. Fakat 4 rekat olarak kıldı. Ona, müminlerin emirini 4 rekat kıldırdığı için eleştirdiğin halde, sen neden 4 rekat olarak kıldın, dediler. O, cevap olarak, İhtilaf bundan daha şiddetlidir. Çünkü Allah'ın Resulü bize hutbe okuyarak, benden sonra bir halife gelecektir. Onu zelil etmeyiniz. Kim ki onu zelil ederse, o İslam'ın hükmünü boynundan çıkarmıştır. Onun tevbesi ancak İslam'da açmış olduğu yarayı tedavi etmekle olur. Bunu da ancak hatasından dönüp başlarında bulunan kimseye değer verenler arasında yer almakla yapabilir, buyurdu. Bize ancak şu 3 hususta onlara itaat etmememizi emretti. İyiliği emretmemek, kötülüğü nehyetmemek ve din hükümlerini öğretmemekte, dedi.
İbn-i

0: Mesud'un İhtilafın Kötülüğü Hakkındaki Sözü. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir, Ömer ve Osman hacca geldiklerinde Mekke'de, Mina'da 4 rekatlı namazlarını 2 rekat kılarlardı. Sonra Hazreti Osman hilafeti döneminde 4'er rekat olarak kıldı. Bu İbni Mesud'un kulağına geldi. O, "Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz" ayetini okudu. Sonra kalkıp 4 rekat olarak kıldı. Ona, "Sen daha önce büyük bir musibetle karşılaşmış gibi istirca ettin, sonra da namazını 4 rekat olarak kıldın. Bu nasıl olur?" dediler. Cevap olarak, "İhtilaf şerdir" dedi. Hazreti Ali'nin "Ben ihtilafı sevmem" demesiyle sünnet, bid'at, cemaat ve cemaatten ayrılma tabirlerinin anlamı hakkındaki görüşleri. Hazreti Ali, "Siz nasıl hükmediyorduysanız öyle hükmedin. Çünkü ben ihtilaftan hoşlanmam. Ta ki halkın bir cemaati olsun veya arkadaşlarımın öldüğü gibi ben de ölüp gideyim" dedi. Abdullah bin Kevva, Hazreti Ali'den sünnetin, bid'atın, cemaatin, firkatin manalarını sordu. Hazreti Ali, "Ey İbni Kevva, sen soruyu ezberlemişsin. Cevabını da anla. Sünnet, Allah'a yemin ederim, Muhammed'in sünnetidir. Bid'at, onun sünnetine aykırı olan şeylerdir. Cemaat, Allah'a yemin ederim, ehli hakkın bir araya gelmesidir. Velev ki onlar az olsun. Firkat, ayrılık ehli batılın bir araya gelmesidir. Velev ki çok olsunlar."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım.

0: Onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sa suresine devam ediyoruz. Üçüncü sayfedeyiz. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün insanlığa, bütün alemi İslam'a, insanlık alemine bu yaratılışın arkasında hikmetler var, hakikatler var. Hikmetsiz Allah Teala'nın yaratılışı olmaz. Ona işaret ediyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Batıla yani la hikmete fihi. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz semayı ve yeri ve onun arasında, ikisinin arasında olanları batıl olarak yaratmadık. Hikmetsiz yaratmadık, gayesiz, amasız yaratmadık. Karıncaysa ya da başka türlü bir haşere ise, yaşıyorsa, yeryüzünde kuşsa,

Denizin dibindeki balıklar, yosunlar vesaire, insana varana kadar yarattığımız her şey mutlaka bir amaca, bir hikmete mebni. Siz bunların bir kısmına vakıf olabilirsiniz, bir kısmı sizden uzak olur, anlayamazsınız ama mutlaka her yaratışı arkasında, ardında hikmetler vardır. Yine وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Yani oyun olsun diye yaratmadık biz yeri, göğü, semayı ve bunların arasında olanları. İnsanı niçin yarattık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Muvahhid olsun, Allah'a kul olsun diye insanı yarattık. O halde yarattığı her şeyin bir gayesi var. Onu hayvanlar yerine getiriyorlar. Diğer cemadat onlar yerine getiriyor. Ama burada insan var, cin var. Onları kendi iradelerine bıraktı. İşte bu ayet-i kerimeler de insana, yani sen boşa yaratılmadın. Dolayısıyla bunları düşün. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Bu çerçevede biraz önce anlatılan Davud Aleyhisselam'ın kıssasını da düşün. O hayatı da düşün. O da insanlık aleminde neden oldu, niçin tahakkuk etti? Onun da kodlarını çözmeye çalış. İnnehu evvab. Sen de evvab olabilmek için bütün mevcudiyetinle Allah'a yönelebilme adına nasıl bir menhece, yola sahip olman gerekir? Peygamberin hayatından bunu çıkar. Zalik zannullezine keferu. Yani bunu batıl zannetmek. Alem kendinden oldu. Yer kendinden, sema kendinden. Tabiatın kanunları vardı. Bu kanunlar çerçevesinde yer ve gök yaratıldı. Bunu düşünmek, böyle bir anlayışa sahip olmak, zannullezine keferu, kafirlerin hakikati örtenin, kainattaki şu kadar tekvine ayet. Dağ, taş, bayır, ay, güneş hepsi Allah Teala'nın var ve bir oğluna işaret ediyor. İşte bunlar kafirler, onlar örtüyorlar bunları, görmüyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Eğer birisi diyorsa ki bu alem tabiat kanunları çerçevesinde olmuştur, zâlike zannullezîne keferû, bu kafirlerin zannıdır. Feveylul lillezîne keferû minen nâr. Lillezîne keferû, o kafirlere veyl olsun. Yani onların başına geleceklerden dolayı. Feveylu lillezine keferu minennar. Onlara isabet edecek, kuşatacak, içine alacak, çıkmalarına engel olacak. Yakacak, dönecek, bir daha yakacak. O cehennemden dolayı, o ateşten dolayı o kafirlere, yani alemin hikmetsiz, amaçsız, gayesiz yaratıldığını düşünen o kadroya veyl olsun. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, yani siz ne zannediyorsunuz? Eğer bu alem amaç ve gayeden mahrum olsa, uzak olsa, kendiliğinden olsa, iyilikle çirkin, iyilikle zulüm birbirinden ayrılmayacak. Bu adam iyilik yaptı, bu da zulüm yaptı. Burada Esed var, burada Obama var, burada Sisi var. Bu adam zulmediyor. Ama burada Muhammed Mürsi var, burada mazlumlar var, burada mustazaflar var. Yani bu alemi eğer Allah Azze ve Celle bir gayeden, bir hesaptan uzak yaratmış olsa, o zaman zalimle mazlum arasında, kafirle Müslüman arasında bir fark olmayacak. Kim güçlüyse o burada zulmedecek, zalimin bu zulüm yanında kalacak, kar kalacak. Ama bu nizam, eğer bu nizamın arkasında var olan gayeler, o gayeler varsa, ki var onlar, onlar söylüyor ki insan vicdanına, insan aklına, evet belki burada senin gücün var, medya desteğin var, zulmü burada insani bir ameli olarak gösterebiliyorsun ama bir de Allah'ın mahkemesi var, onun huzuru var. Dolayısıyla bu alem, yer ve gök amaçsız ve gayesiz yaratılmadı. O halde zalimle mazlum bir değil. O halde iman edenle yeryüzünde fesat çıkaran aynı değil. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا İman ediyor, amel

Salih yapıyor, yol yapıyor, minare yapıyor, cami, medrese yapıyor, Müslümanlara bakıyor, alakadar oluyor. Kel mufsidine fil ardı, yeryüzünde fesat çıkaran, eşkıya ile ittifak kuran o bozguncularla iman edip ameli salih yapanlar aynı olurlar mı? Yapar mıyız biz bunu, buyuruyor Allah Teala. Em nec'alul muttakine kel fuccar. Bir taraf muttaki, yani onlar karıncaya bile basarsak bunun hesabını veremeyiz. Bu derece bir takvaya sahipler, o kadar hassas yaşıyorlar. Meydan yerinde günah işleyenler var, faciller var, kafirler var. Onlarla takva hassasiyetine sahip olanları bir yapar mıyız? Eğer bu dünyayı Allah Teala وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ olsaydı veya diye bu ayet-i kerimede, bu suredeki Sa'd suresindeki ayet-i kerimede ifade ettiği gibi batıla, batıl olarak yaratsaydı, oyun olarak yaratsaydı, o zaman yani zalim burada yapar, onun yanında kalırdı ama kalmayacak. Bütün bunların hesabı sorulacak. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun buyuruyor. Yani burada başında hasfedilmiş bir müpteda var. Yani takdir ediyoruz. Bir müpteda takdir ediyoruz. Hâdâ kitabun. Bu bir kitap. Yani hakikati, meseleleri içine alan bir kitap. Kitabun enzelnahu ileyk. Sana indirdiğimiz bir kitap. Sıfatı mübarekun, mübarek. Yani mübarek demek neffaun. Fayda deposu. Ne kadar insanlığın faydasına, maslahatına meseleler varsa işte bu kitapta. Yani dünyayı nasıl anlayacaklar, nasıl yeryüzünde saadeti hakim kılacaklar, saadetin kaç şekli, kaç şubesi varsa bu kitabın içerisinde, felaketten insanlar nasıl kurtulacak, onun da çözüm çaresi yine bu kitabın içerisinde. Kitabun enzelnahu ileyk. Yani bu kitabın özelliği nedir? Bir, enzelnahu ileyke, yerde yazılmadı. Allah Azze ve Celle onu semadan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdi. Mübarekun, yani neffaun, fayda deposu. İnsanlara muhtaç oldukları ne kadar fayda varsa onları verir. Peki neden bu kitap var? Niçin bu kitabı Allah Azze ve Celle indirdi? Gayesi ne, amacı ne? Onu asın, oraya koyun, orada dursun diye, cenazede okuyun diye. Bunun için mi Allah Teala o kitabı indirdi? Ya da yani siz kendi siyasetle alakalı, iktisatla alakalı bütün meseleleri kendi örfünüze, adetinize göre çözün. Ama Kur'an'ı sadece evde okuyun, cuma akşamlarında okuyun. Ramazan'da hatimle teravih kılın, oralarda mı okuyun? Yoksa amacı ne? Onu indiren Kur'an-ı Hakimi ne yapmamız gerektiğini, hangi bağlamda değerlendirmemiz gerektiğini de bize ifade ediyor. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Ayetleri لِيَدَّبَّرُوا, yani dubur son demek. Yani her meseleyi son tahliliyle değerlendireceksin. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Yani şöyle bir meale bakarak değil. Usul, esas alimler, onlar oturacaklar. Önlerinde Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifleri olacak. Müfessirlerin eserleri olacak. Oturacaklar, hayata bakacaklar, ümmetin sorunlarına bakacaklar. Bu kitabı esas alıp onları en son nihai hamleyle, amacıyla çözecek şekilde düşünmek, tefekkür etmek için Allah Teala bunları indirdi. Tabii ki de okuyacaksınız. Yani bu hani düşünün, tefekkür edin demek okumayın demek değil. Elbette okumak ayrı, okumanın bir sevabı var, ecri var. Bir Müslüman okur, her harfine bir sevap alır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, her harfine bir ecir var. Sahabe soruyor, elif, lam, mim nasıl ya Resulallah? Elif harfun, lam harfun ve mim harfun buyuruyor. Peki bunlar hurufu mukatta, anlamlarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki Efendimiz Aleyhisselam her harfine 10 ecir alacak buyuruyor. Aşru hasenatin. Her harfine 10 sevap var. Demek ki manasını bilmeden okusa Rabbimin kelamı diye yine ecir var. Ama alimler, ulema, bu ümmet tabii ki bunu okuyacaklar. Anlamını bilmeseler de okuyacaklar. Fakat şu zaviyeyi ihmal etmeyecekler.
özellikle alimleri, arifleri, avam da tefsir okuyarak, onlar da bu kadroya dahil olacaklar. Liyeddebberu ayatihi, ayetleri derinlemesine son tahlilleriyle düşünmek için. Ve liyetezekkera ulul elbab, akıl sahipleri, derin akıl sahipleri, birinci sınıf insanlar, ulema, meşayih-i kiram, onlar tezekkür etsinler diye biz bu Kur'an'ı bunun için indirdik. Eğer oradan bakarsanız o zaman o toplumda وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, yer ve gökler arasında olanlar, bunların boş, amaçsız yaratılmadığını herkes anlar. Herkese anlatabilecek bir lisanı bulursunuz. O lisanla konuşursunuz. Köylüye ayrı bir lisanla, çalışana ayrı bir lisanla, umeraya, ulemaya, okuyanlara, öğrenciye, gençlere, kadınlara, hepsine ayrı bir lisan, yani onların hayatını dikkate alarak konuşmuş olursunuz. وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَوَّابٍ. Yani Allah Teala burada düşünmeden, tefekkürden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bunun içindir. Şimdi bir olay üzerinden bizi düşünmeye davet ediyor. Hazreti Davud ve Süleyman bağlamında bizi Kur'an-ı Kerim müntesiplerini, muhataplarını düşünmeye çağırıyordu. Ezbere okuyun ama ibadet olarak okuyun. Fakat asıl amaç hayatı bununla idare etmek, yönetmek. Şimdi o hayatın idaresiyle alakalı malınız olur, mülkünüz olur, hanınız, hanumanınız olur. Bunlar imtihan vesilesidir. Zaman zaman ayağınızın kaymasına sebep olabilirler. Peki eğer Kur'an-ı Kerim'i düşünürseniz derinlemesine, eşya ve hadiseyi son tahlilde Kur'an-ı Kerim'le nasıl çözeriz? İşte o zaman size Kur'an-ı Kerim'de önünüze somut örnekler görürsünüz, çıkar. İşte o örneklerden bir tanesi وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانِ, Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı biz ihsan ettik. نِعْمَ الْعَبْدُ, ne güzel bir kul. Yani burada mahsusu mahzuf. O Davud da olabilir, Süleyman Aleyhisselam da olabilir. Ne güzel Davud, ne güzeldir o Süleyman Aleyhisselam. Peki niçin güzel onlar? Allah Teala katında, şeriat mizanında, Kur'an-ı Kerim'e göre bir adam ni'mel abd olabilmesi için güzel bir adam. Yani bunun ırkı mı güzel olmalı ya da ona güzel demeli, insanlar o ırka itibar etmeli. Şimdi yani batılı olursa birisi, onun itibarı biraz daha fazla olabiliyor. Bir ara bu Körfez ülkelerinde Amerika'nın haydutlarına karşı bir alaka fazla vardı. Yani neden? Çünkü eğer siz kafiri zihninizde farklı yere koyarsanız oradan bakarsınız. Ama Osmanlı gibi olursanız, ordumuz muzafferen yürürken ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Elçiler elinizi öpemiyorlardı, atınızın üzengisini öptürüyordunuz. Nereden bakıyorsunuz? İslam'ın şeref ve itibarına sahipseniz o zaman velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin. İzzet nerede? Velillahil izzetu ve li rasuli. Yani Allah'ın yanında, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında, ümmetin yanında yer almadı olur. Marka Müslümanı başka yerde aidiyet arar, şeref arar. Peki Kur'an-ı Kerim bize diyor ki ni'mel av, güzel adam olmak. Güzel adam olmanın ölçüsü innehu evvav. Kalbiniz, aklınız, ruhunuz, diliniz, lisanınız ve bütün organlarınızla Allah Azze ve Celle'ye yöneliyorsunuz. İnnehu evvav. Bu hale ulaştığınız zaman işte ni'mel abd kadrosuna ulaşmış oluyorsunuz. İz urizu aleyhi bil aşiyyis safinatul ciyad. Burada bize Hazreti Davud Aleyhisselam'ın sahip olduğu mallarla münasebetini anlatacak. İz urizu aleyhi bil aşiyyis safinatul ciyad. Safin, çoğulu safinat, atlar var. Şöyle üç tane ayağını yere koyuyor. Dördüncü ayağını da bir ayağının kemiği üzerine, tırnağı üzerine koyuyorsa, üç ayağı üzerine durursa ona safin, safinat. Bu şekilde atlar duruyorlar. Onun önünde bir geçit merasimi olacak. Cihat. Onlar da yarış atları. Çok hızlı giden savaş atları, yarış atları. Yani Süleyman Aleyhisselam'dan bize neyi anlatacak? İz uridu aleyhi.
ona arz edilecek Süleyman Aleyhisselam'a bil aşi

iyi ne zaman? Akşama doğru. Akşama doğru ikinden sonra bura önemli. Bil aşiyi, bu aşiyi kelimesi üzerinde konuşmamız gerekecek. Es-safinatul ciyad. Bu şekilde atlar, muhtemel ki rivayetler Dimeş'ten oradan alınan ganimet atları var bin kadar. Onlar var, belki varis olarak Davut Aleyhisselam'dan, babasından varis olarak kalan atlar var. Fakale inni ahbabtu hubbel hayri an zikri rabbi. Fakale Süleyman Aleyhisselam dedi ki inni ahbabtu. Burada ahbabtu ne anlamda? Asertu, tercih ettim. Hubbel hayri, hayır burada mal anlamında. Ama hayır mal anlamında kullanılıyor. Fakat burada atlar kastediliyor onlarla. Atların sevgisini tercih ettim. An harfi ceri de ala anlamında. Ala zikri rabbi, Rabbimi zikre bu hayvanların sevgisini tercih ettim. Bil aşiyyi, yani akşama doğru, o halde ikindi namazını kılıyor. İkindi ile akşam arasında Süleyman Aleyhisselam'ın hususi bir evradı var, ezkarı var. Onları, evradını, ezkarını yapıyor. Fakat o atlar oradan geçerken onların güzelliğinden etkileniyor, evradını ihmal ediyor, ezkarını ihmal ediyor. Hatta tevarat bil hicab. Yani o kadar ki, hatta tevarat, bunun faili nedir? Zamir neye dönüyor? Güneşe dönüyor. Peki nereden çıkarıyoruz? Çünkü bil aşiyyi diyordu, akşama doğru. Akşama doğru o atlar ona arz edildiyse, o zaman hatta tevarat, örtülene kadar, bil hicabi, perdeyle, yani güneş batana kadar, sanki bir perde var, onun arkasında güneş kayboluyor, çekilene, örtülene kadar o geçit merasimi devam etti. Sonra bir baktı ki akşam oldu, evrat ve ezkarını yapamadı Süleyman Aleyhisselam. O rudduha aleyye buyurdu ki o atları bana getirin. Ne kadar at varsa onları getirin. O rudduha aleyye. Buradaki zamiri bazı müfessirlerimiz güneşe gönderiyorlar ama o muhakkik olan müfessirlerimiz itibar etmiyorlar. Hayır diyorlar. Yani güneş battıktan sonra güneş geri geldi. Burada Süleyman Aleyhisselam'ın yapmadığı evrat değil de namazdı diyorlar. İkindi namazını kılamadı. İkinden sonra bu merasim başladı. İkindi namazını kılamadı. Dolayısıyla namaz geçti. Allah Teala o güneşi geri getirdi. Sonra o namazı kıldı değil. Peki nedir bu? Rudduha. O atlar geçit merasimi bitti. Sonra dedi ki o atları geri getirin. Peki o atlar geldiler. Fetafika mesham bisuki vel anak. Fetafika mesham bisuk, suk, sağ kelimesinin çoğulu. Anak da boyunlar demek. Elinde bir kılıç var. Kılıç da onların sakına dokunuyor, ayaklarına, bir de boyunlarına dokunuyor. Yani onları Allah yolunda kurban ediyor. Neden kurban ediyor? Madem ki bunlar burada geçerken benim evradıma engel oldular, ezkarıma engel oldular. Ben bunları seyrini tercih ettim. O halde kalbimdeki o dünya sevgisini çıkarabilme adına bütün bunları, at, eti helal. Zaten üç mezhebe göre de helal. Bize göre savaş atı hayvanı olduğundan dolayı mekruh. Ebu Hanife'ye göre rahimeullah. Kesiyor onları, sonra dağıttırıyor. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. İsmail Aleyhisselam olunca kalbinde ona karşı bir muhabbet olmuştu. Sonra Allah Teala ona, İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu Allah yolunda kurban etmeyi rüyasında telkin etmişti. Felemma belaga ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami enni azbahuka fanzur ma za tara. Peki neden o sevgiyi kalbinden çıkar, evladının sevgisini? Bir peygamber Halilullah olursa, Halilullah olmaya evladın sevgisinin bu derece yüksek dozda olması engel. Burada da Süleyman Aleyhisselam, madem ki evradıma, ezkarıma engel oldu, o halde bunların hepsini Allah yolunda kurban edeyim. İman. Allah Teala bize o derecede iman nasip etsin. Evradı ve ezkarı terk edince o sevdiği, o mallar, onların tamamını Allah yolunda verebilmek.
zekat vermede zorlanan bir Müslüman, bir

1000 tane at, onların güzellikleri, duruşu celbediyor. Tamamını Allah yolunda kurban eden bir peygamber Süleyman Aleyhisselam. Neden? Kitabun enzelnahu ileyke mübarek. Neden bu Kur'an-ı Kerim fayda, maslahat, merkezi, menba bizim için, ümmeti İslam için? İşte buradan bakın, başka yerde bulamayacağınız hakikatler, hikmetler bu kitabın içerisinde. Peki başkaları bunu nasıl, başka alimlerimiz, müfessirlerimiz nasıl anlam veriyorlar? اِذْ عُرُضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. O atlar orada bir geçit merasimi oluyor. فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. Tevarat bilhicab, burada o atlar koşarken toz duman çıkarıyorlar. Ta ki koştular koştular, arkada bir toz perdesi kaldı. O toz perdesinden o 1000 tane at uzaklaştı kendisinden. O toz perdesinden dolayı o atları göremez oldu. O zaman tevaretin faili ne olur? Atlar olur. Atlar, zamir ona döner. Yani hiyedir ama atlar buradan kastedilir. Bir hicab, o toz perdesinin arkasında kaybolan odur. Yani tevaretin faili ne diyoruz? Zamirun mustetirun fihi cevazen takdiruhu hiye. Hiyedir ki o atlar kastediliyor. Rudduha aleyye, sonra çağırır onları. Fetafika meshem bisuki vel anak. Eğer namaz geçmediyse ya da evrat ezkara engel olmadıysa, orada güneş batmadı, toz perdesinin arkasında o atlar kaybolduysa, peki fetafika meshem bisuki vel anak, onu nasıl anlıyoruz? Eliyle o atların ayaklarına ve boyunlarına dokundu. Onları sıvazladı. Bu şekilde mana veriyorlar. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا, and olsun, yemin olsun ki وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, Süleyman'ı biz imtihan ettik. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ, onun kürsüsüne, tahtına ceseden bir ceset bıraktık. ثُمَّ اَنَابَ. Sonra o döndü, yöneldi Rabbine, Mevlasına. Peki bu nasıl oldu? Süleyman Aleyhisselam'ın hadisesi. Bununla alakalı da çok farklı rivayetler var. İsrailiyat olarak 4-5 tane farklı rivayet var. Bir rivayete göre Süleyman Aleyhisselam'ın putperest bir hanımı var. 40 gün bu kadın putlara ibadet ediyor. Sonra bu kadın, Süleyman Aleyhisselam'ın bir yüzüğü var. Onu çıkarıyor, onunla birlikte o yüzükle cinleri hakimiyetini almıştı. Şeytan ya da cin o kadın yanına geliyor, o yüzüğü alıyor. Alınca Süleyman Aleyhisselam tasarrufta bulunamıyor. Cinler üzerinde diğer o tasarruf gücünün yetkisini kaybediyor, zayıflıyor. Bir çare birisi haline geliyor. Böyle rivayet var ki hakikat o değil. Ve bu şekilde başka benzer rivayetler var. Peki hadis-i şerifte anlatılan, rivayet edilen Buhari'de var, Müslim'de var, diğerlerinde de var. Taki Osmani bu hadisi şerh ederken orada Mevdudi'yi eleştiriyordu. Oradaki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlardı ki farklı rivayet var. Bir kısmında 60 var, 80 var, 100 var. Süleyman Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam rivayet ediyor. Bir gece diyor ki hanımlarımla beraber olayım. Her birinden bir mücahid dünyaya gelsin. Onlar Allah yolunda cihad etsinler. Fakat velem yekul inşallah. İnşallah demiyor. Beraber olayım, bütün hanımlarımı dolaşayım. Hepsinden bir çocuk dünyaya gelsin. Onlar Allah yolunda cihad etsinler, mücadele etsinler. Efendimiz Aleyhisselam inşallah demediğinden dolayı sadece bir hanımı hamile kalıyor. O bir hanımından da sakat. Yani yukarısı insan, aşağısı başka bir varlığa benzeyen bir şey, bir ucube dünyaya geliyor. O da, yani burada anlatılan odur. İnşallah demediğinden dolayı Allah Teala ona bu şekilde bir netice gösterdi. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. Biz onu imtihan ettik. وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. Ceseden, tahtın üzerine bir ceset bıraktık. ثُمَّ اَنَابَ. Anladı. Yani bir Müslüman inşallah demeden konuşmaz. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ. Ne diyecekler? İnşallah diyecekler.
inşallahla anlayacaklar.

inşallahla Allah yolunda yürüyecekler. Yani bunun üzerinden bizi buraya getiriyor. Allah Teala'nın tasarruf olmadan, yani siz Süleyman'sınız, rüzgar emrinizde. Rüzgar sizi alıyor götürüyor, bir sabah rüzgarı, akşam rüzgarı, şu kadar mesafeleri kat ediyorsunuz. Ama Allah Teala'nın muradı olmadan adım bile atamazsınız, olduğunuz yerde kalırsınız. Ayet-i Kerime buna işaret ediyor. Kâle Rabbi gfirli, Süleyman Aleyhisselam beni affet ya Rabbi dedi. Ve hebli mulken la yenbeği li ahadin min ba'di. Bana ve hebli mulken öyle bir saltanat ver ki la yenbeği li ahadin, la yasihu li ahadin, kimse için uygun olmasın, min ba'di, benden sonra. Yani Allah'ım bu ifadeden dolayı, inşallah demediğimden dolayı beni affet. Kâle Rabbi gfirli ve hebli mulken, bana aftan sonra bir saltanat ver. La yenbeği li ahadin min ba'di, benden sonra kimse buna ulaşamasın. Yani kimse ulaşamasın diyerek Süleyman Aleyhisselam yani birileriyle yarışa girmiyor. Peki ne söylüyor o zaman burada? Allah-u Alem şunu söylüyor. Yani bana bu yetkileri verdin, rüzgara hükmediyorum, cinler benim emrimde, onlarla beraber insanlığa hizmet edecek, insanlığın maslahatı ne olacak, binalar yapıyoruz. Peki yani bu gücü benden alıp da bu cinler sonra başıma kalkmasınlar, beni bunlara mahkum etme gibi, bu şekilde de bu duası Süleyman Aleyhisselam'ın anlaşılabilir. İnneke entel vehhab, sen ya Rabbi vehhab olansın. Vehhab burada mübalağa vezninde geliyor. O halde sen Allah'ım lütfun namütenahidir, sınırsızdır, sonsuzdur ya Rabbi. Sonsuz lütfetme, ihsan etme yetkisi sana aittir. Dolayısıyla bize ait her şeyde o lütfun bir yansımasıdır ya Rabbi. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَسَابٍ فَسَخَّرْنَا لَهُ لِسُلَيْمَانٍ Süleyman Aleyhisselam'a teslim ettik. Onun emrine, onun idaresine verdik. اَرْرِيَاهَ rüzgarı تَجْرِي بِأَمْرِهِ Onun emriyle gidiyor. Rüzgar hadi diyor, falan yere gidiyoruz. Rüzgarla gidiyor Süleyman Aleyhisselam. Ordusu da onunla beraber. Ruhaen, tatlı tatlı o rüzgar alıyor onu, sanki uçağa biner gibi götürüyor. Haythu esabe erade, nereyi istiyorsa. Şam'dan gidecek Mısır tarafına, oraya götürüyor. Başka tarafı alıyor, götürüyor rüzgar. Peki fesekharna lehu riha, rüzgarı onun idaresine verdi. Başka ve şeyatine, şeytanları. Şeytanlardan maksat burada cinleri onun idaresine verdi. Onlar kafir olunca kafirleri, şeytanların yaptığı işleri yaparlar. Onlardan bedel de, şeytanın emrine giren bu cinlerden bedel, külle bennâiv ve gavvâz, bina yapıcılar, bina ustaları, mimarlar, mühendisler, onları ve gavvâz, dalgıçlar, denizin dibine dalıp oradan inci mercan çıkaran cinleri, onları da rüzgar gibi Süleyman Aleyhisselam emrine verdi. Ve ahirine mukarranine fil asfad. Daha başka şeyler var. Ve ahirine başka şeyler ki mukarranine, bağlanmışlar onlar fil asfadi, halkalara, zincirlere. Peki bu nasıl zincirlere bağlandı? Cinler görünmeyen bir varlıklarsa, onlar Süleyman Aleyhisselam'a Allah Teala'nın verdiği bir yetki salahiyetle, onlar böyle bir yetkinin, salahiyetin içerisindeler. Sanki şifreledi onları Süleyman Aleyhisselam. Bir şifreyle onlar zincirlenmiş insanlar, varlıklar gibi kaçamıyorlar, ayrılamıyorlar, gidemiyorlar. Süleyman Aleyhisselam varsa, yaşıyorsa onlar onun idaresinde kalıyorlar. Bu şekilde sanki zincire vurulmuş varlıklar gibi. Hâdâ atâvına, işte bizim atamız, hediyemiz, ihsanımız bu ey Süleyman. Bu mülk senin değil, bunun sahibi var. Lillâhi mulkus semâvâti vel ard. Süleyman makamında olanlara, idare edenlere, yönetenlere, hepsine Allah Teala'nın hitabı. Hâdâ atâvına femnun ev
em

0: engel olmamalı. İşte önümüzde bir Süleyman Aleyhisselam var. Evradı, ezkarı, duasını o dünya mallarını görünce, ihmal edince, yapamayınca evradını, bütün o en sevdiği hayvanları, onların tamamını Allah yolunda kurban ederek Cenab-ı Hakk'a kalbimdeki sana olan o muhabbet ortak tanımaz ya Rabbi dedi. Ortak tanımaz. Böyle bir Müslüman olabilmek yani. Yüreğimizi Allah Azze ve Celle onun talimatına bu şekilde açabilmek. Süleyman Aleyhisselam üzerinden onu bize kainatın sahibi tembih ediyor. Ve inne lehu indena lezulfa ve husne me'ab. O Süleyman'ın ve inne lehu Süleyman. Süleyman'ın bizim katımızda indena lezulfa bir yakınlığı var. Manevi bir yakınlığı, üstün dereceleri var. Bir de ve husne me'ab. Muhteşem bir gelecek var. Cennet var, cemalullah var. Eğer siz de Süleyman gibi Allah yoluna bütün malınızı sarf edebiliyorsanız, seferber edebiliyorsanız bu şekilde bir gelecek de sizi bekliyor buyuruyor. Buradan Efendimiz Aleyhisselam'a bütün bunları anlatarak Mekke-i Mükerreme'de Allah Resulü daralıyor. Karşıda büyük bir yığın var, güruh var, Mekkeliler var. Onlar dışarıdakilerle ittifaklar kuruyorlar. Yalnız Müslümanlar var, çaresiz Müslümanlar. Allah Teala asırlar öncesinden ona arkadaşlarını, peygamberleri gösteriyor. Bunlar var diyor. Bunları düşün. Gözünün önünde bunlar canlansın. Bunları hatırla. Bunlarla otur, bunlarla kalk. Onlar cahiliye, onlar Bizans hikayeleri dinlesin. Kisra hikayeleriyle onlar akşam yatsı oturmaları yapsınlar. Ama siz bunlarla yolunuza devam edin. Vezkür abdena Eyyub. Kulumuz Eyyub'u zikret, onu düşün, onu tefekkür et, onu anlat çevrendekilere. اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اِذْ نَادَى رَبَّهُ Hatırla ki o Eyyub aleyhisselam Rabbine nida etti. اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ Şeytan bana dokundu. Yani hastalığı veren Allah Azze ve Celle. Fakat burada sanki Eyyub aleyhisselam Hazreti Allah'a, Allah Azze ve Celle'ye o kötü şeyi, hastalığı isnat etmiyor. Yani domuzu anlatıyorsunuz. Ey bu domuzu yaratan Rabbim demiyorsun değil mi? Ya halikas semavati vel arz diyorsunuz. Ey yer ve gökleri yaratan Allah'ım. Ya halikal hinzir demiyorsun. Ey domuzu yaratan Allah'ım. Çünkü o yani haram olan bir hayvan olduğundan, hem aynı hem her şeyiyle necis olan bir hayvan olduğundan, necaseti aynı olduğundan dolayı Allah Teala onu isnat etmiyorsunuz. Ama onu da o yarattı. Ya da burada Eyyub aleyhisselam hastalık hoş ve makbul olan bir şey olmadığından onu Allah'a isnat etmiyor. Veya burada en nimeseniye şeytan derken vesvese oluşuyor onda. Hastalıktan sonra hastalık var, ardından bu hastalık neden geldi, kurtulacak mıyım, şifa olacak mı diye böyle bir vesvese hali onda oluşuyor. Enni meseniye şeytanu binusbin sıkıntı ve azabin, yani böyle keder oluştu bende, acı oluştu bende diyor Eyyub aleyhisselam. Urkuz biricilik, ayağını yere vur. Urkuz biricilik, ayağını yere vur. Hâdâ muhteselun bâridu ve şerâb. İşte bu yıkanılan bir sudur ki bâridun ve şerâb, soğuktur, içilir ve aynı zamanda yıkanmada kullanılan bir su. Allah Teala o suyu gösteriyor Eyyub aleyhisselama. Ayağını yere vurduktan sonra çıkıyor ve onunla yıkanıyor. Vücudundaki bütün hastalıklar o suyla beraber zahil oluyor. Allah Teala ümmeti İslam'a, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a ihsan etti. O su gibi manevi hastalıklarından kurtulacakları sular ihsan eylesin inşallah. Bir anda böyle şifaya olsunlar. Ümmetin hastalarına da Zemzem'i Eyyub Aleyhisselam'ı tedavi eden su makamında kılsın. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi...

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

أعد وليس الذكر كالأنثى

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeya, Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun.

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Reşit.
11: Reşit olmasan sen. Aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Farklılıktan anlamışsınızdır, fon müziği birazcık değişik çalıyor. Yönetmenimiz aynı, stüdyo aynı, mikrofonlar aynı ama bugün içerik farklı. Her hafta buluştuğumuzda Kur'an Günlüğü Sosyolojik Siyer ve Tarihe Yön Verenler bölümüyle karşınızda oluyorduk. Bugün çok kıymetli bir konuğumuzla, Enderuni Muhabbetler'le Kalk Kulüs'e gidelim diyeceğiz. Önce Enderuni Muhabbetlerimizi gönlümüze yerleştireceğiz. Sonra Kalk Kulüs'e gidelim diyeceğiz. Evet, konu anladınız. Hani

0: programla özdeşleşmek dediğimiz ya da ismiyle müsemma olmak dediğimiz şey. Handan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Beni çağırdığınız için çok onur duydum.
0: Estağfurullah. Şöyle hani biz size konuk olmuştuk, misafir olmuştuk. Siz davet etmiştiniz. Normalde hani iadeyi ziyaret diye bir şey olur ama biz de iadeyi davetiye gönderdik. Yani hem eğitimcisiniz, bizim programımızın amacı da eğitim zaten. Öyle olunca biz yanımızdaki kıymetlerin değerini bilmeden çok fazla değerleneceğimiz kanaatinde değilim ben. Öncelikle eğer bir işin değeri ortaya konacaksa yanımızdakilerden başlamak lazım. Mesela yönetmenimiz Halil Bey bizim için çok değerli değil mi hocam?
1: Bugün onu boykot etmiyor muyduk biz ya? Az önce öyle karar vermiştik sanki.
0: Ya şimdi bizim boykot 5 dakika sürüyor hocam. Bu İsrail'i boykot değil ya. Onun için. Yani İsrail'i boykot ömür boyu Halil Bey'i boykot 5 dakika korkutmak
1: tamam.
0: Yeterli diyelim.
1: Tamam o zaman.
0: Ortak bir anlaşma. Hiç korkmadım diyor kulağıma. Hiç korkmadı doğru. Çünkü biz korkulacak insanlar değiliz zaten. Ondan dolayı korkmadın. Evet hocam nasılsın? Ne var ne yok iyisin değil mi?
1: Elhamdülillah hocam görüşmeyeli.
0: Evet 12 gün oldu. Elhamdülillah gayet iyiyiz diyorsunuz.
1: Evet çok şükür siz de iyisiniz inşallah
0: şükür,
1: hocam.
0: Çok şükür hocam elhamdülillah. Yani bu dünya hayatında ne kadar iyi olunabilir bilmiyorum. Hani şükredeceğiz her halükarda iyiyiz diyeceğiz ama içimiz tabii farklı.
1: Evet.
0: Hocam bugün şöyle muhabbet tadında bir program. Benim program biliyorsunuz zaten muhabbet programı.
1: Muhabbet.
0: Hani gerçi radyomuzda çok fazla muhabbet programı var. Bir de vakti muhabbet
1: vakti
0: var.
1: Vakti muhabbet var bir de.
0: Evet Esat abiye de buradan selam gönderelim. Hocam şimdi radyoyla başlamak isterim. Radyo sizin hayatınızda ne ifade eder? Şimdi siz cevap verdikten sonra benim için de radyodan öneminden de bahsetmek isterim. Radyo sizin hayatınızda hangi boşlukları doldurdu? Radyoculuk serüvenine bir girelim isterseniz.
1: Yani hocam aklımda hiç olmayan bir sektördü radyoculuk. Allah biliyor biz 28 Şubatçılar olarak aklımızdakilerle bulduğumuz yollar birbirini çok tutmadı açıkçası. Ben halkla ilişkiler mezunuyum. İlk okuduğum üniversite oydu. Orayı bitirdikten sonra birçok defa iş arayışına girdim okul sonrasında. Hatta şu anda da çok böyle bilindik bir tesettür markasına gidip başvurmuştum. Halkla ilişkiler departmanı için. Bana demişti ki kapalı çalıştırmıyoruz tesettür mağazası.
0: Gerçek mi şaka mı yapıyorlar?
1: Gerçek. Yani başvurum bile kabul etmediler. Tesettürlü çalıştırmıyoruz dediler. Gerçekten mi dedim? Ben
0: ve
1: de sizin gibi.
0: Ve tesettür ürünü satıyorlar.
1: Evet. Şu anda da hala da devam eden bir silsile halinde mağazaları var maalesef.
0: Peki buradan almayınız diye bir kampanya yürütmek gerekmez mi onlara?
1: Bu saatten sonra gerekmez. Belki yöneticiler değişmiştir. Belki olanlar olmuştur. Geçmişti. Bu yaklaşık ne kadar söyleyelim? Yaklaşık 20 yıl kadar falan önceki bir meseleydi. Ondan sonra ben iş arayışı içerisindeyken nasıl olduysa çok da dinlediğimiz bir radyo. Artık ismini verebiliriz. Zaten kapandı. Denge Radyo. Denge'ye başvurmuştum. Ben halkla ilişkiler olacak derken kendimi teknik masada buldum. Ondan sonra bu macera başlamış oldu benim için. Gerçekten hayatımın eksik bir parçasıymış. Daha sonra farklı radyolarda çalıştım. Çalışmadığım zamanlarda eksikliğini çok hissettim. Belki iletişimci olmanın verdiği bir özellik ama ben hep mikrofon arkasındaydım. Güzeldi benim için de çok kıymetliydi. Mikrofonun önüne son zamanlarda geçmiş oldum. Hayatımda bir boşluğu doldurdu ama ismini veremediğim bir boşluk. Yani hep benim orada olmam gerektiği ve bu sektör üzere hizmet etmem gerektiğini çok hissettirdi bana radyo. Yani İslami radyolardan çıktığım zamanlarda farklı radyolara gidebilirdim. Ama hep benim aklımda şey vardı. Ben ezan okunurken şarkı çalmak için play düğmesine basamam. Ve derken hedefe de geldi yolumuz Allah'a şükür.
0: Bir manifesto gibi. Öyle mi? Ezan okunurken ben şarkı çalan bir radyonun play tuşuna basamam. Evet. Hocam sizden bir anons isteyelim mi? Radyo Hedef'in WhatsApp numarasını ezbere biliyor musunuz?
1: Evet. 0531-843-5633 0531-843-5633
0: Evet bu numarayı neden söyledik? Bizim programımızla ilgili hem önerileriniz hem göndereceğiniz mesajlarınız olabilir. Biraz önce Handan Hocam'ın verdiği telefon numaramız aynı zamanda WhatsApp hattı numaramız. Oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hocam konuşmanızın içerisinde bir cümleyi cımbızlıyorum.
1: Eyvahlar
0: 28
1: olsun.
0: Şubatçıyız dedin ya. Evet. Oradaki 28 Şubat mağduru. Yanlış
1: değil.
0: Anlamayın. Yani lütfen. Çünkü biz

0: 28 Şubatçı değiliz, değil mi hocam?
1: 28 Şubat direnişçileriyiz biz. Ben mağdur kelimesini kullanmıyorum hocam bizim
0: mağdur
1: için.
0: Mağdur değilsiniz.
1: Değiliz diye. Yani
0: mağrursunuz o zaman.
1: Mağrur, elhamdülillah.
0: Şimdi mağdur edilmiş bir halk vardı ya, gerçekten mağdur edilmiş vardı. Mağdurları da var 28 Şubat'ın ama siz daha dik duranlardansanız tabii ki elhamdülillah. Ne güzel. Hocam radyoculuk 2005 yılı mıydı başlangıcınız?
1: Yaklaşık, evet.
0: Tam 20 yıl doldu. Böyle hiç merak ettiniz mi ya, ben kaç program yaptım, kaç kez bu halkı selamladım, işte kaç kez kapanırken böyle hüzünle ya da mutlulukla huzurlardan ayrıldım diye hiç hesap ettiniz mi?
1: Şimdi kalk kulise gidelim, program sayısı bende var.
0: Çok güzel.
1: Fakat öncesinde ben hep teknikteydim. Yani hep demeyeyim de ara ara mikrofon karşısına
0: falan
1: çıktığım zamanlar oldu, fakat ben hep Halil Bey'in yerindeydim. Makinaları oldum olası sevmişimdir. O yüzden geçmişte kaç tane program var bilmiyorum ama Kalk Kudüs'e gidelim mi diyorum.
0: Ne kadar hocam?
1: 69.'uydu. Tekrarsız, 69. tekrarları saymadan 69 özgün program.
0: Ben 68.'ye mi konuk oldum? Evet.
1: Evet. Bu hafta da Allah nasip ederse 70'i yapacağız.
0: Hayırlı olsun. Şimdi sizin radyoculuk bu işin teknik kısmından başlıyor ya.
1: Evet.
0: Benimki direkt mikrofonla başlıyor. Hatta radyodan önce başlıyor benimki. Okul yıllarımdan başlıyor. İlkokul. Yanlış hatırlamıyorsam 4. sınıfta öğretmenim benim çok güzel konuştuğumu düşünerek irticalen, elimde hiçbir kağıt olmadan, ne diyorlar irticalerin karşısı, doğal mı diyorlar?
1: Doğaçlama.
0: Tabii
1: mi diyor?
0: Doğaçlama. Ben irticalen konuştum. Arapça daha iyi geldi bana.
1: 28 zamanlar... Şubat deyince hocam irtica falan oradan da
0: o da güzeldi. İrticalen ve irticacı. Evet, o da olabilir. Şimdi o dönemde, ilkokulda okuduğum dönemde öğretmenim bana elimde hiçbir kağıt olmadan haberleri sun bakalım diyordu. Ben de başlıyordum, işte TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini sunuyoruz. Çünkü o zaman TRT'den başka radyo yok zaten. Başlıyordum haberleri sunmaya. Arkasından hava durumu, spor haberleri falan derken kapatıyordum. Öğretmenimiz böyle sportif faaliyetleri de çok seven bir öğretmendi. Biz de o zamanlar tuttuğumuz takım bayağı bir iyiydi, havalıydık biz.
1: Fenerbahçe olmalı o dönem.
0: Değil, Beşiktaş.
1: Tutturamadı.
0: Biz Beşiktaşlıyız. Biz hatta şey söylüyoruz yani, biz Türk bayrağı var ya zaten biz.
1: Ali Sinanoğlu gönlümüzün başkanı.
0: Şimdi özellikle biz şey yaptık. O dönemde radyo sevgisi benim oradan başladı. Bir de benim galiba yapı itibariyle çok fazla radyo dinlememden kaynaklı. Ben TRT radyolarını çok çok dinledim. Daha sonrasında özel radyolar açılınca Akra başta olmak üzere, Ankara'ya geldiğimde Hedef, birçok radyo kanalından birçok sunucunun programları beni çekti radyoya böyle. Ama programa başlamam çok çok geç oldu. Yani 2012 galiba. Yani size göre çok çok geç.
1: Yani siz büyük kayıpsınız o aradaki açık için gerçekten hocam.
0: O zaman okullu değildik hocam. Ben okulunu okumadan girmeyeyim istedim. Daha sonra okul okuduktan sonra başladığımız, ama o zaman ben çok ciddi bir giriş yaptım. Her gün haber programı yapıyorduk. 5 yıl devam etti hocam. Sabah gazete okunuyor, ben yorumluyorum. Ondan sonra muhabbet programlarımız var, dini programlarımız var derken ben program sayısını aşağı yukarı biliyorum. 1330'larda.
1: Hay maşallah.
0: Yani her biri deseniz ki kaç tanesini dinlediniz? Yani Halil Bey'le yaptığımız iftar programlarının büyük bir kısmını tekrar dinledim. Yani çünkü uzun süre program yapmamıştım. Halil Bey teklif ettikten sonra o iftar programlarını yaptım. Eksiklerimi bir göreyim dedim. Hatta sizinle de konuştuk iftar programlarını.
1: İftar derken konuşmuştuk.
0: Evet. Değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü insan kendisi doğru yaptıklarını düşünebilir ama eksiklerini de görmek lazım. Hele hele sizin gibi radyocuların bize yönelteceği eleştiriler de çok çok önemli. Hele hele diksiyon açısından. Şimdi radyoculuk serüveni böyle başladı diyorsunuz ama daha çok cihazla.
1: Cihaz.
0: Mikser.
1: Evet.
0: Peki mikrofonu aldıktan sonra o kısım mı, bu kısım mı?
1: Yani geçmişte ikisini birlikte kullanırken cihazlar daha baskın geliyordu bana. Ama şu anda belki cihazlara çok ağır aralık verdiğim için, ara verdiğim için biraz böyle korkunç geliyor. Geçen hafta Halil Bey'e de söylüyordum. Ben senin mikrofonuna ya da işte senin cihazlarına elimi sürerken ellerim titriyor, dokunamıyorum diye. Şu an burası biraz daha cazip sanki.
0: Kesinlikle hocam. Şöyle, cihazdayken böyle teknik elemanız ya, radyoculuğun elbette mayası orası. Yani işin radyoculuk kısmı Halil Bey'in yaptığı kısım.
1: Patronluk orası.
0: Patronluk bazen sesimizi kısabiliyor, bazen evet, yükseltebiliyor. Evet. Yani ne derse yapmak zorundayız. Eyvallah.
1: Ben tehdit ederim arkadaşım. Basıyorum bak, beni sinirlendirmeyin. Kapatacağım dişi falan diye.
0: Ama bana deseniz ki ne kadar iyi makine kullanırsan kullan, benim için mikrofondur. Çünkü konuşanı olmayan bir radyonun ne kadar müzik yayınlarsa evet, yayınlasın, iyi konuşanı yoksa muhabbet eksik kalır.
1: Evet. Değil kesinlikle mi? Öyle.
0: Yani şimdi bu radyoda o kadar güzel insanlar var ki, şimdi Halil Bey buradan çok güzel müzik yayınları yapabilir. Hatta paket programlar da yapabilir. Ama ne bileyim, bir Uğur abinin olmadığı radyo eksik kalır. Bir Esat abinin olmadığı radyo eksik kalır. Bir Mustafa Özcan abinin, değil mi? Çok güzel programcılarımız var. Handan Hanım'ın olmadığı bir radyo. Yani
1: çok sizin fazla... de keza hocam. Ömer Faruk hocamın olmadığı bir radyoyu da düşünemeyiz.
0: Ya şöyle... Şimdi ben Ramazan'da ihtiyacım. Ramazan dışında. Çünkü iftar programları gerçekten hani çok zor sunulacak bir programdır. Halil Bey daha iyi.
1: Geçen hafta arkanızdan da aynı şeyi söyledim. Helal olsun dedim. Bir de yani oruçken bunu yapıyor olmak çok kıymetli gerçekten. Ve Halil Bey de sizin arkanızdan da söyledi. Hocam dedi, doğaçlama yapar dedi. Öyle hazırlıkmış, kağıtlarmış falan. Hiç dedi, onlarla iş olmaz. Öyle arkanızı... Hiç arkanızdan kulaklarınızı çınlattık yani.
0: Eyvallah. Yani şöyle, o sizin iyi bakışınız, Halil Bey'in iyi bakışı. Ben programa gerçekten çok hazırlıklı gelen birisi değilim. Yani kendi programım için elbette kitapları okuyoruz, tefsir, hadis bakıyoruz. Ama sunucusu olduğum programda böyle belli bir metne bağlı kaldığım zaman kendimi daralmış hissediyorum. Hani kabuğunu kırmak diye bir şey var ya, öyle olamıyorum. Bu arada Ayşe Hanım'dan bize bir mesaj gelmiş. Diyor ki, ben de Halil abimi seviyorum ve ona dua ediyorum diyor. Hedef Radyomuzun bütün programları, programcıları da disiplinli diyor, kaliteli ve çok önemli diyor. Teşekkür ediyoruz biz de. Allah razı olsun. Rabbim herkesten razı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz biz de Ayşe Hanım'a. Bu Hedef Radyo'nun dinleyenleri de böyle bir ailenin fertleri gibi. Küçük yavrularımız gibi, büyüklerimiz bizden baba şefkatiyle, amca şefkatiyle, abla, teyze, anne. Ben hele bir şeyi unutmuyorum, Halil Bey de hatırlayacaktır böyle. Hatim organizeleri yapılırken o samimiyetle aranıyor ya, o çok hoşuma gidiyor mesela. Şimdi radyoculuk deyince herkes şey zannediyor, hocam mikrofona çıkıyoruz, konuşuyoruz, derdimizi anlatıyoruz, bitiyor. Hayır. Burada onlarca, yüzlerce dost ediniyoruz. Aile ferdi kazanıyoruz, değil mi? Mesela radyo vesilesiyle kazandığınız dostları hiç saydınız mı?
1: Var, evet. Hatta şeyi anlatmayı çok isterim. Ben dengede çalışıyordum. Biz dengede daha çok ezgi ağırlıklı programlar yapıyoruz. Zikirli ilahiler neredeyse hiç yok denecek kadar var. Radyonun böyle bir çizgisi var. Radyo dengeden ayrıldıktan bir süre sonra Bayrak Radyo'ya geçtim. Burada kapandığı için rahatlıkla ismini vermekte sakınca
0: 93.9.
1: 93.9, evet. Rahmetli Nusret abiyle birlikte çalışmıştık o dönem. Oraya geçtim. İlk defa mikserin başına geçtim. Anlaştığımız bir maaş vardı. O zaman çok iyi hatırlıyorum. 250 lira. 250 liraya anlaştık. Yarım gün gidecektim radyoya. Ben mikserin başına geçtim. 10 dakika sonra... Koşarak Nusret abi içeri girdi. Handan, biz seninle kaç anlaştık dedi. 250 abi dedim. 300 yaptım dedi. Çıktı. Biraz sonra telefon çaldı.
0: Peki açtım. Neyi beğenmiş?
1: Artık bilemiyorum. Arif olan anlar dedi herhalde. Ben hiç sormadım. Biraz sonra telefon çaldı. Telefonu açtım. Handan dedi, senin radyoya geldiğini anladım. Sen misin diye teyit etmek için aradım dedi. Eski radyomuzun dinleyicilerinden bir tanesi sadece... Yani o ara ezgi çalıyordum, başka bir şey yoktu. Programı yönetmem, işte aralardaki fonlar, atışlar falan. O zaman jingle da çok kullanıyorduk biz. Bir de muhtemel ki çaldığım ezgilerden dolayı telefonu açtı. Senin geldiğini anlamıştım zaten, teyit etmek için aradım dedi ve kapattı telefonu.
0: Yani çaldığınız eserlerden sizi tanıyor. Tanıyorum. Harika. Harika.
1: Yani o kadar öyle radyo güzel içerisinde dostluklarımız oldu çok şükür.
0: Evet. Ben de radyo vesilesiyle özellikle çocukluğumda okuduğum yazarlarla program yapınca onlarla dost olduk. Mesela ben şeyi çok severdim. Abdurrahman Dilipak abiyi. Çocukluğumda ne kadar yazısı varsa, kitabı varsa okumuşumdur.
1: Ben de öğrenciyken sadece Abdurrahman Dilipak ve Mehmet Emin Kazcı için Akit gazetesine üye olmuştum öğrenciyken.
0: İşte onlarla program yapmak da çok zor oluyor. Emine Şenlikoğlu'yla program yaptım. Çok romanını okumuştum.
1: Çok güzel.
0: Şerafettin Kalay Hocam. Bende çok çok yeri farklıdır. O örnek neslin yazarı. Onunla program yapmak çok büyük keyifti benim için. Birçok programcı konuğum oldu. Küçükken okuduğum. Yani harika duygulardı benim için. Halil Bey de diyor ki Şerafettin Kalay Hoca'yı ben de yayınlıyorum diyor. Gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir insan. Allah selamet versin. Daha sonralarında tabii bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin Ömer abisi, Ömer Karaoğlu'yla program yaptım 2 defa.
1: Maşallah.
0: En keyiflilerinden bir tanesi oydu. Evet, programlara girelim
1: söz
0: şimdi.
1: Söz ustasıdır bir de Ömer Karaoğlu. Yani sadece söz yazarlığı anlamında değil, muhabbet anlamında da söz ustasıdır. O yüzden çok güzel akar gider yani.
0: Şimdi Halil Bey bilir, programcılarla önceden hani şu soruları soracağız falan diye görüşülür ya. Benim 7-8 tane böyle konuğum oldu. Bana diyor soruları verme, programın içerisinde sor, konuşalım, muhabbet edelim diyor. Bir tanesi Ömer abi, bir tanesi Bülent Akgürek. Mesela Ömer abi dedi ki bana hiçbir şey söyleme dedi programla ilgili. Ne istiyorsan tamam dedi. Peki baktım abi canlı eser de okutacağım dedim. Ne istiyorsan dedi. Ben de tabii ki yol mu dayanırı. Bir de şey vardı bilemezler. Gözleri yok göremezler. Yürekleri yok onların. Sevgiden söz edemezler.
1: Benim düğünümde sesi çok güzel bir arkadaşım vardı. Ezgileri de çok severdi. Zaten tanışma vesilemiz de Ezgiler olmuştu. Hatay'dan düğünüme gelip katıldı ve düğünümde hadi Ammar hadi Ammar durma at kısmını hadi Han'dan hadi Han'dan durma at Ebabiller sana kanat zaten şey Kudüs gelini falan diye böyle çıkmıştı benim
0: başından
1: gelindi.
0: Başından büyük öfken bilenir yeryüzü kadar koyu avuçlarında öyle mi?
1: Evet.
0: Ömer abi
1: Ömer için... Karaoğlu'nun o anlamda benim için ayrıca bir yeri var yani.
0: Harika. Peki böyle programlar içerisinde şu programı hiç unutamadım dedin. Yani kendi sunduğun programda, yönettiğin programlar içerisinde de. Yani bizim gerçekten hani kitap yazarlar derler ya, her kitabım kendi evladım gibi. Ama ne olursa olsun öne çıkan birileri olur. Sizin programlar içerisinde de yönettiğinde olabilir, aynı zamanda sunduğun programlarda olabilir. Ya çok farklı oldu, bugün kendimi çok keyifli hissettim dediğin.
1: Yani geçmişteki programları Allah var çok hatırlamıyorum. Çünkü dediğim gibi onlar biraz daha arka planda kalmıştı. Teknikte daha fazlaydık. Orada da daha çok Ezgi üzerine, istek üzerine olduğu için hani hepsi birbirine çok benzeyen çok keyifli programlardı. Keyifli geçirdiğimiz çok güzel zamanlarımız oldu. Hepsiyle ilgili minik minik anılarım var anlatabilecek. En çok burada yaptığım için bir şeyler söyleyebilirim. Konuklarım çok kıymetli. Özellikle Filistin'de çalışan bu 7 Ekim'den sonrası için konuşanlarım oldu. O 7 Ekim sırasında Gazze'de olanlardan o da çok kıymetliydi. Geçen haftaki programımız çok güzeldi. Üveysi hocamınki çok güzeldi. Evet. Bir de işte içimizden geldiği gibi böyle bu... birkaç hafta öncesinde Gazze'de yapılan katliamlarla alakalı böyle derleyip toplayıp ve en sonunda 7 Ekim'deki Filistin katliamlarını anlattığımız bir program vardı ki en son ben kendimi ağlayarak kapattım. Ben normalde çok zaten ağlamaya meyilli biriyim ama yayında ağlamak gibi bir huyum yoktu yani. O beni çok etkilemişti. Sizinkileri zaten Ömer Karaoğlu ile başladık. Ömer Şenlikoğlu.
0: Şimdi bende hani etkisi en fazla olan program şuydu. Biz tematik radyo olarak Kayseri'de bulunduğumuz dönemde toplumsal olaylara karşı bazen günlük bir program yapıyorduk. Mesela Mısır'da İhvan-ı Müslümin Hareketi Muhammed Mursi indirildikten sonra Rabia programları vardı ya. Ben gün boyu Rabia programı yaptım.
1: Maşallah. Dipnot olarak hocam sizin haberiniz var mı söyleyeyim? Muhammed Mursi'nin idam kararını veren hakim ölmüş bugün.
0: Ne diyelim? Ateşim bol olsun.
1: Ateş seti çağırıyor.
0: Ya Amerikan filmlerinde bir replik var ya. Canınız cehenneme dostum diye. Ya böyle demek istiyorum. Yani dostum demek, dostum kısmı ironik.
1: İronik. Dost bizim parantez içinde ünlem.
0: Dost değilsiniz falan. Şimdi

0: Bir dinleyenimiz mesaj atmış, güzel bir mesaj. Selamünaleyküm. Yayınlarınızı keyifle takip ediyoruz. Çalışırken araçta dinliyordum. Genelde artık evde de radyo var diyor. Radyo aldım. Orada da dinleyeceğim. Bir serzenişimi de dile getireyim diyor. 28 Şubat direnişi deyince söylemek istedim. O zamanki tesettürlü
1: Evet.
0: bacılar nerede? O
1: Evet.
0: şuur nerede? Şimdi neredeyiz? Ah, o eski zamanlar demiş. Gökhan Bey, teşekkür ediyoruz.
1: Çok doğru söylemiş.
0: Bence bizim bir eksiğimizi gidermişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçi ben şöyle söyleyeyim. Aslında insanlar sosyolojik varlık olarak içinde bulundukları zamanın şeklini
1: Şeklini
0: alıyorlar.
1: alıyor.
0: Hani su gibi. Kabın şeklini alıyorlar ya.
1: İnsan kelimesi de buradan gelmiyor mu hocam zaten?
0: İnsan.
1: Kelime anlamı
0: Evet.
1: olarak.
0: Hocam aslında bunu eğitim kısmında konuşacaktık da geçince inşallah hatırlarsak konuşalım.
1: İnşallah.
0: Sahabelerin Mekke dönemiyle Medine dönemi bile bir değil. Hele hele dört halife döneminden sonraki dönem de bir
1: Bir
0: değil.
1: değil.
0: Bizim de böyle Gökhan Bey. Haklısınız. Çok çok teşekkür ediyoruz ikazınız için. Evet hocam, şimdi radyo programları gerçekten bir dostluk oluşturuyor dedik ya. Hiç irtibatımızın kesilmediği insanlarla artık arkadaş, kardeş, dost oluyoruz. Örneğin ben Hedef Radyo'da galiba 2 yıla yaklaştı program yapmaya başlayalı. Burada bile bir sürü kardeşimizle, birçok insanla kardeş olduk. Bizim Ubeydimiz var mesela. Zehra Hanım buradan dinliyorsa bizi selam olsun. Zehra Uçar hanımefendi. Onun programları da gerçekten çok güzel ve çok duyarlı. Şimdi radyoyu hiç eğitim aracı olarak düşündünüz mü hayatınızda?
1: Ben radyoyu hep eğitim aracı ve tebliğ aracı olarak düşündüm hocam. Biraz önce de söylediğim gibi ezan okunurken play tuşuna basamam ben dediğim de kastım buydu. Veya geçmişte işte radyo programı yapmak istediğimde hep şöyle oldum. Ben ne verebilirim? Ne anlatabilirim? Nasıl bir misyon yükleyebilirim? Çünkü 28 Şubat demişken yine aynı yerden girip devam edelim. 28 Şubat öncesinde de yani ben ilkokulu bitirdikten sonra tesettüre girdim elhamdülillah. Ondan sonra bizim hep şöyle bir şeyimiz oldu. Tesettürlülerin bir misyonu olur. Sonra 28 Şubat'la karşılaştık. Dedik ki inançlıların bir duruşu olur. Sonra çalıştığımız ortamlara girdik. Dedik ki bizim bir duruşumuz, bir karakterimiz olmalı. Ve radyoda bence bu anlamda hem duruşumuzu hem karakterimizi destekleyecek hem de çok kıymetli bir tebliğ unsuru olarak karşımıza çıktı. En azından benim radyoya bakışım bu şekilde. Yani çok ciddi bir tebliğ vesilesi diye düşünüyorum. O yüzden de evet radyoyla eğitim olur.
0: Şimdi iyi bir geçiş yapayım diye böyle radyo ve eğitimi konuşalım dedim. Benim hayatımda radyo büyük bir üstattır. Niye? Benim hayatımda en çok sevdiğim insanlarla radyo frekanslarından buluştum ben. Belki de hayatımın değişmesine vesile olan, bana dokunan insanlarla radyoda tanıştım. Hatta sonra telefon ederek yüz yüze tanıştım. Bunlardan en başlıcası rahmetli Zeki Soyak Hoca vardı. İsmini duydunuz mu bilmiyorum
1: Duydum.
0: ama Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin kurucusu. Daha sonra Enderun Eğitim Vakfı'nı kurmuş. Tam bir hizmet insanı, bir alim. Yani hocaları bile
1: Rahmet
0: büyük
1: olsun.
0: alimler. Yani Ömer Nasuhi Bilmen, işte Namık Sami Ramazanoğlu Hazretleri falan. Hocayı dinlerken ben çok büyük keyif alıyorum. Notlar alıyorum. Ajandamda hala duruyor. 93-94 yılındaki notlar hocam. Sonra eskiden kasetler vardı ya, 60'lık, 90'lık. Onlara kaydedebilir miyim diye hocayı aradım. Gel tanışalım dedi. Tanıştık ve hayatım değişti. Ben o zaman ilkokul mezunuydum. Ankara'ya geldim. Ortaokul, lise, üniversite derken bugün Hedef Radyo'da program yapıyoruz. Bize de eğitimci diyorlar. Rabbim hakkını vermeyi nasip
1: Amin.
0: eylesin. Şimdi hocam, eğitim konusunu konuşalım. Radyo aslında çok keyifliydi.
1: Evet,
0: Radyo ile
1: güzeldi.
0: ilgili bir soru daha sorayım.
1: Tabii.
0: Özellikle böyle unutamadığınız anı, bir gaf olur, bir sürpriz olur, bir coşku olur. Benim çok daha, sizin benden daha çoktur.
1: Çok hocam yani bazılarını anlatamıyorum. Dile getiremeyeceğim burada çünkü yaşarken daha böyle şey. Yani mesela teknik masada patates soymuşluğumuz falan çok var zaten.
0: Teknik masada patates
1: Tabii
0: soymak.
1: de bizim yemeğimizi yapan bir ablamız vardı. O işten ayrıldı. Şimdi o da radyonun radyo olduğu zamanlar hocam. Yani biz bir canlı yayın 60 tane falan telefon bağladığım zamanlar oldu. Hatta bir arkadaşım geldi beni seyretti böyle ben çalışırken. Bir yandan Rütük bilgisayarını işte sürekli kayıt için, işte o sıkıntılı dönemler yani, kayıt için sürekli yeniliyoruz. Bir yandan yayın, bir yandan canlı bağlantı falan.

0: arkadaşım bir yarım saat kadar durdu yanımda, dedi ki bu insan işi değil andan, ben gidiyorum dedi ve çıktı gitti. Öyle yoğun bir ortamda patates soyuyoruz biz mikserin başında. Çünkü yemek yememiz lazım, aç kaldık. Böyle...
1: Peki yayını patates etmediniz değil mi?
0: Yok etmedik. Sakin bir yayında Allah'tan.
1: Şimdi gerçi bizim radyo programlarında da böyle mikser başındaki hanımefendiler olsun, beyefendiler olsun. Ben hani çok kişiyle çalıştığım için herhalde siz ya kendiniz durdunuz ya da Halil Bey'le çalıştınız anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Yani iki sizin için. Ben çok fazla kişiyle çalıştım. Şimdi gerçekten bu işi çok iyi bilenlerle de, şimdi bugün Diyanet Radyo'da çalışan arkadaşlarla da çalıştım ben. Onlar aralarında şöyle bir iddiaya girmişler. Üç kişi. Ben yayın yaparken, yayınım çok ciddi bir yayın. Hocayı ya güldüreceğiz ya yayını bozacağız.
0: Ben olsam bilirim mesela.
1: Hocam şimdi ben tam böyle duygusal bir fona giriyorum. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatıyorum. Kulağıma bir şeyler söylüyorlar ama inanamazsınız. Ben yayına devam ediyorum. Fonu kaldırıyorlar, böyle uçak sesi veriyorlar. Helikopter sesi veriyorlar kulağıma.
0: Zalimlik yani.
1: Yani ama ben şeyi bozmuyorum. Yayını bozmuyorum. Yayın kalitesini devam ettiriyorum. Yalnız reklam arası dedikten sonra ben kulaklığı çıkarttım. Kovalıyorum onları şeyde, koridorda. Bizim koridor çok büyüktü. Bir tanesinin kafaya bir şey fırlatmıştım böyle.
0: Oradan sonra yayın yapamadık.
1: Şimdi öyle ki radyo programlarında hani böyle çok sakin, çok duygusal, çok romantik konuşan insanların da arka planlarında çok şeyler yaşanıyor. Hocam birinde radyo programları yapan konukları aldım. Yani tamamı radyo programcısı. 8 tane. Hepsiyle yarımşar saat peygamberimizin bir özelliğini konuştuk. Son programa geldi ama ben 8 saat yoruldum zaten. Bittim. Ne yemek yedik ne bir şey, sadece su içiyoruz falan. En son konuğu anons edeceğim. Programının ismi Mercek, hanımın ismi Meryem.
0: Eyvahlar olsun.
1: Ben ters çevirdim. Şimdi Mercek Hanım'ı alıyoruz dedim.
0: Ben de yaptım.
1: İşte Mercek Hanım'ı anons ediyorum dedim. Ama ben potu kaldırdılar, kafayı gömdüm. İşte gülmeye başladım falan. Sonra nasıl toparlarım dedim. Evet dedim, bir insan programıyla anca böyle müsemma olabilir falan dedim. İşte Mercek programı da her gün 4-5 tane köşe yazarının yazısını seçiyor, onları yorumluyor. Böyle bir program. Zor bir program. Meryem Hanım da inanılmaz kaliteli bir, o bildiğim kadarıyla çok büyük yerlerde falan da çalışmış. Diksiyonu falan filan da çok iyi ama dedi ki hocam dedi, iyi toparladın dedi.
0: İyi topladınız
1: dedi.
0: Efendim.
1: Ama kendileri de güldüler. Neyse böyle çok gaflar oluyor. Akit gazetesinin sahibi vardı, Allah rahmet eylesin, Mustafa Kara Hasanoğlu. Evet,
0: evet.
1: Doğru söyledim.
0: Evet.
1: Onu bağladığımızda da bizim Hacı Yakışıklı bir gafta bulunmuştu. Hacı Yakışıklı tanırsınız. Artık gerçi Türkiye tanıyor da. Geçelim hocam, yavaş yavaş eğitime geçelim.
0: Geçelim. Ben de bir gafımı anlatmayı istiyorum hocam. Siz de anlatmışken. Yeni başladım radyo. Fehmi Bey bir şey aldı beni, radyoya aldı. Eline bir sandalye aldı. Teknik masanın yanına koydu. Dedi ki sen bunu öğreteceksin her şeyiyle. Bizim teknikçi arkadaşa söylüyor. 5 dakika falan geçti radyonun haber zamanı geldi ve haberler gelmedi. Bant olarak geliyordu. Bana dediler ki sen haberi sun. Şimdi benim sesim zaten haber sunmaya müsait değil. Ben ilk defa mikrofonun karşısına geçeceğim, aşırı heyecanlıyım ve zaten radyodaki ilk 15. dakika. Yani neyse bir şeyler okudum falan, bir haber geldi. Bu haberin içeriğinde işte insanlar bir şekilde toplu olarak bir yerde öldürülmüşler ve bunları görüntüleri alınmış. Video kasetlerinde bundan bahsediyor. İşte bu kasette yetkililerin eline geçmiş. Haber böyle bir şey. Ben de kasetteki ceset görüntülerinin yanı sıra diyeceğime cesetteki kaset görüntüleri ve daha beter güldüm.
1: Çok güzel.
0: Mikrofon açık güldüm ben.
1: Şimdi anıları getiriyor. Sabah haberlerini yapıyoruz. Halil Bey, programda gazeteyi okuyan hanımefendi o gün boğazı çok ağrıyormuş. Hasta. Bana dedi ki ya hocam dedi, bugün ben dedi haberleri kısa okuyayım, sen yorumları uzun yap dedi. Ben dedim ki tamam Meryem Hanım, öyle olsun ama dedim, bana dedim peygamberimizle ilgili, o hafta da Mevlid-i Nebi haftası. Onunla ilgili haber okursan dedim, ben peygamberimizin dedim insani özelliklerinden girerim, peygamberliğiyle beraber uzun uzun yorumlar yaparım. Tamam hocam dedi. Kadın nasıl ateşliyse böyle hastalık etkisiyle gazetelerden birinin 3.

0: sayfasını açıyor. Haber ne biliyor musunuz?
1: Mercek Hanım açtı galiba.
0: Mercek Hanım açtı. Haber şu. Falanca manken falanca sevgilisinden ayrıldı. Şimdi benim hiç alakam... Ben diyorum ne yapayım adama diyorum. Yani böyle bağırıyorum. Değiştir diyorum. Haberi değiştir. Hala okuyor ama. Yani haberi bırakmadı. Devam ediyor okuyor. Ya diyorum değiştir. Ondan sonra potu kaldırdı. Dedim ki sen ne okuduğunu farkında mısın dedim. Hocam yaptı. Dedim valla yani bizim radyoda ne işi var dedim ya bunların.
1: Paparazzi yorum yapsaydınız biraz da hocam. Hep aynı yorumlar hep aynı.
0: Ya şimdi bildiğim bir konu değil ki. Ne bileyim ben yani adam kim, kadın kim, tanımıyorum, etmiyorum. Ne diye bana havale ediyorsun? Ben dedim Allah Celle Celaluhu insanları haramdan korusun dedim. Kapattım ne diyeyim Halil Bey şimdi. Yani ne diyeyim? Orada kaldım böyle. Hocam şimdi bir soyadından dolayı sanki size... Mesaj gibi düşündüm. Hayırlı programlar. Çok akıcı ve keyifli bir program olmuş. Su gibi geçiyor zaman. Ondan sonra selam olsun Heder Radyo ailesine diyor Tayfun Bayrak.
1: Evet. Çok yakından
0: tanıdık,
1: akraba.
0: Tanıdık geliyor değil mi?
1: Yakın akraba. Eşinizle akrabalığınız var mı demiş ya bir hastanede doktor hanımefendi. O da demiş var nedir o zaman? Kocamdır demiş. Şimdi benimki de o hesap oldu biraz.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz o zaman. Selam gönderelim biz de buradan. Hani hep sizin aracılığınızla gönderiyorlar ya selamları. İşte buradan Almanya'daki teyzeme selam gönderiyor. Sanki Almanya'daki teyze her zaman bizi dinliyor yani.
1: İyi düşünmüşler belki.
0: Evet. Hocam bu eğitimi ne zaman konuşacağız biz?
1: Buyurun
0: eğitim
1: hocam.
0: Şart biliyorsunuz.
1: Şart.
0: Hep toplantıların sonunda böyle eğitim konuşulur konuşulur ama eğitim şart.
1: Şart
0: hocam,
1: şart.
0: Her okuma yazma bilen kişi eğitimli midir? Kısa kısa cevaplarla gideceğiz inşallah.
1: Hocam ben her okuma yazma bilenin eğitimli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani şöyle düşünelim. Mesela adalet kavramından yoksun bir hukukçu. Biz buna eğitimli diyebilir miyiz? O sadece diploma sahibidir.
0: Hocam ben burada soru soruyorum. Bana soru sormayın lütfen.
1: Yani kendi içimden bu soruları soruyorum. Kendi cevap veriyorum.
0: Ha, tamam.
1: Mesela bugün bir video seyretmiştim hocam. Hani eğitimli ve cahil bunun diplomayla alakası olur mu olmaz mı sorusuna yönelik. O video aklıma geldi bu soruyu duyunca. Bir yaşlı teyze ve amca uzun yıllar evli kalmışlar. Mikrofonu soran diyor ki maddenin üç halini söyleyin. Amca katı diye başlayınca teyze diyor ki katı sıvı gaz. Teyzeye diyor ki sen ne mezunsun? Ben diyor ilkokul mezunuyum. Sonra eşine dönüyor. Ben onun üniversitesinden mezun oldum diyor eşi için. Eşi öğretmenmiş meğer ve hayatı boyunca bildiği her şeyi ona anlatmış. Birlikte kitap okumuşlar. Okuduklarını ona anlatmış. Ben onun üniversitesinden mezun oldum diyor eşi için. Ve diyor ki bana dediler diyor birçok böyle uzunca bir video. Bana dediler neden sürekli el eletsiniz diye. Ben de dedim ki düşerken de kalkarken de birlikte olalım diye. Şimdi teyzenin diploması ilkokul diploması cahil diyebilir miyiz? Eskiden böyle ya da şey diplomayla ariflik, marifet birbirinin aynısı olabilir mi? Ben de bir soru sormuş olayım size.
0: Hocam şimdi ikinci sorunun cevabını vermiş oldunuz. Ben de ikinci sorunun A fıkrasının B bendini açıklayayım. Kesinlikle konuşmalarımız... Ya da diplomalarımız, okuma yazma bilmemiz eğitimli olduğumuzu göstermez. Arif olmak ne demek? Hani Kur'an-ı Kerim'in en güzel kavramlarından bir tanesi arif olmak. Bilmenin nasıl bir güzel halidir arif olmak? Künhüne vakıf olmak diyor ya, künhüne vakıf olmak. Yani bilmek, tanımak, bilip tanıyıp ona göre davranmak.
1: Evet.
0: Şimdi iki soruyu aslında birleştirmiş olduk ve cevaplar oldu. Yani diploma değildir cahiliyeyi öldüren eylemlerdir.
1: Evet.
0: O marifet dediğiniz hanımefendinin tavrına şöyle bir örnek vermek isterim ben. Sosyolojide bir tane profesör derslerdeki son sınavı yapıyor. Çocuklara diyor ki bundan önce zayıf da alsanız tek bir soru soracağım. Bir soruya cevabınız eğer doğru olursa hepiniz sınıfı geçeceksiniz. Fakat bundan önceki notlarınız iyi de olsa bu soruya yanıt vermezseniz seneye sınıf tekrarı yapacaksınız diyor. Yani bir soru ve diploma. Soru nedir biliyor musunuz? Gençler diyor bizim kattaki görev yapan hademenin yani hizmetlinin ismi nedir? Bir tane çocuk genç biliyor.

0: Lütfen benim asistanım olarak okulda kal diyor. Güzel bir şey değil mi hocam?
1: Çok
0: İşte
1: güzel.
0: bu. Yani sosyoloji mezunu olacaksınız, psikoloji mezunu olacaksınız, eğitim fakültesi bitireceksiniz, iletişim fakültesi bitireceksiniz, ilahiyat fakültesi bitireceksiniz. Ama katınızdaki size hizmet eden kişiyi tanımayacaksınız. O zaman gerçekten siz okulu bitirmeyin, kalın, devam edin. Hatta affınızı isteyin. Hocam çok mu uzattım bilmiyorum
1: Yok,
0: ama
1: estağfurullah.
0: bir tane öğretmen arkadaşıma ben öğretmenliği bırakmasını istedim. O da öğretmenliği bıraktı. Başka bir iş yapıyor şimdi. Çünkü çocukların gürültüsünden rahatsız olduğunu söyledi bana. Ben dedim ki sen o zaman öğretmenliği bırak. Çocukların gürültüsü sana
1: Ağır
0: en kral
1: geliyorsa.
0: müzikten daha güzel gelmiyorsa, seni dinlendirmiyorsa ya kusura bakma sen yapma öğretmenliği yani. Ben çocuk sesini duymayınca duramıyorum yani. O zaman öğretmenin ne anlamı kalır? Eğitimle ilgili hemen bir soru daha yöneltiyorum. Eğitim deyince ne anlamak lazım o zaman? Diploma anlamayacağız. Tamam.
1: Evet.
0: Eyvallah. Kitap okumak da anlamayacağız. Yani okumaktan kastım okuma yazma bilmeyi de anlamayacağız.
1: Evet.
0: Ne anlayacağız eğitim deyince o zaman?
1: Hocam okuma yazma bilmek sanki biraz böyle alfabeyi, harfleri yan yana getirebildiğinde herkes okuma yazma bilir. Mesela bir dil bilmesek bile ki kendimden de bunu söyleyebilirim. Mesela İngilizceye hakim olmasam bile İngilizce bir metni okuyabilirim. Ben bir İngilizce okur yazarı olabilirim. Fakat konuşamam. Yani eğitim okur yazarlıktan biraz daha böyle içi doldurulmuş bir şey sanki. Sadece eğitim, yani eğitim okur yazarlığın yanı sıra toplumu da okumak, insanı da okumak, belki hayattaki bir tecrübe, bunları birleştirdiğiniz zaman veya okuduklarınızı bir eylem, bir davranış haline getirdiğiniz zaman eğitime dönüşüyor. O zaman okuma yazmakla eğitim birbirinden biraz farklı gibi sanki.
0: Evet. O zaman davranışlara yansımayan bir öğrenmenin eğitime katkısının olmadığını
1: Evet.
0: çıkarabilir miyiz?
1: Evet.
0: Aslında çok güzel bir yere getirdiniz. Ben de şöyle bir soru sorayım. O zaman talim ve terbiye, eğitim ve öğretim kavramlarını tekrar bir konuşmak lazım. Talim ve terbiye. İnanılmaz iki güzel kavram. Fakat biz buna eğitim, öğretim dediğimizde tam karşılamadı kanaatindeyim.
1: Kısırlaştırdı, değil mi?
0: Değil mi? Yani terbiye bir defa bizim literatürümüzde çok önemli bir yeri tuttuğu kanaatindeyim. Yani terbiye etmek. Hem yönetmek var içerisinde, hem
1: Öğretmek.
0: eğitmek var, öğretmek var içerisinde, hem davranış kazandırmak ki burası çok çok önemli.
1: Allah'ın Rab isminden geliyor hocam.
0: Evet.
1: Terbiyenin kökü Rab isminden geliyor.
0: Eskiden dadılara mürebbiye diyorlarmış.
1: Evet. Rabbül Beyt ev hanımı.
0: Rabbetül Beyt.
1: Evet
0: Evet.
1: doğru Rabbetül Beyt.
0: Rabbetül Beyt. Bir Arapça hatasını düzeltmiş
1: Hemen
0: olduk. Her
1: utanarak
0: şey
1: geri çekildim.
0: estağfurullah.
1: İddiam yok zaten.
0: Hani biz radyocuların en çok dikkat ettiği konu anlatım bozukluğudur.
1: Evet.
0: Mesela ben şeyi çok görüyorum toplumumuzda. Cümleten selamun aleyküm diyor mesela. Kum zaten cümleten. İki defa anlatım bozukluğu olmuş oluyor. Birçok böyle hani radyoculuğun vermiş olduğu bir refleks bu. Eskiden ben de çok yapıyordum. Hatta bu yayın içerisinde bir tanesini yapmak üzereydim düzelttim. Rahatladım
1: Mesleki
0: ya.
1: deformasyon.
0: Psikolojim bozuldu diyor ya. En çok buna bozuluyorum zaten. Psikolojim bozuldu. Ruh bilimim bozuldu benim. Nasıl oluyor bilmiyorum ama hocam bu eğitim deyince aslında insanların çok fazla geriye attıkları, o dönemi bilmedikleri bir kısım sahabe dönemindeki eğitim ve öğretim, talim ve terbiye bana göre bu. Yani aslında bunu uzun uzun tartışabiliriz, konuşabiliriz. Günümüzde hala o medeniyet seviyesine ulaşılamadı.
1: Yok.
0: Neden hocam? Karanlık orada çok zifiriydi. Aydınlık da bir o kadar nur saçtı ki 1500 yıldır takip ediyoruz. Ne dersiniz hocam o dönemin eğitimine?
1: Elbette ki hocam biraz önce talim terbiye dediniz ya ben de mesela buna ilim irfan ekleyebilirim.
0: Harika.
1: Eskiden mesela okuma yazma bilen insanlara ilim irfan sahibi derlerdi. Şu an eğitim öğretim görmüş insanlar diyoruz. Biraz önce dediğiniz gibi bunlar tam birbirini karşılayamayan kavramlar. Sahabe döneminde de bence böyleydi. Hem ilim irfan hem talim terbiye birlikte geldi. Ben şunu okumuştum. Ashab-ı kiramdan bir tanesi şöyle söylüyordu. Biz nazil olan ayetleri ezberlerdik. Fakat hayatımıza geçirmeden ikinci ayet-i kerimeyi ezberlemezdik. Bizde belki biraz uygulama konusunda sıkıntımız var. Ayrıca zaten öğretmen çok şahane bir öğretmen. Ve o öğretmenin nezaketinin, letafetinin yanı sıra

0: sahabe-i kiram efendilerimiz de onun kadrini, kıymetini biliyorlar. Kadrinin kıymetinin nereden geldiğini de biliyorlar. Biz onu bugünkü eğitim sistemiyle kıyaslayacak olsak hocam, kendim de hani ben iddialı değilim bu konuda, işte siz hoca mısınız dediklerinde öyle diyorlar diyorum mesela, çekiliyorum. Hani böyle bir iddiam yok ki, gerçekten bu aslında çok büyük bir mertebe. Ama biz eğitmen belki diyebiliriz en fazla. Hani bakıyoruz eğitmenlerde, öğreticilerde ilmin aşkını, biraz önce sizin söylediğiniz gibi çocuk sesini duymaktan yorulan öğretmenlerimiz var. Keza aynı şekilde ilim öğretmekten yorulan, ilim öğrenmekten yorulan öğretmenlerimiz var. Öğretmenleri ciddiye almayan bir tayfa var. Bu öğretici de dahil, öğreticinin ailesi de dahil. İlkokulları düşünecek olursak ya da ilk öğretimleri. Böyle olunca hocam sahabe-i kiramla bizim aramızdaki fark çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Onlar ilmi sevmişler, ilme vesile olanı, aracıyı sevmişler, ilmi göndereni sevmişler, ilmi uygulamayı sevmişler. Allah kalplerine imanı sevdirdi diyordu çünkü Rabbimiz, Allah size imanı sevdirdi diyordu. Böyle olunca bu kadar sevginin içerisinde ortaya şahane bir sahabe-i güzün dönemi çıkıyor.
1: Aslında kıymetli dostlar, hocamız bize eğitim nasıl başlar onu söylüyor. Sevgiyle başlar diyor. Eğer sevginiz yoksa eğitiminiz yok diyor. Öyle mi anladım hocam?
0: Evet.
1: Yani satır aralarını okumak diyorlar ya. Aslında siz anlatırken çok çok büyük mesajlar verdiniz. Kardeşlerimizin, bizleri dinleyenlerin bence not alması lazım. Şöyle ki, sahabe-i kiram efendilerimizle bizim aramızdaki farkın, onlar yaşamak için öğreniyordu dediniz. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz'e sordular bir gün. Dediler ki, sen Kur'an'dan ne kadar biliyorsun? Ne buyurdu? Bakara'yı biliyorum. Nasıl olur, sen peygamberin en yakın arkadaşısın, sen sıddıksın. Ben sadece onu yaşayabiliyorum. Aslında bugün insanlar gerçekten çok fazla bilgi depoluyorlar. Biliyorlar demiyorum, depoluyorlar. Hard disk oluyorlar.
0: Evet, geçen hafta bize söylemiştiniz, hard disk haline dönüyoruz. Evet, sadece bu kadar.
1: Evet, ama eylem boyutu. Bizim Kur'an-ı Kerim'in tamamını baştan sona okusak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek hayat-ı şeriflerini okusak, bize çıkacak sonuç şu: bilgi depolamayın, irfan depolayın, yaşam depolayın.
0: Harekete geçin.
1: Değil mi? Harekete geçin. Çok güzel. Şimdi hocam, eğitimde teknoloji, teknik kısım, usul, metot çokça arttı. 21. yüzyıldayız. Şöyle Asr-ı Saadet'te 610 yılına gidelim. Yani 7. asıra. Bugün 21. asırdayız. 14 asır sonra inanılmaz teknolojik aletler var eğitim içerisinde. Akıllı tahta. Tahtaya akıl yükledik hocam. Akıllı telefon. Akıllı evler. Değil mi? Her şey akıllandı da. Ben diyorum ki, kullandığımız şeyler ne kadar akıllıysa biz mi akılsızlaşıyoruz acaba ki? Hocam, o dönemdeki insanların kullandığı hiçbir şey akıllı değil. Ama geldikleri seviyeye bakın. Ensar muhacir kardeşlerini bir daha yakalayabilir miyiz sizce?
0: Olur hocam, ümitsiz olmayalım. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yok, sadece ümitsizlik olarak değil, soru olarak sordum.
0: Yani ben yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Sadece çok biraz güzel bilinç. İşte biraz önce söylediğimiz gibi, siz de az önce dediniz ya, kayıt cihazına dönüşmeyelim. Allah-u Teala da diyor ki, kitap yükle eşekler. Cuma suresinde Yahudiler için böyle söylemişti. Tabii ki biz müminler olarak böyle bir şey kendimize yakıştırmıyoruz elbette, fakat kitap yüklü olmak yerine dediğiniz gibi eyleme geçeceğiz, harekete geçeceğiz. O zaman öğrendiğimiz kitap bize diyecek ki, müminler siz ancak kardeşsiniz. Hal böyle olunca o zaman Ensar Muhacir kardeşliği de kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. İşte kıymetli dostlar, mümin ve mümine bir eğitimcinin hayata bakış açısı da bu kadar pozitiftir. Ya da Asr-ı Saadet'teki olan olayların orada kalmayacağını, oradaki uygulanan hikmetlerin günümüzde uygulandığında sonucun aynı olacağını, değil mi?
0: Evet.
1: Hani bu reklam gibi oldu. Falancayı filancayla yıkadık, filancayı da filancayla yıkadık.
0: Neşenin gibi. Saçlarının yarısını.
1: Bunda hep İsviçreli bilim adamları keşfediyor.
0: Evet.
1: Biz çünkü son dönemde bilim adamı bayağı çıkaramadık galiba. Ondan dolayı İsviçrelilerinkini alıyoruz. Hocam peki soruları biraz daha hızlandırarak gidiyorum. Eğitimli insanların toplum içerisindeki farkı nasıl fark edilir? Mesela Mekke'de Peygamber Efendimiz diğer insanlar tarafından fark edildi ve El Emin dendi.
0: Evet.
1: Değil mi? Arkasından gidenlerin çoğaldı. Hatta Musab bin Umeyr'in Müslüman olduğundan sonra annesiyle konuşması var. Sen ne buldun orada diyor. O da diyor ki ben orada samimiyet buldum. Şimdi biz ne bulalım hocam eğitimli insanlarda?
0: Biz de samimiyet bulabiliriz hocam bence. Aradığımız şey de o olmalı. Biraz önce dediniz ya nasıl fark edilir? Yani en başta söyledik ki hani okuma yazma bilmek aslında ilim eğitim değildir diye. Ama eğitimciyi bir okur yazardır hocam. Toplumu okur, insanı okur, muhatabını okur ve ona göre davranır. Hal böyle olunca toplum içerisinde böyle ışıl ışıl bir hale gelmiş oluyor. Ve biraz önce dedik ya irfan bir medeniyet. Gerçek eğitimci bir irfan sahibi olduğu için nerede nasıl davranacağını bilir. Latiftir, letafetiyle, zarafetiyle öne çıkar. Bu illaki şey demek değil. Yani konuşurken İstanbul Türkçesi kullanmak. Ne bileyim bıçağı sağ... Neydi? Hangisiydi o? Çatalı sol elle tutup bıçağı sağ elle tutup... Bu değil bahsettiğimiz şey. Konuşmasındaki letafet ve zeka. Eğitimli insanda bu çok öne çıktığı için toplum içerisinde fark edilir hale gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yani Hira Dağı'na girmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o ilk vahiy gelmeden önce nezaketiyle, letafetiyle bilinen bir insan, doğruluğuyla ve eminliğiyle bilinen bir insan. Fakat kendine vahiy geldikten sonra Allah ona bir de hikmeti veriyor. Öyle söyledi çünkü sana vahiy ile birlikte hikmet verdik. Biz işte bugün hadis inkarcılarına en çok bundan kızıyoruz. Eğer peygamberlerin hadisleri doğru değilse onlara verilen vahyin yanındaki hikmeti nasıl açıklayacaksın?
1: Kesinlikle.
0: Efendimiz'e hikmet de verildi. O artık Hira'dan bambaşka bir adam olarak çıktı. Yani adam diyorum affınıza sığınarak bambaşka bir insan olarak
1: adamın
0: çıktı.
1: Adamın kralı.
0: Evet, bazen bizim de ağzımızın ayarı kaçabiliyor. Resulullah olarak çıktı. Çıktıktan sonra Musab bin Umeyr onda o samimiyeti gördü. Ashab-ı Güzin'in tamamı, Mekkelilerin tamamı onda o samimiyeti gördü. Ondan zaten bu kadar tepki gösterdiler. Efendimiz o hikmetle, o emin haliyle dışarıya çıkmamış olsaydı, onlar bu kadar rahatsız olmayacaklardı. Çünkü neden müşrikler rahatsız oldular? Karşılarında dosdoğru bir adam var. Dosdoğru bir insan var. Söylediği her sözün altında bambaşka hikmetler var. Ve insanları etkileyebiliyor. İşte biraz önce söylediğimiz cehaleti diploma götürür müydü? Efendimiz ümmiydi. Bu o zaman eğitimci olmanın okur yazarlıkla da çok bir alakası olmadığı bir kere daha söylemiş olalım. Bilmiyorum konunun çok da dışına çıktım.
1: Yok, çok
0: ama.
1: Güzel geldiniz. Aslında benim arkasından ekleyeceğim birçok şey geldi de. Habeş Kralı Necaşi falan süreyi iyi kullanmak istiyorum.
0: Ben saate bakmıyorum korkumdan.
1: Ben kontrol ediyorum. Halil Bey artık bizi idare eder. Ne diyelim 2-3 haftadır böyle Halil Bey'in üzerine biraz fazla gidiyoruz ama. Hocam karşımızda bir eğitimci olduğunda bu eğitimde görmek istediğimiz hangi davranışlar öncelikle aranması gerekir? Yani bir eğitimci düşünelim ki ya şu olmazsa bu adam eğitimci değildir. Ya da bu kadın eğitimci değildir diyelim.
0: Hocam bir kitap okumuştum. Burhanettin Zerrin Hoca'nın Talim-ül Mütallim.
1: Çok meşhurdur. Medreselerin kitabı.
0: Evet. İlahiyatta biz de okumuştuk. Okuma imkanımız olmuştu. Orada diyor ki yani biraz önce konuştuğumuz şey aslında ilmi kendisi de sevecek önce.
1: Çok güzel.
0: İlmi sevdiği için ilme saygı gösterecek. Mesela diyor ki eğitimci ayaklarını kitaba doğru uzatmasın. Mesela abdest almadan eline ilim kitabını almasın. Aynı şey öğretici için de geçerli. Öğrenci için de geçerli. Bir de hocam samimiyet. Yani siz bir şey söylersiniz, içi boştur, hiç etki etmez. Bir de bir şey de söylersiniz, içini öyle doldurursunuz ki karşı tarafa geçer. Yani kimin olduğunu hatırlamıyorum, isimde hata yapmak istemiyorum ama şöyle söylüyor. Ey İbrahim'in ve Adem'in Rabbi beni de eğit. Haliyle bu samimiyet mesela bir eğitimcinin samimiyeti. Diyorum ki o insanlar Allah'la aralarında nasıl bir bağ kurmuşlar ki ey İbrahim'e ve Adem'e öğreten bana da öğret. Nasıl bir ilişki var aranızda? Nasıl bir şey istiyorsunuz? Biz en fazla elimizi açıyoruz diyoruz ki ya Rabbi bize ilim ver. Yanında onunla birlikte amel etmeyi nasip et.
1: Hatta söylerken verirsen ver vermezsen verme gibi söylüyoruz. Öyle değil mi duamız?
0: Ya öyle değildir inşallah.
1: Hocam gerçekten bak dualarımızın içi çok boşaldı. Neyse ben buraya girmeyeyim. Hocam eğitimci deyince

0: Ya işte benim hayatımın eğitimcisi dediğiniz bir kişi geçmişten ya da
1: Var.
0: günümüzden.
1: Var. Yani çok isim sayabilirim. Haksızlık yapmak
0: Çok
1: istemiyorum.
0: sayabilirsiniz.
1: Çok sayabilirim. İmam Hatip benim hayatım için çok böyle önemli bir noktaydı. 28 Şubatçı olmanın yine 28 Şubat. Ama gerçekten hayatımızın çok önemli bir yeri ve ben İmam Hatipli olduğum için hep gurur duydum. Elhamdülillah. Yine lise okuyacak olsam
0: Zamanımız kalsaydı Mehmet
1: yine
0: Emin Eden bir ben İmam Hatip'li mi çalardım?
1: yürüdüm. Alttan bizim gönlümüzde çalsın. O dönem, o hani dedik ya biraz önce eğitimcilerin samimiyeti. Orada mesela ilk okuduğum İmam Hatip'te, sonra İmam Hatip değiştirmek durumunda kalmıştım. Hasan Hüseyin Karakaya diye bir hocamız vardı. Teneffüslerde onun dersine giderdik. Blok yapardı. Derslerini dinlerdik. Sonraki gittiğim okulda Safa Fırıncı, Orhan Hocam, onların hayatımdaki çok büyük önemi var. Safa Fırıncı Hocam da Orhan Hocam da böyle bir şekildiler onlar bizim için. Ne söyleseler, söyledikleri şeyden ziyade nasıl söyledikleri çok önemliydi. Bir tefsir hocamız vardı, Hacı Ali hocamız. Bize şey derdi.
0: Hacı Ali Hoca'yı ben de tanıyorum. Merkez İmam Hatip'te.
1: Evet,
0: Tamam.
1: bize şey derdi, hanım kızlar derdi derste. Ve biz onun dersinde gerçekten hanım kızlar olurduk yani. Normalde de çok böyle haşerat kızlar değildik ama onun dersinde hanım kızlar olurduk. Safa hocam hayatımıza öyle bir yere girdi ki işte bu bildiğimiz paralel yapılar falan filan. O zaman daha henüz küçüğüz yani. Biz bir şeyler bir sıkıntı var ama bizim önümüzü açan ve mesela biz derdik hocam şu sorunun cevabı ne? Bize şöyle derdi. Gidin şu kitabı kütüphanede var. Şu kitabı okuyun. Şu sayfasını açın. Böyle söylerdi. Sonra gelin bunu birlikte konuşalım. Orhan hocam derse geç kalırdık. Hocam özür dileriz derse geç kaldı. Hayır siz geç kalmadınız. Ben erken geldim derdi. Mesela okulun gülen yüzüydü.
0: Harika.
1: Ve bunlar ben bu bahsettiklerim İmam Hatip Lisesi. Ahmet Ünsal hocam geçen hafta da sizinle konuşmuştuk yine. Daha da canlandıracak olsak Mevdudi benim için çok ciddi bir öğretmendir. Hasan el-Benna, Seyyid Kutup benim için çok ciddi bir
0: Evet,
1: öğretmendir.
0: yakın tarihten uzak tarihe doğru gidiyoruz. En son tabii ki
1: Efendimiz
0: Peygamberimiz.
1: Aleyhisselatü Vesselam zaten.
0: Evet. Olmazsa olmaz. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Ama bir soru daha sorarak bitiriyorum. Eğitimde benim felsefem diyebileceğiniz bir cümle rica ediyorum. Biraz böyle sizi zorlasın istiyorum ama. Yani şu cümle benim eğitim hayatımdaki felsefem oldu. Geçmişten de olabilir. Yani Peygamberimizin hadislerinden bir ayet-i kerime olabilir. Veya bir büyük zatın sözü olabilir. Eğitim felsefesi olacak bir söz.
1: İlmi ya seven olun, ya ilmi talep eden olun, ya ilmi yapan olun. Dördüncüsü olmayın helak olursunuz.
0: Evet. Evet kıymetli dostlar, bugün Enderuni muhabbetlerle kalk Kudüs'e gidelim dedik. Ortaya radyoculuk ve eğitimcilik çıktı. Kudüs'e gidemedik ama Kudüs'e gitmeye niyet ettik. Bugün Kudüs'ü hiç konuşmadık. Belki de Kudüs'e eğitimli insanlar gitsin diye eğitimi konuştuk diyerek hemen şöyle bir manevra yapıyorum.
1: Hemen bağladık.
0: Bizden sonra canlı yayın olacağı için hocam süre
1: Evet.
0: alamıyoruz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Benim
1: çok
0: için çok
1: teşekkür
0: keyifli
1: ederim.
0: bir
1: Ben
0: program
1: de çok
0: oldu.
1: keyif aldım gerçekten. Zaten tahmin ediyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Çok güzel oldu.
0: Şimdi bizim programımızda Enderuni muhabbetler ya inşallah zaman içerisinde tekrar biz sizi ağırlamak isteriz. Keyifli programların sayısını çoğaltalım isteriz. Evet kıymetli dostlar bugünlük de Enderuni muhabbetlerden bu kadar. Konuğuma ve Halil Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Konum dediğime bakmayın siz buranın ev sahibi aslında. Her çarşamba geliyor kalk Kudüs'e gidelim diyor. En çok da bu sözü söylüyor. Çünkü şu anda Kudüs ayağa kalkarsa ümmet ayağa kalkacak
1: Evet.
0: diyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz de Allah'a emanet ediyoruz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor.

0: Başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485 2220. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleriyle sizlerle bir aradayız. Mevlamız bu dersimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Bugün İslam medeniyeti dersi konumuzda, İslam medeniyeti dersimizin bu şeklini, bu çerçevesini yeni bir biçimde tasarladık. Bu biçimde biz devletler bazında ihtisar ve öz bir çerçevede ders işleyeceğiz. Aynı zamanda gerektiğinde bazı yerlerde konunun detayına ineceğiz. Çünkü geçen derslerimizde şunu fark ettik. Bu dersleri uzun süreli yaptığımızda, ayrı ayrı bir şekilde yaptığımızda çok uzun süreceğini ve bu uzun süreç içerisinde bir takım aksaklıklar, eksiklikler ortaya çıkıp bu derslerin tamamlanamayacağı endişesi bizde hasıl oldu. Bu yönüyle biz bu derslerin bundan sonraki çerçevesinde devletler bazında ders işlemeyi planlıyoruz. Belki bir takım devletlerde, örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda, Osmanlı İslam İmparatorluğu'nda

bu dersi daha birkaç fasılaya ayırmak mümkündür. Belki Endülüs Emevilerin 800 yıllık dönemini iki parçaya ayırmak mümkündür ama olabildiği kadarıyla biz bunu farklı versiyonlar şeklinde bir planlama ile gerçekleştireceğiz inşallah. Yani bir şeyin ilk önce özetini tamamlayabilmek, daha sonraki süreçlerde ikinci versiyonu biraz daha detaylı dersler yapabilmek, sonraki versiyonlarında ise bunu daha da detaylandırarak, daha da tafsilatlandırarak böyle detaylı bir şekilde dersler yapmayı planlıyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Bunun ile birlikte kıymetli dinleyenlerimiz, yaşadığımız gündem gerçekten şu an Müslümanların içerisinde yaşadığı Nisan ayının, 2026 yılının Nisan ayının gündemi hepimizce malum. Dünya üzerinde birçok hadise cereyan etmekte, birçok olay cereyan etmekte. Orta Doğu'da özellikle İsrail-Amerika ittifakı ve beraberinde diğer Avrupalı devletlerin de desteği ile İran'a yönelik bir savaş devam etmekte. Biz bu dersimizde, bu sohbetimizde İranlı kardeşlerimiz için de dua edelim. Nihayetinde biz İslam coğrafyası olarak bu tarih derslerimizden edindiğimiz neticeler olarak şunu görüyoruz. Batı bizi bölebildiği kadarıyla, Batı bizi parçalayabildiği kadarıyla parçalayıp bölmeye çalışmış. Bizleri farklı isimler, farklı inançlar, farklı propagandalar ile idare edilebilir, yönetilebilir, güç yetirilebilir bir hale getirmeye çalışmış. Ve bunun sonucunda ise bugün hepimiz, bugün Arap kardeşlerimiz, Fars kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz, dünyanın diğer yerindeki dindaşlarımız, Müslümanlar bu siyasetten, bu stratejiden, bu politikadan etkilenerek bölünmüş, parçalanmış bir vaziyettedir ki bugün gelinen durum şunu gösteriyor. Özellikle Müslümanların bir şekilde bir araya gelmenin yollarını aramaları, bir araya gelmenin fikirlerini, düşüncelerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu konuda herkes kendisine bir çekidüzen vermesi gerekiyor. Herkes kendisini bu konuda asgari müşterekler etrafında bir araya gelmenin yolunu, yöntemini bulması gerekiyor. Aksi takdirde Medine'deki Müslümanların İslam öncesi döneminde Yahudilerin stratejisine esir olmuş bir vaziyet olan Hazreç ve Evs kabilesinin durumuna düşmemek kaçınılmaz olacaktır. Cenab-ı Allah'tan, bize tevhid dinini gönderen Allah'tan Müslümanlara vahdet vermesini diliyoruz. Her cihetten vahdet vermesini diliyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü dersimiz İslam medeniyetinin Emevi İslam Devleti dönemini konuşacağız. Emevi İslam Devleti dönemini konuşacağız. Emevi İslam Devleti dönemini konuşmaya geçmeden önce bazı konulardan açıklamalarımız olacak. Bunlara baktığımızda bunlardan birisi İslam dininin kendisini kabul eden insanlar örnek bir tasnif yaklaşımını paylaşmak istiyoruz. İslam dini insan odaklı ve hedefli bir din olmak ile beraber insanları temel olarak 3 kategoriye tasnif etmektedir. Bunu Bakara suresinin başındaki ayetlerden de anlıyoruz ki mümin olanlar, kafir olanlar yani inkar edenler, reddedenler ve aradaki münafıklar şeklinde. Bakara suresinin başında bu tasnifatı müminler ile ilgili 5 ayeti, kafirler ile ilgili 2 ayeti ve münafıklarla ilgili ayetler burada biz daha kapsamlı 20 küsur ayetin olduğunu görebiliyoruz. Bu da İslam dininin toplumlara genel anlamda bakış açısını ifade eden bir ölçü ortaya koymaktadır. Ve bu çerçevede dediğimiz gibi İslam dini kendisini kabul edenler, kendisini reddedenler ve aradakiler şeklinde bir tasnifat ortaya koymaktadır. Evet, bir diğer açıdan

İslam medeniyetinin mantıksal çerçevesini şöyle ifade ediyoruz. Yani biz bugün bu İslam medeniyeti derslerini neden işliyoruz? Bu İslam medeniyeti derslerindeki hedeflediğimiz netice nedir? Bir anlamda biz Müslümanlara bu bahsettiğimiz üç sınıf insan ile ilgili Müslümanlara kendi kimliklerini hatırlatmak istiyoruz. Evet, İslam dini bir açıdan dedik ki Müslümanları hedef alıyor ve Müslümanları kendi kimliklerini, kendi bilgilerini, kendi bilinçlerini gerçekleştirme misyonu, ideali veriyor. Bugün biz bundan kopmuş bir vaziyetteyiz ve bunu tekrar ulaşmak, bunu tekrar elde etmek istiyoruz. İkinci bir şey, özellikle münkirlere, inkarcılara ve kafirlere İslam dinini yanlış anladıklarını, yanlış bildiklerini hem fikri anlamda hem de tarihsel örnekleriyle ortaya koymak istiyoruz. Nedir? Bugün Müslümanlar ile ilgili özellikle Müslümanların medeni olmadıkları, Müslümanların barbar oldukları, Müslümanların çağdaş olmadıkları, teknolojik olmadıkları, temiz olmadıkları, ahlaklı olmadıkları, hak ve hukuka, hoşgörüye, edebe riayet etmedikleri gibi bir takım ithamlar serdedilmekte. Bu medyada işlenmekte, sosyal medyada işlenmekte. Biz bugün bu cenahta bulunan insanlara bunun aslında bir ön yargı olduğunu ortaya koyduklarını, bunun bir ön yargı sonucu geliştirdiklerini ifade edip böyle değil aslında Müslümanlar sizin bildiğinizin dışında şu medeni hasletlere sahip toplumlardır, insanlardır. Bunu ortaya koymak istiyoruz. Bir diğer açıdan aradaki bu gelgit problemi yaşayanlara da evet, safınızı seçmenizde size bir açıklamada bulunuyoruz, size bir bilgilendirmede bulunuyoruz diye İslam medeniyeti derslerini bu perspektiften sunmaya çalışıyoruz. Bu hedeflerle, bu gayelerle sunmaya çalışıyoruz. İnşallah bu konuda Cenab-ı Allah bizlere muvaffakiyet nasip eder. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu minvalde insanların ve Müslümanların tarih bilincine de bir göz atmak gerekiyor. Bugün insanlar kendi tarihsel geçmişlerini merak ediyorlar. Kökenlerini, yaşamışlıklarını, atalarını merak etmektedir. İnsan olmak bunu merak ettiriyor. Bugün bizim geçmişimizde bu tür örnekleri çokça görebiliyoruz. Arkeoloji ilmi bunun bir mahsulüdür. Yani gerek antropoloji, gerek arkeoloji, gerekse diğer beşeri bilimler bu merakın bir mahsulü olarak bugün hizmet görmekte, faaliyet gerçekleştirmektedirler. Ve aynı şekilde Müslümanlar açısından da tarih bilinci çok önemli tutulmakta. Kur'an-ı Kerim'de yoğun bir şekilde, yani vahiy dediğimiz, Allah'ın sözü dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de özellikle çok yoğun bir şekilde milletlerden, geçmişten bilgi olarak, bulgu olarak, olgu olarak ve ders olarak bahsedilen pasajlar, ayetler görmekteyiz. Bu da önemli bir şeydir. Bir anlamda aslında beşeriyet ve İslamiyet tarihi bize serdedilmektedir. Bu Kur'an kıssalarında, bu Kur'an anlatımlarında bunu görüyoruz. Ve aynı şekilde Allah Müslümanlara tarih bilincini burada vermenin yanı sıra Müslümanların Peygamber aleyhisselam ve sonrasındaki dönemlerde de tarihsel bilginin sıhhati konusunda, sağlamlığı konusunda özellikle bir metodoloji geliştiklerini görüyoruz. Yani bizim bir tarih bilincimizin oluşması anlamında bir metodolojinin geliştiğini görüyoruz. İsnat dediğimiz, yani haberleri, olayları, olguları aktaran insanların silsilesinin kayıt altına alındığı ve bu silsilenin bir anlamda sonraki dönemdeki insanlar tarafından görülebilirliği sağlanmış ve bunun üzerine cerh ve tadil dediğimiz bir takım ilimler tesis edilmiş, ihdas edilmiştir. Bu anlamda bunu çok önemli buluyoruz ve Müslümanların bu tarih bilinci özellikle bir mirastır ve bugün bizler insanlara ve Müslümanlara İslam dinini anlatabilmek için
hem İslam dininin ilk dönemini hem de İslam medeniyeti dediğimiz insan ve İslam'ın bir araya gelişinden ortaya çıkan o etkileşimin mahsulü olan İslam medeniyetini tarihsel olarak sunmak, öğretmek durumundayız. Bugün bu büyük bir hizmettir. Ve bugün Müslümanların bu bayrak yarışını tarih bilgisi ve bilinci konusunda, İslam medeniyeti tarihi bilgisi ve bilinci konusundaki bayrak yarışını ciddi bir şekilde ele almaları, konu edinmeleri, bunun üzerine bir takım girişimler, oluşumlar, teşekkürler, teşebbüsler ortaya koymalarını önemli görüyoruz. Çünkü tarih bir bayrak yarışıdır. Bu yarışta kimden bayrağı devraldığımızı öğrenmek, ne yapacağımızı, kime devredeceğimizi konu edinmek bizim için bir idealdir, bir gayedir. Bunu belirtmekte fayda görüyoruz. Nitekim biz bugün toplumsal olarak tarihi meselelere baktığımızda, örnek bugün işleyeceğimiz Emeviler İslam Devleti dönemine bakacak olduğumuzda, biz tarihsel olarak bir takım propagandalara maruz kaldığımızı görüyoruz. Bunların başında genelde Emeviler dönemi meselelerini tetkik ederken, araştırırken, incelerken o dönemin genelde iç karışıklıklarını, iç çekişmelerini, siyasi oradaki çatışmaları konu edinmekteyiz ki aslında bu bir anlamda bugün bize tarihi sunanların bir stratejisi olduğunu görüyoruz. Ve bir anlamda Müslüman tarihçilerin de o gün ıskaladığı, o gün es geçtiği bir problem olarak görüyoruz. Çünkü tarihçiler dış olaylardan ziyade dönemin olaylarının iç karışıklıklarına odaklanarak sonraki dönemlere sanki tarihin bir boyutunu, sürekli içerideki o kargaşayı, o çatışmayı, o kaosu sunarak, göstererek, ortaya koyarak manzaranın bütününün bu olduğunu ortaya koyuyorlar gibi anlaşılmaktadır. Halbuki evet, o günkü Emeviler İslam Devleti'ne baktığımızda evet, iç anlamda, iç yönetimde bu tür problemler olması yanı sıra dışarıda çok büyük fetih hareketlerinin, medeniyet anlamında gelişmenin, ilerlemenin, kalkınmanın devam ettiğini görüyoruz. Bu da İslam tarihinde Emeviler dönemine yönelik tarihi olaylarda fetih hareketlerinden ziyade iç olayların ön plana çıkartılması gibi bir hatanın yapıldığını da burada paylaşmak istiyorum. Bir diğer konu, tabii bu hataların yapılmasında sadece o günkü tarihi kaydeden insanlar veya ki bugün bize tarihsel alanda bir takım politik yanlışlar gösteren insanların tuzaklarından başka, o günkü tarih şartlarında, yani tarihi yazan insanların coğrafya bilgilerinin yeterli seviyeye ulaşmamış olması, askeri seferler hakkında detaylı bilgi sahibi olmamaları gibi başka sebepleri de saymak mümkündür. Evet, bizler bu meselenin yanı sıra günümüz İslam tarihçiliğinin tebliğ ve irşatta eksik kullanıldığını da iddia ediyoruz. Evet, günümüz İslam tarihinin özellikle tebliğ ve irşatta eksik kullanıldığını da görüyoruz. Bir anlamda biz tarihsel süreci sadece Peygamber Aleyhisselam'ın siyer dönemiyle sınırlı tutmaktayız. Yoğun bir şekilde buna odaklanmaktayız. Yani sanki İslam dini, İslam medeniyeti dediğimiz o büyük tarihsel serüveni, oluşumu, gelişimi, kalkınmayı, yayılmayı o zaman odağında sürekli tutuyoruz. Halbuki biz bugün toplumlara, nesillerimize tarih bilincini aşılamak istiyorsak, evet, bir silsile süresince ilk çıkış noktası, aşama aşama gelişim safhaları ve bugüne kadarki o silsilesini, bugün nasıl ki o isnat metodu minvalinde meseleye baktıysak, aynı şekilde yakın döneme kadar kendi neslimize, kendi toplumumuza, kendi insanımıza gelişim manzarasını, sürecini, serüvenini arz etmek gerekiyor. Ta ki bugün sahip olduğumuz müktesebatın manzarasını, mahiyetini, gücünü, kuvvetini, kudretini, ihtişamını gerçek manada görebilelim. Aksi takdirde sürekli asr-ı saadet tarihiyle sınırlı bir tarih ortaya koymak, tarihselcilik
algısı oluşturmakta, İslam'ın bir tarihsel din olduğu algısı oluşturmakta,

beraberinde bugünkü gelişime nereden devam edeceğimiz konusunda bize bir fikir sağlamamakta. Bir diğer bir şey, yakın kaynaklar üzerinden İslam tarihini tetkik edememekten dolayı da insanımızın İslam'a karşı ilgisi, motivasyonu, alakası zayıf kalmaktadır diye söyleyebiliriz. Şimdi Emevilerin idari dönemleri ve hayatları bağlamında da şöyle bir paylaşım ortaya koymak gerekiyor. Toplumların vaziyetleri, durumları bir anlamda insanın eceli gibidir. İnsanın dünya hayatı gibidir. Nitekim Kur'an'da biz Allah'ın tıpkı insanların hayatları gibi varoluş, doğuşları, çocuklukları, gelişimleri, ihtiyarlıkları ve ölümleri benzerinde toplumların da bir eceli olduğunu, ecelleri geldiğinde onun ne bir an ertelenebileceğini ne de bir an öne alınabileceğini Kur'an'da Allah bize bildirmektedir. Araf suresinde bunu bize bildirmektedir. Yine Araf suresindeki bu beyana benzer Yunus suresinde, Nahl suresinde, Fatır suresinde konuya dair ayetlerde bir vesileyle her toplumun bir eceli olduğunu, toplumsal sosyal yasaların var olduğunu Kur'an bize bildiriyor. Ve bu açıdan Emevileri değerlendirirken bu yönden de bakmak önemlidir. Emevi İslam devletini bu şekilde değerlendirmek önemlidir. Başka bir açıdan da baktığımızda biraz önceki verdiğimiz malumat ışığında Emeviler döneminin karşıtlığı ve tarihsel değerlendirmeleri anlamında yoğun bir muhalefet görüyoruz. Yani Müslüman dünyasında da buna yoğun bir muhalefet görüyoruz. Fakat bu muhalefetin arkasında bir takım hakikaten Emevi karşıtlığının özellikle Abbasiler döneminde ki o tarihselcilik, o tarih kayıtlarında Emevi muhalefetin önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Genelde Emevi tarihi ile ilgili, Emevi İslam Devleti'nin dönemiyle ilgili Ömer bin Abdülaziz ile ilgili müsbet bir bakış açısı sunulmakta. Diğerlerinin tamamı reddedilmekte. Belki belli yerlerde Hazreti Muaviye de bu açıdan muaf tutulduğu da görülebilir ama genel açıdan böyle bir Emeviler döneminin karşıtlığı görülmektedir. Şimdi tabii bunu söylemişken biz bugün bazı tarihsel meseleleri değerlendirmede bir Müslüman olarak evet yeni bir vizyon, yeni bir yaklaşım, yeni bir çerçeve ortaya koymaktan ziyade biz kendi dinimizin, kendi inancımızın standartlarını göz önüne almak durumundayız. Yani İslam dini ne toptancıdır, yani toptan reddedicidir, ne toptan kabul edicidir. Kur'an'ın dışında böyle bir yaklaşım bizden istememektedir. Nitekim biz bugün hadisler konusunda ilmi çalışmalar yapanları bile bakıyoruz sözün peygambere ait olduğunu bile biz ne yapıyoruz? Toptan kabul etmiyoruz. Bütün hadis külliyatlarını, bütün tarih verilerini, bütün tefsir kaynaklarını toptan hepsi doğrudur. İçlerinde hiçbir şek ve şüphe yoktur demiyoruz. Ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili bir tefrik etme, bir tasnif etme, bir tertip etme yoluna gidiyoruz. Bu açıdan bugün bizim Müslümanlar olarak bir bilgi, bir bilinç, bir yaklaşım, standart geliştirmemiz önem arz etmektedir. Aksi takdirde İranlılar kötüdür diye altını çiziyorum. Öyle bir iddiada bulunmuyorum fakat toptancı bir yaklaşım ortaya koymak ve ki Suudiler şöyledir veya ki işte şunlar böyledir, Türkler böyledir, Kürtler böyledir gibi genelci bir yaklaşım, genellemeci bir yaklaşım ortaya koymak çok büyük bir tehlikedir. 99'u velev ki bizim hepsiyle tecrübe edip haklarında hüküm verebilecek kadar bir ömrümüz de bir imkanımız da mevcut değildir. 99'u velev ki kötü olsa bir tanesi iyi olsa o bir tanesini haksızlık etmek gibi bir hataya düşebiliriz. Bunu da burada belirtmemiz gerekiyor. Neden? Emeviler İslam dönemini, İslam devleti dönemini tahlil ederken Kudüs üzerinden bir okuma yapabiliriz.

Yani bugün Rabbimiz başta Gazze'de ve Filistin'in diğer şehirlerinde olmak üzere en yakın zamanda oralara Mevlamız sulh ve sükun nasip eylesin. Oralara inayetini, lütfunu, keremini bahşeylesin. O Mescid-i Aksa dediğimiz bereketli topraklara Rabbimiz maddi manevi tekrar bereketler nasip eylesin. Çünkü bugün orada çok büyük bir yani o coğrafyada sadece Gazze odaklı konuşmuyoruz. Bu hataya da düşmemek gerekiyor. Genelde gündemimiz sürekli Gazze, Gazze. Gazze odaklı da düşünmemek gerekiyor. Bizim bilincimizi böyle daraltarak belli bir noktaya odaklayıp bütünü görmekten de şey yapmamak gerekiyor. O hataya da düşmemek gerekiyor. Bütünü görmeme hatasına düşmemek gerekiyor. Evet, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında Gazze misali sorunlar yaşayan şehirlerimiz var, devletlerimiz var. Doğu Türkistan bunlardan bir tanesidir. Bunu da burada söylemek gerekiyor. Ve kıymetli dinleyenlerimiz, Emeviler şehrinin Kudüs ile ilgili yaklaşımı bize Emevilerle ilgili bir fikir vermesi açısından dikkat çekicidir. Baktığımızda Kudüs'ün İslam kimliğini perçinlediği ve mimari açıdan altın çağını yaşadığı bir dönem olarak görüyoruz. Emevi İslam Devleti'nin idare dönemini. Abdülmelik bin Mervan, Velid bin Abdülmelik'in Tapınak Dağı'nı, yeniden düzenle Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi'ni, Mescid-i Aksa'yı inşa ederek şehri önemli bir dini merkez haline getirdiklerini görüyoruz. Yine burayı o dönemde bir hac güzergahı haline getirdiklerini görüyoruz. Bu hac ibadetini yerine getirenlerin yanı sıra pek çok Müslüman hacı Mekke'ye gitmeden önce veya sonra Kudüs'teki kutsal mekanları, Zeytin Dağı'nı, Silvan Pınarı ve benzerini ziyaret ettiğini görüyoruz. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra literatür anlamında, inanç anlamında 3. sırada olması bu dönemde de korunmuş önemli bir kültürel unsur olarak bilinmektedir. Emevi halifeleri Kudüs'teki Müslüman hacıların ziyaretlerini ve dualarını teşvik ederek buraya bir ibadet merkezi haline getirdiklerini görüyoruz. Suriye eyaletine bağlı bir idari merkez ve Irak ve Horasan gibi bölgelerden de gelen Araplar Kudüs ve çevresine yerleştirilmiş. Bir nüfus politikası olarak dikkat çekici bir şey. Irak ve Horasan gibi bölgelerden nüfus getiriliyor, Müslüman nüfus getiriliyor. Kudüs ve çevresine yerleştiriliyor. Bu sayede şehrin Müslüman nüfusu arttırılıyor. Yani bir politika bu. Evet, demek ki önemli bir politika. Şehirde sadece Mescid-i Aksa değil, saraylar ve kamu binaları da inşa edilerek Kudüs, Emevi kültürünün ve gücünün sembolü haline getiriliyor. Bu da çok önemli bir mesele. Yine Emeviler döneminde baktığımızda orduda bir yapılanma süreci görüyoruz. Yani daha dün bir kabile mensubu olan insanlar bugün kendilerine şehirler, eyaletler ve devlet teslim edildiğinde ne kadar da maharetli, becerikli, gayretli işler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Hazreti Muaviye'nin ve onun Basra valisi Ziyad bin Ebihi'nin ordu düzenlemesine baktığımızda daha düne kadar kabile merkezli bir ordu sistemi esas alınırken askeri yapılanmada bu dönemde Emevilerin merkezi bir ordu modeline gittikleri, artık kabile tasnifli, kabile gruplu bir ordunun yerine merkezi bir yapılanma etrafında ordu birliklerinin oluşturulduğunu görüyoruz. Ve bu oluşturulan ordu birliklerinin başına da devletin kabilenin dışında kendi istediği komutanı tayin ettiğini görüyoruz. Bu uygulama yani o günkü dönemde Hazreti Muaviye daha Suriye valiliği yaptığı zamanlarda böyle bir uygulamaya gitmiş. Yani bu bir anlamda kabile temeline dayanan Arap ordusu geleneğini ortadan kaldırmaya yönelik stratejik bir değişim. Bunun yanı sıra Emeviler döneminin ekonomik anlamda, iktisadi anlamda da çok geliştiğini görüyoruz. Nitekim yakın dönemlerde, yani 1961 yılında
Altıtepe Ören Yeri Erzincan'a bağlı şehir merkezinde 15 kilometre uzaklıktaki Altıntepe Ören Yeri'nde bir kazı yapılıyor. Bu kazıda yerin 40-50 santim derinliğinde bir kese bulunuyor. Yani ekonomik anlamda Emeviler İslam Devleti'nin ne kadar geliştiğini ortaya koymak adına önemli örnekler. Şunu da görmeyelim. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tarihsel olay ve olgularda ifrat ve tefrit muvazenesini dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda baktığımızda evet bir taraftan eleştireceğimiz taraflar var, tenkit edeceğimiz taraflar var. Bir taraflarda işte bu tür örnekleri görerek bir fotoğrafı anlamaya çalışıyoruz. Yani o günkü Müslümanların devlet modelini, devlet tasarımını, sistemini kavramak anlamında anlamaya çalışıyoruz. Buna baktığımızda bu anlamda bu kazıda 487 adet Emevi dinarı ve dirhemini buluyorlar ve bu Emevi parasının üzerinde bu önemli bir detay. Yani siz bir devlet kuruyorsunuz, devletin bir ekonomisi var. Devletin ekonomisinin sonrasında geliştirdiğiniz işte para basımı vardır, darphane, sikke vesair işlemler vardır. Ama siz devlet felsefenizi, devlet misyonunuzu, devlet idealinizi o paraya bile nakşederek bir vasıta, bir araç, bir sistem haline dönüştürüyorsunuz bunu. Bu anlamda paranın ön yüz ortak kısmında para Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan zamanında bastırılmış. Bu paraya baktığınızda Allahu Ehad, Allahu Samet, Lem Yelid ve Lem Yulet ön orta kısımda bu yazılı. Etrafında ise besmele ile birlikte paranın basıldığı tarih yazılı. Besmele ile birlikte paranın basıldığı Hicri 79 tarihi yazılı. Arka yüzünde ise yine orta kısımda La ilahe illallah vahdehu la şerike leh cümlesi yazılı. Etrafında ise Muhammedur Resulullah erselehu bil huda liyuzhirahu aleddini külli cümlesi yazılı. Ne kadar güzel değil mi? Yani biz bugün o toplumu, o medeniyeti tahlil ederken ekonomik anlamda paranın üzerinde basılı olan o metni, o cümleyi, o misyonu, o bilinci, o şuuru görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir detay. Yine Kudüs'le ilgili devam edelim. Kudüs İslam'dan önce sürgünler şehri olarak bilinirmiş. Yani o günkü Romalılar da Kudüs'ü böyle devlet görevinde zafiyet gösteren, devlet görevinde sürgün edilme cezasını gerektiren kişileri buraya gönderiyormuş. Bu İslam geleneğinde de devam etmiş. İlginç bir şey. Bu İslam geleneğinde devam etmiş. Bunun Tulunoğulları, Eyyubiler ve Memlükliler döneminde bunun devam ettiğini de görebiliyoruz. Bu da bir ayrıntı olarak, bilgi olarak bugün bilmemiz gereken bir şey olarak sizlerle paylaşıyoruz. Yine Emeviler döneminde özellikle bu fetih hareketlerinin El Cezire dediğimiz fetih hareketlerinin yani Anadolu'dur, Azerbaycan'dır, Kafkasya'dır bu coğrafyalara yönelik yapılan çok yoğun bir fetih hareketi olduğunu görüyoruz. Ve bu fetih hareketlerinde yine bizim tarihsel bakışımızı biçimlendirebilecek bir manzara sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu fetihler sürecinde Dehistan ve Cürcan bölgelerinin Türk hükümdarlarına Sultekin adında birisiyle ilgili Sultekin'in memleketi, diyarı, şehri fethediliyor. Tabii bunu belirtirken bu coğrafyaya Müslümanların ilk temaslarının Hicri 639 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kumandanlarından olan Süheyd bin Mukarrin buraya fethe yöneliyor. Oradan başlayan fetih hareketleri Hazreti Osman Efendimiz zamanında sahabenin birçok mümtaz kişilerine katıldığı bir ordu ile Cürcan'a gidiyorlar. Kim? Başlarına Said bin el-As radıyallahu anh var. Ve bunlar buraları fethediyorlar. Ve daha sonra işte

bunu, o günün valisi bunu Müslüman olması konusunda Sultekin'in bir talebi var. Diyor ki, sizden daha yüce bir Müslüman var mıdır? Ta ki ben onun huzuruna Müslüman olmak istiyorum diyor. Vali de o günkü halifenin huzuruna gönderiyor. Halife Süleyman bin Abdülmelik'in huzuruna gönderir. Benden daha yüksek idari olarak da şahsiyet olarak da bu kişi vardır. O da kalkıp halifenin huzuruna gelir. Tabi halifenin huzuruna gelip bunu halifeye arz edince bakıyorsunuz ki halife de ona evet bugün Müslümanlar arasında benden daha ulu kimse yoktur. Yani idare olarak ben bu Müslümanların halifesiyim. Fakat senin bu talebinden dolayı ben seni Hazreti Peygamber'in kabri başında Müslüman olmayı daha faziletli buluyorum diyor ve Medine'ye gönderiyor. Bu bir örnek, önemli bir örnek. Yani Süleyman bin Abdülmelik'in şahsiyetinde Emevi Devleti'nin siyasetini, kimliğini, idaresini ortaya koyan örnek bir tutum. Ve Sultekin Şam'dan yola çıkarak Selman-ı Farisi gibi Medine'ye gidiyor. Medine'de Müslüman oluyor. Ve Sultekin'in Müslüman olması ile beraber Cürcem ve havalesinde birçok insan Müslüman olduğunu biz görüyoruz. Birçok havalinin Müslüman olduğunu görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, tabi İslam Devleti bu gelişmeleri yaşarken özellikle Emeviler döneminde iç muhalefeti de dile getirmek gerekiyor. Emeviler döneminde birçok açıdan evet güzel gelişmeler olmasının yanı sıra bazı problemlerin olduğunda gözden ırak tutmamak gerekiyor. Bu problemleri özellikle dile getirirken arka planlarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Bir defa ta erken dönemde başlayan harici hareketlerini gözden ırak tutmamak gerekiyor. Haricilerin hakikaten İslam'a çok büyük zararları, çok büyük saldırıları olmuş. Ve bu saldırıları tarihin değişik dönemlerinde, değişik bölgelerde, değişik coğrafyalarda ortaya çıkıp bir şekilde etkilerini ortaya koymuşlar, girişimlerini gerçekleştirmişler. Yani düşünün ki Müslümanların Endülüs fethinde ta Kuzey Afrika'da Berberileri ayaklandırabilecek bir hamle olarak haricilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Emeviler döneminde de iç muhalefet grupları olarak Alevilerin, haricilerin ve Abdullah bin Zübeyr taraftarların olduğunu görüyoruz. Bunlar o günkü Emevi karşıtı gruplar idi. Tabi bu grupların ortaya çıkmasının arka planına biraz daha gittiğimizde Abdullah bin Sebe adında bir Yahudinin İslam coğrafyasında nifak tohumları ekme teşebbüsünü görüyoruz. Bunu Mustafa Necati Bursalı'nın eserinde de bir roman tadında okuyabiliriz. Nasıl bir Müslüman kisvesine bürünüp Müslümanların arasına nasıl fitne tohumu soktuğunu, nasıl yaydığını, nasıl yaygınlaştırdığını orada okuyabiliyoruz. Evet, tarihte maalesef istenmeyen, arzu edilmeyen bir takım olaylar, bir takım dönemler yaşanmış. Tabi ibret almak, tarihten ders almak önemlidir. Çünkü Kur'an'ın tarih anlatımındaki bir boyutta özellikle tarihin muhataplarını bu konuda bilgili, bilinçli, uyanık, basiretli, ferasetli kılmak içindir. Yine Emeviler dönemini tetkik etmek bağlamında, Emeviler döneminin gelişimini ortaya koymak bağlamında meselelere baktığımızda İstanbul kuşatmasını, Emevilerin İstanbul kuşatmasını göz önüne almak mümkündür. Bununla birlikte bu konuya geçmeden önce Emeviler dönemiyle ilgili içtimai ve iktisadi hayata bakmak gerekiyor. O günkü toplumda Müslümanlar var. Biraz önce bahsettiğimiz gibi zımmiler var. Başka dinlere mensup insanlar var ve köleler var. Yine toplum yani nüfus olarak, kavim olarak, kabile olarak Araplar ve Arap olmayanlardan, mevaliden oluşmaktaydı. Bunların içerisinde İranlısı, Berberisi, Türkleri vardı, Kürdü vardı, farklı toplumsal etnik kökenler vardı. Yine inanç grupları olarak Şiiler vardı, Hariciler vardı. Bu da o günkü toplumsal gerçekliği yansıtan bir husus. Özellikle

o yaşanan dönemde hakikaten çok farklı bir çeşitlilik olduğunu görüyoruz. Bu farklı çeşitliliği 90 yıllık bir süreç içerisinde geliştirmek, yönetmek, sevk ve idare etmek, bunu daha sonraki dönemlere dair bir altyapıya dönüştürmek, bir hazırlığa dönüştürmek çok basit değildir. Yani biz bugün evet Peygamber Aleyhisselam'dan sonra peygambersiz bir dönem olarak peygamber olmadan toplumu yönetme hususunda dört halifenin radıyallahu anhum aleyhim ecmain efendilerimizin Hulefa-er-Raşidin Allah hepsinden razı ve hoşnut olsun, bizleri de bu asırda yaşayan Müslümanları bunların varislerinden kılsın. Nitekim biz de cuma hutbelerimizde bunları sürekli irad ediyoruz ve diyoruz ki Müslümanlar halifelerini, önderlerini, liderlerini unutmamaları gerekiyor. Unutmamaları gerekiyor. Biz de bunu perçinlemek, bunu gerçekleştirmek sadedinde diyoruz ki evet, biz Hulefa-i Raşidini, Emevi İslam Devleti'ni, Abbasi İslam Devleti'ni, Endülüs İslam Devleti'ni, Eyyubileri, Memlukileri, Selçukileri, Osmanlıları unutmamamız gerekiyor. Unutmayacağız. Bunlar bizim tarihi kökenlerimiz, tarihi geçmişlerimiz, tarihi temellerimizdir. Biz İslam medeniyetini bugün bunların üzerinde tekrar inşa edeceğiz. Çünkü bugün Suudi Arabistan'ı, Kuveyt'i, Irak'ı, İran'ı, Mısır'ı, Pakistan'ı, Afganistan'ı, daha değişik coğrafyalara yayılmış o ecdadımızın torunlarını biz bir araya getirmek durumundayız. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi merhum bu konuda da buna işaret ediyor. Evet, bugün her birisi dünyanın değişik bir ortamında, değişik bir medeniyetinde dersini alacak ve istikbalde pederleri olan İslam medeniyetine, İslam dinine uruç edip dönüp asli bir şekilde İslam medeniyetini ne yapacaklar? Yeryüzünde hakim hale getirecekler diye bildirmektedir. Bu minvalde bir açıklamasını görüyor. Biz de bugün bu inancı, bu şuuru, bu bilinci kendimize oluşturmak durumundayız. Müslümanın böyle bir bakışı, böyle bir perspektifi olması gerekiyor. Ve baktığımızda Emeviler İslam dönemini, İslam devleti dönemini değerlendirdiğimizde idari ve siyasi olarak daha dün kabileyken bugün çok geniş bir sınıra ulaşan bu devletin eyalet sisteminde işlediğini görüyoruz. O gün Emeviler İslam Devleti'nin 5 eyalet yapısı, Hicaz, Irak, El Cezire, Mısır ve Afrika'dan müteşekkil olduğunu, bunların altyapılarında, bu eyaletlerin içerisinde de şehirler olduğunu, aynı şekilde o şehirlerde merkezi şehirler olduğunu, yani bir anlamda eyalet, eyaletin merkez şehri ve etrafında şehirlerin olduğunu görüyoruz. Bu o günkü şehirleşme, o günkü siyasi ve idari yapı açısından çok güzel bir model. Yine bu şehirlerde şurta teşkilatını görüyoruz. Bu şehirlerin emniyet ve asayişini tertip eden şurta teşkilatını görüyoruz. Askeri teşkilatlanmaya baktığımızda Hazreti Ömer Efendimizin başlattığı askeri teşkilatlanma ile beraber Emevi ordusunun mürtezika denilen düzenli bir ordu sistemine eriştiğini, askerlerin muvazzaf bir surette devlet çadısı altında, hizmeti altında görev yaptıklarını görüyoruz ve maaşlarını devletten alıyorlar. Bununla beraber evet, mürtezika dediğimiz bu sürekli nizami ordunun yanı sıra mütetavviya dediğimiz cihat ilan edildiğinde, devlet cihat ilan ettiğinde, cihat etmek isteyen erlerin, kişilerin de katılabileceği bir ordu nizamı teşkil etmişler ve bunlar da, gönüllüler de burada maaş almaksızın sadece savaş ganimeti için cihada katılan, orduya katılan, savaşa katılan bir birim olduğunu görüyoruz. Yine yukarıdaki toplumsal yapılanmaya mukabil, benzer Emevi İslam Devleti'nin ordu düzeninde de benzer milletlerden, toplumlardan askerler olduğunu görüyoruz. Ve yukarıda kısa bir başlık olarak zikrettiğimiz İstanbul muhasarası ile ilgili bu ateşle ilgili, yani Rum ateşi dediğimiz ateşle ilgili tehlikeyi, tehdidi, problemi göze alarak Emevi ordu sistemi

de Neffatun, yani neft ateşi atmakla görevli askerlerin bile olduğunu görüyoruz. Neffatun dediğimiz yine mühendislerin, istihkamcıların olduğunu görüyoruz. Buna beraber ordu sisteminde Kalbul Ceyş, Meymene ve Meysere dediğimiz merkez, sağ ve sol kuvvetlerin oluştuğunu görüyoruz. Bu da önemli bir husus. Ve Hazreti Muaviye döneminden itibaren Emevilerde özellikle ciddi anlamda donanma biriminin teşkil edildiğini ve Emevi İslam ordusunun özellikle donanma açısından çok güçlü bir seviyeye geldiğini ve bunun örneği olarak Kıbrıs fethini, Hazreti Osman Efendimiz döneminde Kıbrıs fethini gösterebiliriz. Adliye teşkilatı olarak yine bir yapılanma söz konusu ve bu yapılanmanın içerisinde hisbe teşkilatı dediğimiz emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesini ifa eden bir model, bir teşkilatlanma modeli görüyoruz. Adliye teşkilatı içerisinde bir model görüyoruz. İlim ve eğitimde küttab denilen eğitim öğretim hizmeti veren ilk okuma yazma okullarını, mekteplerini görüyoruz. Bunun yanı sıra camilerde, farklı ilim mekanlarında ilmi çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra tercüme hareketlerinin beraberinde farklı ilimlerde, tıpta, astronomide çalışmaların yapıldığını, kimyada çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Halid bin Yezid bu anlamda özellikle kimyaya merakı anlamında örnek gösterilebilecek birisi. Tercüme çalışmalarına dikkat etmek gerekiyor. Evet, bu anlamda tercüme çalışmalarına dikkat çekmek gerekiyor. Bu konuda bir fikir vermesi bağlamında hadis ilminin temel 3 safhasını biz biliyoruz. Bir, baktığımızda hadislerin kitabet dönemi var. Bu hadislerle ilgili Peygamber Aleyhisselam'dan varit olan hadislerin yazıya geçirilmesi dönemi var. Ve bu yazıya geçirilmesi döneminin sahabe ve tabi'in döneminde devam ettiğini görüyoruz. İkinci safhada hadislerin tedvin dönemi var. Hadislerin tedvin döneminin baktığımızda bu tedvin döneminin Emeviler dönemine gerçekleştiğini, tasnif ve tezyin dönemi var hadisin. Tasnif, hadis eserlerinin, bu toplanan hadis eserlerinin İbn-i Şahab Ez-Zühri'nin Ömer İbn-i Abdülaziz döneminde toplamış olduğu o çalışmaların, işte biz bugün bunlara tefrik etmişse fıkıhla ilgili beraberinde Alel Rical, Alel Ebvab tasniflerini görüyoruz. Yine bunun sonrasında tezyin dönemi dediğimiz hadis eserlerinden çok daha böyle verimli, çok daha böyle tafsilatlı eserlerin ortaya çıktığı dönemler görüyoruz. Tedvin dönemi ve tasnif döneminin başının Emeviler döneminde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve İstanbul'un fethiyle ilgili konuya dönecek olursak kıymetli dinleyenlerimiz, şu anda zamanımız sona doğru yaklaşmaktayız İslam medeniyeti derslerinde. Emeviler zamanında 3 büyük İstanbul kuşatmasını müşahede ediyoruz. Bunların ilki 669'da, ikincisi 674-680'de, üçüncüsü ise 716-717 yıllarında yapılmış. Bu ilk İstanbul kuşatması 669'da Hazreti Muaviye döneminde yapılmış ve bu ilk İstanbul kuşatmasında sahabeden Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyr beraberinde Ebu Eyyub el-Ensari'nin de katıldığı İslam orduları ta İstanbul'a kadar gelmişlerdir. Bu önemli bir olay. 669'da, yani 90 yıllık Emevi İslam Devleti idaresinde 669 yılında İslam orduları sahabe efendilerimiz ile beraber gelip İstanbul'u kuşattıklarını görüyoruz. Ve ilginç, burada savaşa katılan, savaşın komutanı olan Yezid bizatihi Ebu Eyyub el-Ensari'nin savaşa katılmasını teklif edip davet eden kişidir. Savaşları gösterdiği gayretten dolayı kendisine Fethel Arab, Arap'ın 7 ünvanı alınmış. Bu da önemli bir husus. Ve bu savaşta malumunuz Ebu Eyyub el-Ensari vefat ediyor. Ebu Eyyub el-Ensari işte bizim bildiğimiz bugünkü mevcut mekana defnediliyor. Baktığımızda özellikle 2. İstanbul muhasarasına baktığımızda 674-680, 7 yıl süren, 7 sene sürmüş ve bu savaşın ismi de 7 sene savaşı olarak bilinmiş. Rum ateşi o gün işte teknik anlamda Müslüman

Almanların bilmedikler Rum ateşi bu konuda Rumlara avantaj sağlamış ve Müslümanlar bu 7 yıllık savaşta büyük zararlar vererek geri çekilmişler. Hazreti Muaviye'nin vefatı ve yerine yeni halifenin tayini münasebetiyle 680'de Müslümanlar geri çekiliyorlar ve ilginç Müslümanlar dönüş yolunda Antalya açıklarında şiddetli bir fırtınaya tabi tutuluyorlar ve burada da büyük bir kayıp veriyorlar. Ya bizim bugün Çanakkale bölgesinde İstanbul muhasarasında o civarlarda bu ikinci fetih hareketinde muhasara hareketinde 30 bine yakın Müslümanın şehit olduğu, İslam askerinin şehit olduğu zikredilmekte. Son olarak Emevi İslam Devleti'nin 3. dönemine baktığımızda İstanbul kuşatmasının 715 yılında Süleyman bin Abdülmelik döneminde kardeşi Mesleme kumandasında gerçekleştiğini ve İslam ordularının çok müthiş bir şekilde kuşatmayı gerçekleştirdiklerini, çok büyük kahramanlıklar ortaya koyduklarını görüyoruz. Mesleme'nin muhafız komutanlarının başı Abdullah, biz bugün bu bilgiyi de çok böyle bilmediğimiz bir konu, El Battal kahraman unvanını alıyor ve Seyyid Battal Gazi olarak isimlendiriliyor. Seyyid Battal Gazi bugün bizim Eskişehir yakınlarındaki Seyyid Gazi ilçemizde türbesi metfun bulunan zat. Demek ki bizim tarihsel olarak çok böyle bilmemiz gereken meseleler mevcut, konular mevcut ve Müslümanlar tarihte böyle büyük başarılar elde etmişler, büyük zaferler elde etmişler. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü dersimizi, İslam medeniyeti derslerimizi burada tamamlarken inşallah özellikle bir tarihsel tavsiyede bulunmak istiyorum. TRT'de Savaşın Efsaneleri kısmında bu döneme ait belgesellere bakılabilir. Bu konuda bu tavsiyeyi sizlere paylaşmak istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başka bir İslam medeniyeti dersi programımızda sizlerle buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz. Hayırlı vakitler, hayırlı günleriniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler.

0: Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, elektrikler, evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrikler 10 dakika kesik olsa bizim gündemimiz olur bu. Ve hayatın en önemli ihtiyacının elimizde olmadığını düşünüyoruz. O andaki bir soruya, yani çok bir sıkıntınız var mı filan gibi bir soru olsa herhalde elektrik kesintisi en büyük sorunumuz olur. Hayatın en önemli bir parçası elektrik veya en önemli parçası elektrik bizim için olmuş olur. Mesela bir iktidar partisi seçime girse, o seçimden önceki günde 3-4 yerde elektrik kesilse herhalde seçimi kaybeder. 20 sene elektrik sağlamışsın, hiçbir değeri yok. Neden? Elde olmayan şey, kaybedilen şey değerli hissediliyor. 20 sene önce, 30 sene önce sen zaten gaz lambasıyla yaşıyordun. Şimdi elektrik buldun. Nasıl senin ruhun, canın oldu bu elektrik? Aynı değeri güneşe hiç verdik mi şimdiye kadar? Bir de güneş 10 dakika sönse ne olur acaba? 10 dakika kararsa güneş. Tutulma filan değil. Bunu düşünmüş bile değilizdir. Neden? Çünkü dünyaya gözümüzü açtığımızda güneş elimizdeydi. Güneşsizliği hiç tasavvur bile etmeyiz biz. Bol bir nimet ya. Hesapsız kitapsız yanımızda bulunuyor ya. Güneş diye bir sorunumuz yok bizim. Halbuki yediğimiz ekmekten gelişen vücudumuza kadar her şey güneşin mahsulü. Buğdayı da güneş büyütüyor, bizi de güneş büyütüyor. İnsan da güneş gördükçe derisi renk alıyor. Güneş şifa, hayat, enerji kaynağı. Ama biz güneş için bir fatura ödemiyoruz. Şu kadar güneş tükettin, ay başı şu kadar öde diye bir şey olmadığı için güneşi nimetten bile saymıyoruz. Elimizin altında bulunduğu için. Ama şöyle derin bir düşünceye dalabilsek, herhalde güneş kadar elimizde büyük bir nimet yoktur deriz.

Su bile hayattır. Ama suyun bize gelip gitmesi bile güneşteki formüllerle olup bitiyor. Güneş ısıtıyor, buharlaşıyor, tekrar geri geliyor. Her şey güneşle dönüyor bu dünyada. Bunu tabii ki biz böyle avam olarak böyle düşünüyoruz. Aklı çalışanlar, Allah'a yakın olanlar, kulluğun lezzetine varanlar, Allah'ın Kur'an'da güneşe niye yemin ettiği üzerinde ömür çürütüyorlar. Eşşemsi ve duhaha. O güneşe Allah durup dururken yemin etmez deyip düşünenler bu derinlikleri yakaladılar. Ama biz kendimiz için bütün bu yorumları yaptık. Kardeşler, bu örnekten yola çıkarak nefislerimize bir soru yöneltmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki Fil suresini kaç yaşında ezberledik? Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil? Elem yec'al keydehum fi tadlil? Kaç sene oldu bunu ezberleyeli? En geç ezberleyen 10 yaşında ezberlemiştir. 50 yaşındaki bir Müslüman 3 aşağı 5 yukarı 50 senedir Fil suresini ezber bilir. Peki İhlas suresi Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Aslında Fil suresinden en az 10 gün önce ezberlenmiştir. Ve Fil suresinden daha kısa. Fil suresinin yarısı kadar. Şimdi ben muhasebemi Fil suresinin üzerinden yapıyorum. Bu muhasebeyi İhlas suresinin üzerinden yapmıyorum. Neden? Çünkü bir caminin kapısında dursam, desem ki Müslümanlar bir durun bakalım. Hepiniz İhlas suresini biliyor musunuz? Ne demek biliyor musunuz? İkinci rekat suresi değil mi? Onun asas adı ikinci rekat suresi. Birinci rekat suresi Kevser, ikinci rekat suresi İhlas. İki rekat namaz kılan bunu biliyordur muhakkak. Bu ikinci rekat suresi, İhlas suresini ne anlatıyor Allah Teala burada desem? Yani çok az bir Müslüman Allah Teala burada şunu şunu anlatıyor diyebilir. Ama aynı soruyu Fil suresi için sorsam herhangi bir camide, hatta çocukların bulunduğu bir camide, Fil suresinde elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabil fil ne anlatıyor Allah burada desem, hemen hemen bütün Müslümanlar Ebrehe'nin filinin ne hale geldiğini anlatıyor Allah derler. Veya Ebrehe'yi anlarlar. Ebrehe'yi bulmazsan yani Mekke'yi işgal etmek isteyen bir ordu der. Bir şey uydurur. Fil suresi bizim Fatiha'dan ve İhlas suresinden önce Kur'an-ı Kerim'de ilk ezberlediğimiz 10 sureden bir tanesidir. Ama iddialı bir şekilde söylüyorum, âmmeten bütün Müslümanların, bir iki istisna belki hariç, bütün Müslümanların o surenin içeriğini bildiği tek suredir Kur'an-ı Kerim'de. Fatiha suresi ondan çok daha fazla, çünkü hem birinci hem ikinci rekat suresi o. Yani %50 fazla İhlas suresinden. Fatiha suresinin içeriğinde ne olduğunu çok az Müslüman bilebilir. Ama Fil suresinin içeriğini 10 yaşında çocuklar da biliyor. Hatta 6-7 yaşında çocuklar şimdiki resimli kitapçıklar sayesinde ilkokul okumadan çocuklar Fil suresinin muhtevasını biliyorlar. Büyükler de biliyor zaten. Şimdi sorum şu, bizim 10 yaşında en az 10 yaşında içeriğiyle beraber öğrendiğimiz bir surenin, bir Kur'an ayetinin 50 sene zarfında veya 30 sene zarfında bize iman olarak bıraktığı iz nedir acaba? Biz 50 sene önce öğrendiğimiz bu Fil suresini hala 5 yaşında çocuğa yatmadan önce anlatılacak düzeydeki bir hikaye olarak mı görüyoruz? Hala bir fil Ebrehe'nin kalabalık askerleri

Kabe resmi, fil geliyor, gitmiyor, duruyor. Hala böyle şeyler mi tasarlıyoruz biz? Ben bir Müslüman arıyorum. Bir Müslüman arıyorum. Filan batıl güç ordusuyla filan yeri işgal ederken, haberlerden sonra teselli bulmak için "Elem tara keyfe faale rabbuke bi ashabil fil" deyip koltuğuna yaslandan bir Müslüman hatırlıyorum. Filin üzerine bir parmak kadar küçücük kuşun attığı taşla azap gönderen Allah'ın aynı Allah olduğunu hatırlayan ve bunalmayan ve o Allah'a umutla koşan Müslüman istiyorum. Şu Fil suresi bunu anlatmıyordu da ne için Kur'an'a kondu? İlk aylarda inmiş bir sure bu. Kur'an-ı Kerim'in indiği ilk aylarda, ilk surelerden. Şimdi en sonunda durduğuna bakmayın. 19. suresi Kur'an-ı Kerim'in. Yani 19. sure olarak inmiş. İlk birinci senede inmiş surelerden bu. İslam'ın temelinde var. O mücahid, o yiğit kahraman ashabı yetiştiren ham maddelerden birisi bu sure. Bizim çocukluktan itibaren dilimizde bulunan, hatta uzun uzun okuyabilmek için, İhlas suresi uzun değil tabii, çok uzun sure okumak için namazlarda Fil suresini okuyorsun, bir satır daha uzun. Yani mesafe çok uzun. Yani namazlarda okuyabildiğimiz, anlamını kelime kelime Arapça itibariyle bilmiyor olabiliriz. Ama kuşların attığı taşlarla Ebrehe'nin ordusunun helak olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza anlatıyoruz bunu. Kur'an-ı Kerim'e karşı, Kur'an'ın surelerinden bir sureye karşı, yani bu sure burada yazılıyken bunu fırlatıp atmak hakaret oluyor da, Allah'ın Uhud kahramanlarını, Bedir kahramanlarını, daha sonra Mekke'yi fetheden o mücahitleri yetiştirdiği malzemelerden birisi olan şu mübarek surenin çocuk masalı düzeyinde kalması, büyüklerin bunaltan bu küfür baskısına karşı Allah'ın azametini hatırladıkları, Allah'ın kudretini hatırladıkları, hiçbir Ebrehe'nin Allah'ın önünde duramayacağını iman etmek için ham madde olarak kullanacakları bu sureyi ihmal etmeleri, o surenin yazılı olduğu sayfaların şu şekilde yere atılmasından daha basit bir olay mı? Sorumu tekrar yöneltiyorum. Biz büyükler olarak, küçüklerden önce büyükler olarak Fil suresinden etkilenip ondan moral bulduğumuz, Allah'ın azametini hatırladığımız günü istiyorum. Tıpkı güneş gibi hayatımız, suyumuz, buğdayımız, yediğimiz elmamız, her şeyimiz, meyvamız güneşin mahsulü olduğu halde çiftçi kadar bile güneşi hatırlamıyoruz. Güneş Antalya kadar da meşhur değil. Domates deyince Antalya akla geliyor da güneş akla gelmiyor. Neden? Bedava çünkü. Elimizin altında. Gözümüzü açtık, güneş gözümüze çarpmasın diye tül koydu annemiz gözümüze üstelik. Güneş rahatsız bile etmişti bizi dünyaya geldiğimiz gün. Bedava ya, nimetten sayılmadı. Fil suresini Allah henüz Türkçe konuşamadığımız, anne babadan başka doğru dürüst bir cümle kuramadığımız zamanlarımızda, bebeklik günlerimizde, "Aa bu çocuk ne kadar çabuk ezberliyor" diyecekleri günlerde bize Fil suresini ezberletti. Bizden önceki nesillere olduğu gibi bize de Allah Teala Ebrehe'yi tanıttı. Ebrehe'nin koca koca fillerini tanıttı. Ondan sonra mini bir kuşların küçücük taşlar, mercimek kadar taşlar atarak o büyük orduyu nasıl çöp yığınına, enkaza çevirdiğini, 50 senede kurulmuş bir orduyu 5 dakikada

Allah nasıl leş sürüsü haline getirdiğini, nasıl helak ettiğini, o Allah'ın bugün, yarın, her zamanın ilkin ve sonun Allah'ı olduğunu, Ebrehe'yi de Yemen'den Mekke'ye gelinceye kadar rahat bıraktığını, ancak Kabe'sine 5 kilometre yaklaşınca azap ettiğini, o 300 kiloluk mesafe, 300 kilometrelik mesafeye hiç ses çıkarmadığını Allah'ın, bunun bir hikmeti olduğunu, dileseydi Allah Ebrehe kafasında Kabe'yi yıkayım düşündüğü an onu yerle bir ederdi de etmedi. Kabe'nin dibine gelmesine kadar izin verdi. Ondan sonra helak etti. Bunda ne derin hikmetler olduğunu niye düşünmüyoruz? Hadi Kur'an'ın Bakara suresinde, Ali İmran suresindeki o uzun uzun ayetleri anlamak için medrese görmek lazım. Daha yüzünden ben bunu okuyamıyorum, inceliklerini nasıl anlayacağım demek belki haktır. Çocukken, bebekken bildiğimiz Ebrehe ismi değişince niye ürküttü bizi? Biz çocukken Ebrehe'nin haline gülmemiş miydik? Daha 10 yaşına gelmeden, belki de sünnet bile olmadan, sünnet olmadığımız günlerimizde Ebrehe dinledik biz Ebrehe. Allah'ın onu nasıl helak ettiğini, nasıl parça parça köpeklere yem olacak hale geldiğini ve bunu Allah'ın en cılız, en küçük hayvanla yaptığını, melekleri bile bu iş için kullanmadığını neden düşünmeyelim ki? Fil suresi bugün Müslümanların elinde bulunduğu halde filin bile anladığı şeyi, filin kamçılandığı halde, mızraklandığı halde Mekke'ye doğru gitmeyerek filin bile anladığı şeyi bugün medrese görmüş Müslümanların anlamayıp kafirlerden, Amerika'sından, batısından ürkerek ibadetinden bile, kulluğundan taviz vermeye kalkması gülünç değil mi? Ağlanacak şey değil mi? Kahrolunacak şey değil mi? Niye biz Fil suresi öğrendik? O zamanki bir olay mıydı? Yani Allah-u Teala'nın kuşları, Allah'ın kudreti, azameti, azabı, yer, gök, her şey ve yerde gökte ne varsa tamamı onun ordusu olduğu halde Allah-u Teala'nın planları sadece filli bir orduya mı yetiyor? Haşa! Allah o Allah'tır ki ezelden ebede kadar tek güç odur. Düşmanına güç veren de odur zaten. Düşmanını azdıran da odur. Ebrehe Yemen'den çıktı geldi. San'a'dan Mekke'ye gelinceye kadar yüzlerce kilometre yol kat etti. Dileseydi Allah ayağa kalkar kalkmaz onu yerin dibine batırırdı. Karun'u batırdığı gibi Nemrud'u tek bir sivrisinekle helak eden Allah Mekke'ye kadar yürümesine niye izin verdi ki Ebrehe'nin? Bildiği var, hikmetleri var, hikmet içinde hikmet yüzüyor. Şu Fil suresini çocuklara anlattığımız tarihi olaylardan bir olay olarak gördüğümüz sürece bu Kur'an ölülerin ruhu için okunan kitap olmanın ötesine geçemeyecek. Şu Kur'an dirilerin kulağına okunsun diyedir. Ölülerin kabrine okunsun diye değildir. Kulağından Kur'an dinleyen kabrindeki Kur'anları duyar. Kardeşler, Ebrehe olayını, yani Fil suresindeki olayı biz Allah-u Teala'nın Kur'an'a niye koyduğunu özellikle oturup düşünüp taşınmamız lazım. Çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim'deki bu büyük olayı anlatan hadisi şerif bile yoktur. Bunu Kur'an-ı Kerim özellikle tarihi bir olay olarak, Allah'ın azametini, büyüklüğünü anlatan bir olay olarak önümüze koymuş.

0: Yani şunu vurgulamak istiyorum. Tarih kitaplarından bile öğrenilmiş bir olay değildir bu. Kur'an gibi bir kitabın konusu olmuştur. Demek ki bu kültür değildir. Fil suresindeki olay bir kültür, tarih bilgisi değildir. İmana bağlantısı olan, Allah'a imanla ilgisi bulunan bir olaydır. Hepimiz meseleyi bildiğimiz için onu tekrar etmek istemiyorum. Ama burada bazı incelikler var. Bugüne yansıması gereken, onları özellikle hatırlatmakta fayda görüyorum. Kardeşler, Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetinden önce müşrik bir toplumun yaşadığı şehirdi. Ama müşrik olmalarına rağmen İbrahim aleyhisselamın torunları oldukları için kendilerini şirklerine rağmen, putçuluklarına rağmen Allah'ın sevgili kulları biliyorlardı. Faizci hacının el öptürdüğü gibi. Bir de elini öptürdüğü yetmiyor, elinin içini yalatıyor. Hacı ya, cennetten garanti, bankadaki hesap ayrı, onun Hacerül Esved'e sürdüğü de yok elini, uzaktan selam verdi, elinin içi yalatılıyor. Boş iş tabii. Elinin değil, alnını yalasan bir işe yaramaz. Müşrikler de kendilerini Allah'ın sevgili kulları biliyorlardı. Allah'ı inkar etmiyorlardı zaten. Allah yoktur diyen müşrik yoktu. Müşrik ne demek? Allah'a inanan ama Allah'la beraber başka güçlere de inanan demek. Müşrik o demek. Kafir demek değil. Kafir, kabul etmiyorum demek, bir şey inanmıyorum, istemiyorum diyen birisi. Müşrik, Allah var. Seni kim yarattı? Allah. Rızkını kim veriyor? Allah. Seni kim öldürecek? Allah. Ananı kim öldürdü? Allah. Sen, çocuk kim verdi sana? Allah. Müşrik böyle der. Peki bu putun önünde niye duruyorsun? Çok güzel o put, onun için. Kafa taş kafa, putçu kafa. Müşrik bu demek. Ya bir put, kimi puta tapıyor, kimi şeytana tapıyor, kimi meleklere tapıyor, kimi rüzgara tapıyor, kimi ateşe tapıyor. Ama müşrikler bir şey buluyorlar. Hiçbir şey bulamayan şeytanı buluyor, peşinden gidiyor. Her halükarda Mekkeli müşrikler Kabe'ye ciddi saygı gösteriyorlardı. Kabe'nin hizmetçisi görüyorlardı kendilerini. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den binlerce sene önce Kabe yapılmış. Yani Kabe yeni değil. Müşrikler, dikkatinizi çekerim, müşrikler her sene hac da yapıyorlardı. Hac yapıyorlardı. Ve bütün Arap Yarımadası hacca gelmişti. Hacca geliyordu. Hacca diyorlardı. Aynı bizim şimdi yaptığımız zamanda hac yapıyorlar. Çünkü hac İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren gelen bir ibadet. Yani sadece İslam'ın ibadeti değil. Bizim dinimiz Allah-u Teala'nın lütfuyla en son din oldu. Son şekil bizde alınmış oldu. İslamiyet'te alınmış oldu. Ama her halükarda müşrikler hac yapıyorlardı. Kabe'ye saygı gösteriyorlardı. Bütün Arap Yarımadası.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

أشهد أن لا إله إلا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Hac yüzünden Zülhicce ayının ilk 10 gününde Mekke'de buluşuyordu. Bu aynı zamanda ne manaya geliyor? Bir 10 gün ticaret iyi gidiyor Mekke'de anlamına geliyordu. Şimdiki gibi. Şimdi oteller sadece bu işin kaymağını yiyor. O zaman çadır kuranlar, orada su dağıtanlar filan bu kaymağı yiyorlardı. Ama o işte bütün Arap Yarımadası'nın binlerce insan diyelim o zamanki deyimle hacca gelme arzusu bir yıl beklemeye değer bir ticaret ortamı oluşturuyordu. Yemen'de Ebrehe isimli bir bölge valisi, aklı Hristiyan kökenli, Hristiyan kendisi, aklına koymuş ki bu ticaret fena bir ticaret değil. Millet Mekke'ye niye gidiyor? Orada dört köşe bir bina var. O binayı merak edip gidiyorlar. Daha büyüğünü yapayım burada düşünmüş. Büyük bir bina yapmış. Kulleis diye bir bina yapmış. İşte kilise gibi bir bina yapmış. İlan etmiş. Herkes gelebilir demiş. Müthiş şöyle böyle süslemiş törenler vesaire. Kimse gitmemiş. Bir sene iki sene beklemiş, kimse gitmiyor. Düşünmüş ki bu binayı yaptım ama öbürünün tarihi değeri var. O oradayken buraya kimse gelmez. Onu yıkayım kurtulayım demiş. Tamam, büyük ordu kurmuş. Ordusuyla Mekke'ye geliyor. Sana'dan Kabe'yi yıkacak. İnsanlar dönecek bir tavaf edecek. Kabe bulamadığı için öbür sene Sana'ya gidecekler. Böyle bir hesap yapmış kendine göre. Yüzeyselci, derin düşünemeyen,

Müşrik kafa, putperest kafa. Bu maksatla ordu hazırlamış. Ordunun önünü de fillerle donatmış. Hani fil küçük mızraktan, oktan filan etkilenmeyen bir hayvan. Zaten fili gören at mat kaçıyor. Yani karşısına dikilen olsa da atla gelecek, deveyle, eşekle gelecek. Fili görünce kaçıyor hayvanlar. O zamanki filler şimdiki tanklar gibi yani. Çok güçlü bir ordu yapmış oldu kendine göre. Sana'dan çıktı, geldi. Mekke'ye 7-8 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Mola verdi. Bildiğiniz gibi Abdülmuttalip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, o zaman Mekke'nin baş ağası. Mekke'de devlet yok zaten. Ağalık sistemi var. En kalabalık çocuğu olan ağa sayılıyor. Abdülmuttalip de en kalabalık çocuğu olan birisi. Mekke'nin ağası onu çağırmış, konuşmuş. Aralarındaki konuşmalar meşhurdur. Gelirken tabii büyük bir ordu mantığıyla geldiği için sile süpüre geliyor. Bulduğu hayvanları alıyor, yakaladığını öldürüyor. Abdülmuttalip'in 200 tane devesini gasp etmiş. Kesip ziyafet verecek askerine. Abdülmuttalip de karşısına çıkmış. Abdülmuttalip müşrik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil sormuş bir gün. Benim babam Abdülmuttalip, senin deden Abdülmuttalip nerede şimdi demiş. Cehennemde demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber dedesi olmasının bir yararı yok ki. Şimdi işler değişti. Hacı çocuğu olunca cennete giriyorsun. Veya sen hacı olunca baban cennete. Şimdi değişti işler. Abdülmuttalip müşrik. Ama müşrik halindeki mantıkta enteresanlık var. Ebrehe'nin karşısına dikilmiş. Hoş geldin. İşte Mekkeli sen misin? He, benim. Ben o sizin oradaki binayı yıkacağım demiş. Bir ricam var mı yani? Siz mi yıkarsınız, ben mi yıkayayım? Bunu yıkacağız gibi demiş. O da demiş ki sen gelirken yol üzerinde benim develerimi almışsın, otlayan develerimi. Evet aldım demiş. 200 tane deveni aldım. Şu develerimi ver demiş. Ben seninle demiş dedelerinden kalma o binayı konuşuyorum. Ben develerin sahibiyim. O binanın sahibi düşünür o işi demiş. Sen benim develerimi ver demiş. Çağırmış adamını, ula bu deli, verin bunun develerini gitsin demiş. Onun aklınca. Lakin arkadaşlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın cehennemde dediği bir insandaki mantığa bakın. Müşrik ama Kabe'nin sahibi var, o düşünsün onu diyor. Kabe'nin sahibi var. İtimadı var Allah'a. Cehennemde kütük ayrı bir konu. Ama Allah düşüncesi zafiyet değil. Çocuğumu Kur'an kursuna gönderirsem tıp okuyamaz, aç kalır düşünmüyor demek ki. Öyle değil. Allah aç bırakmaz. Buna itimadı var. Ve Ebre'ye bakıyor ki bunlarla görüşmeye gerek yok. Tamam diyor. Talimat veriyor. Ordu konaklamış orada. Hadi hareket diyor. Önce filleri kaldırmaları gerekiyor. Filleri kaldıramıyorlar. Yoruldu filler diyor. Bekliyorlar. Öbür gün bekliyorlar. Kalkmıyor filler. Kamçılıyorlar. Ters yöne çeviriyorlar. Yemen'e doğru geri gidiyor. Mekke'ye doğru dönünce hayvan çöküyor. Onlar böyle uğraşırken serçeden küçük, serçeden büyük, kırlangıçtan küçük binlerce kuş gökyüzünü kaplıyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Her kuşun gagasında mercimekten büyük, nohuttan küçük taş var. Bir de ayaklarıyla iki tane taş tutuyor. Kuş geliyor, bir askerin başında duruyor, bir taşı atıyor. Öbür askerin başına gidiyor, öbür taşı atıyor. Böyle planlı. Ve müfessirlerin dediğine göre her taşın üzerinde hangi askerin üzerine atılacağına dair şifresi de var, numarası da var. Allah'ın kudretinden konuşuyoruz. Bir Müslüman böyle taşmaş değil dese kafir olur. Neden? Kur'an-ı Kerim'de bu. Ayetten konuşuyoruz. Hikaye değil. Bakın başta ne dedim? Hadis bile yok bu konuda. Müslümanlar bunu acaba doğru mu değil mi diye düşünmesine hiç mecal yok. Değil tarih kitabından. Hadis bile değil. Buhari'deki bir hadis bile değil bu. Sadece ayetten, Allah'ın kitabından öğreniyoruz. Ve Ebrehe hariç hepsi geberiyor orada. Ebrehe yaralanıyor. Sana'ya kadar kaçarak gidiyor yaralı vaziyette. Sana'ya varar varmaz da göğsü yarılıp kalbi dışarı

düşerek ölüp gidiyor. Böyle enteresan bir hastalıktan helak olup gidiyor. Bu olay Peygamber Aleyhisselam Efendimizin doğumundan çok kısa bir zaman önceki bir olay. Doğumundan, peygamberliğinden değil. Doğumundan, yani 571 yılının ilk günlerine ait bir olay bu. Şimdi burada çok enteresan, Ebu Abdülmuttalip Mekke'ye döndüğünde diyor ki arkadaşlar diyor, bu adamın gözü dönmüş, canınızı kurtarın, bırakın Kabe'yi sahibine gidin diyor. Herkes, Mekkeliler de dağa çekiliyorlar. Bu onların gözünde bir kaçış. Halbuki Allah-u Teala onların hepsini Mekke'nin dağlık bölümüne çıkarıyor, oyunu seyrettirecek. Bütün Mekkeli müşrikler o kuşların nasıl gelip helak ettiğini gözleriyle seyrediyorlar. Bundan daha sonra 40 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olunca hemen tabi müşrikler klasik tepkilerini gösteriyorlar. Fil suresi inip bunu hatırlatınca hiçbir kimse müşriklerden böyle bir şey olmadı demiyor. Yaşlılar zaten anlatıyor. Çoğu da bunu görmüşler. Böylece Kur'an-ı Kerim indiği günlerde kendi içinden mucizeler büyüterek ortaya çıkıyor. Bu olayın kardeşler, her şeyden önce Allah'ın yaptığı ilk azap çeşidi değil bu. Daha önce 8 gün 7 gece süren rüzgar azabı da yaptı Allah. Sadece rüzgar geldi. Yine bu Yemen bölgesinde rüzgar 8 gün ve 7 gece sürekli esti. Canlı olan her şeyi öldürdü, cansızlara dokunmadı. Meyveler bile düşmedi ağaçlarından. Öyle bir fırtına oluyor. Fırtınada ilk karşılaşan ağzından giren rüzgarla düşüp ölüyor. Böyle bir azap da yaptı Allah. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Allah-u Teala su azabı verdi. Lut Aleyhisselam'ın kavmini şimdiki Tuz Gölü denen, Ölü Göl denen Ürdün sınırındaki gölü, yani Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı yer orası, toprağını alttan itibaren Allah-u Teala göklere kadar kaldırıp geri attı tekrar. Yani o toprağın üstünde yaşayan Lut şehrinin halkı yukarı çıktılar, toprak üstü, onlar altta kaldı, geri döndüler tekrar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine çıkarken, bu olaydan ne kadar sonra? 2500 sene sonra. Buyurdu ki, buralarda sakın mola vermeyin, hayvanlarınıza su içirmeyin, hala Allah'ın azabı iniyor buraya buyurdu. Hala Allah'ın azabı iniyor. Onun üzerinden 1400 sene geçti, hala Allah'ın azabı iniyor oraya. Öyle enteresan bir şey. O azabı da yaptı Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim başka azaplardan da söz ediyor. Bir sürü helak olmuş millet var ama tamamında mesela Cebrail Aleyhisselam'ın Lut şehrini yukarı kadar kaldırıp indirmesi çok olağanüstü bir olay. Rüzgarın gelip sadece canlılara dokunup dalından bir kirazı bile düşürmemesi farklı bir şey. Fakat burada Ebrehe ordunun önüne koyduğu 2 tonluk büyük fillere güveniyordu. 20 gramlık kuşlarla helak etti onu Allah. Ebrehe bundan ders çıkarmayacaktı. Zaten Ebrehe'nin ders çıkarmaya vakti yok bu işten. Geberdi gitti. Müşrikler de bundan bir şey anlamadılar. Sadece müşrikler işte Abdülmuttalib'in kafasındaki gibi Allah Kabe'sini korur dediler. Koruduğunu da gördüler. Rahat ettiler. Rahat ettiler. Ama burada Allah-u Teala'nın mümin kullarının anlaması gereken başka bir ders var. O da nedir? Allah bizim mantığımıza göre büyük fillere güvenen Ebrehe'nin ordusunu helak etmek için mesela bir volkan patlatıp Mekke'de, o volkan fillerin üzerine düşseydi çok güzel bir filmdi bu.

neyi nasıl helak ettiğini hatırlatarak Allah hakkında bilgi sahibi olmalarını istiyor. Çünkü filin karşısına çıksa çıksa, deve çıksa bunun da bir normali olurdu. Ama koca bir fili serçe kadar bir hayvanla helak etmek, ki 100.000'den fazla kalabalık bir asker Ebrehe getiriyor. 3 taş 3 askere düştüğüne göre demek ki 30.000 kadar kuşla Allah onları helak ediyor. Tek bir kişi sağ kalmamış ordudan. Bu kardeşler, ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i cuma günü, cumadan önce esneye esneye vaaz dinlerken duydukları kitap seviyesinin üstünde görmemizi gerektiriyor. Biz henüz koca koca fili anlamadıysak Kur'an'dan, Süleyman aleyhisselam geliyor, çekilin diyen karıncayı nasıl anlayacaksın kardeşim sen ya? Udhulû mesâkinekum, çekilin yuvalarınıza gelin, Süleyman geliyor dedi karıncalar diyor Kur'an-ı Kerim. Sen fili görmüyorsun Kur'an'da, karıncadan ne anlayacaksın, pireden ne anlayacaksın? Bizim Kur'an'dan çıkaracağımız ve etkisinde kalıp Müslümanlığımızı tazeleyeceğimiz ne muhteşem dersler var. Şu fil suresine yazık oldu, koca fillere de yazık oldu. Neden biz bir Müslüman olarak bunaldıkça teselli için fil suresi okumuyoruz? Filanca devlet filanca uyduyu filanca silahı yaptı dendiği zaman aklımıza fil suresi geliyor mu? Kur'an'a zulüm haberi duyunca fil suresini hatırlıyor muyuz? Ne hatırlıyoruz? Yer gök Allah'ın ordusudur. Bunu niye hatırlamayalım ki? Benim Allah'ım kudurmuş Nemrut'u, ki Nemrut yanardağın dibinde yaşıyordu. Hazır dağın dibinde yaşarken bir kova ateş atsaydı üzerine Allah, Nemrut da kalmaz, bir şey de kalmazdı. Ama bu ibret de olmazdı. Yanardağ patlaması, püskürtmesi esnasında öldü olacaktı. Öyle olmadı. Nasıl geberdi gitti Nemrut? Bahçesinde eğlenirken sivrisinek kaçtı burnuna. Çıkmık diye uğraşırken ileri doğru itti onu. İleri doğru itince, arkadaşlar hikaye değil, hikaye anlatmıyoruz. Adamlarını çağırdı, sivrisinek kaçtı burnuma dedi. Oradan alalım, buradan alalım derken hayvan içeri kaçtı. Zızızızt yaptıkça güm güm güm sesler geldi beynine. Ya kovalayın bunu derken aldılar çekişle burasına vur vur vur, düştün sinek oradan diye. Vura vura beynini kanatlar, geberdi gitti. On binlerce insan öldürttüğü korumalarını öldürttü kendisini. Allah yapar. Allah yapar. Sinek onun askeri. Pire onun askeri. Mikrop onun askeri. Güneş askeri. Ay askeri. Dereler onun askeri. Her şey onun. Her şey onun. Yani bir hoca efendiyle bir bahçede oturuyorduk. Zırt pırt sinekler geliyor. Yahu dedi, şu sivrisineklere dokunmayın, onlar Nemrut öldürdü, hoşuma gidiyor onlar dedi. Ben de dedim ki, bizi de Nemrut zannediyorlar ama dedim. Tamam o zaman öldürün dedi. Her halükarda kardeşler, biz Allah'ı hakkıyla tanımıyoruz. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرَ. Yazık yazık Allah'ın hakkını veremiyorsun. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرَ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Allah'ın kıyamet gününde gökler, yer, her şey avucunun içindeki gibi olacak. Böyle böyle. Bir limon sıkar gibi sıkmaktır Allah'ın işi. Yeri göğü, yedi kat göğü, fezayı, her şeyi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرَ. Şu fil suresini çocuk hikayesi düzeyinden çıkarmamız lazım. Ne yapalım biliyor musunuz? Akşam eve gidelim. Bütün çocuklar biliyor bunu tabii. Yavrum şu fil hikayesini bir anlatsana bana bakayım. Uyumadan önce bir dinleyeyim.

bunu. Artık bizim bunu hikaye olarak dinlememiz lazım. Çünkü biz hala fillerle develerin kavgası olarak gördük bunu. Basit bir kuş olarak gördük. Hayır. Geri dön. Geri dön, yanlış düşünüyorsun. Önce madem Allah Kâbe'sini koruyacaktı, Ebrehe'yi niye yerinden kıpırdattı? Kaç yüz kilometre yol geldi. Niye kıpırdattı? Ha, bu soru çok önemli. Demek ki Allah en ağır hedefe doğru koşan birisine uzun yıllar mühlet verebiliyor. Ebrehe geberdiği zaman 80 yaşlarındaydı. Yaşlı başlı bir adamdı. Onu bu ileride helak eder, Kabe'me zarar verir diye doğduğu gün onu helak ederdi Allah. Etmedi. Azdırdı, azdırdı, azdırdı, azdırdı. Kabe'sinin dibine kadar getirtti onu. Var mı bir hikmeti? Hem ne hikmetleri var. Ne hikmetleri var. Ne hikmetler var. Buradaki en büyük hikmetlerden ne biliyor musunuz? Bu noktaya da Seyyid Kutup işaret ediyor rahmetullahi aleyh. Diyor ki, müşrikler, Ebu Muttalipler, Abdülmuttalipler ve diğer o büyük Mekke'nin sahibi biriz diyenler, bütün Araplara, bütün dünyaya karşı Mekke'nin yegane savunucusu biliyorlardı kendilerini. Ama Ebrehe yıkmaya geldiğinde cesaret edip rica bile edemediler Ebrehe'ye. Aa, vazgeç, işte sana vergi öderiz filan, tamam oraya da geliriz diyemediler. Dağlara kaçtılar. Dağlara kaçtılar. Neden? Çok hoş bir nokta, diyor ki Allah kıyamete kadar bir müşrikin günün birinde müşrikler Kabe'yi korumuştu yoksa yıkılacaktı demesini bile istemedi. Tenezzül etmedi müşrikler Allah Teala. 3000 senedir bakıyorlardı Kabe'yi, yıkıyorlar, temizliyorlar, hacılara su dağıtıyorlar. İş cana gelince kaçtılar. En kritik noktada Kabe'yi bıraktı, dağlara kaçtılar. Bir kuş kadar olamadılar Allah'ın Kabe'sine hizmette. Bu da müşrikin Kabe'ye hizmet etmek gibi, Kabe'yi korumak gibi bir şereften men edilmesidir. Tenezzül etmedi Allah onlara. Hayvanlara, kuşlara yaptırdı, fillere yaptırdı. Filler de hizmet etti böylece. Filler hafif hareket etse paldır küldür gidecekti onlar. Ne hikmetler yatıyor. Ne derinlikler var. Subhanallah. Sadece Fil suresi değil arkadaşlar. Neml suresinde de, Karınca suresinde de aynı hikmetler var. Bakara suresi var, inek anlatılıyor. Orada daha derin hikmetler var. Lakin gel gör ki Kur'an-ı Kerim bizim 10 yaşında öğrendiğimiz bölümü bile etki etmiyor bize. Birimiz diyoruz ki işte filancanın babası öldü. Trafik kazasında kardeşi öldü. Hala adam ibret almadı. Hala içki içiyor. Onu ayıplıyoruz. O sarhoş akıl edip dönse dese ki be adam, sen 30 senedir Fil suresini okuyorsun, sen niye adam olmadın? Dese diyecek bir şey yok. Yani başkasının kusurunu çok iyi görüyoruz. İşte trafik kazası geçirdi, bir ay sonra gene içkiye başladı diyor. Hayır. Onun yaptığı yani yanlış, doğru. Niye ibret almadı? Keşke ibret alsa. E sen niye Fil suresinden ibret almadın? Ben niye Neml suresinden hareketlenmedim? Burada kardeşler, bir püf noktası size izah etmek istiyorum. Eğer bir şey çok bol bizim elimizde bulunuyor ve biz bunun üzerinde hassasiyet göstermiyorsak, bu bizim imtihanımızın kaypak noktasıdır. İşte Fil suresi. Çocukluktan itibaren biliyoruz. Herkes biliyor. Manasını da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona manası bilinen tek suresidir hemen hemen. Konusunu çok iyi biliyoruz. Bir kereliğine

teselli malzemesi olarak kullanmıyoruz bunu. Hatırlamıyoruz bile bu olayı. Bu da neyi gösteriyor? Allahu Teala bunu bize ilk günlerden sunduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne bir mucize olarak konan bir şey, ashab-ı kiramı dal gibi bir imanla donatan bir malzeme, bizim elimizde normal bir habere dönüşüyor. Halbuki biz iki rekat namaz kıldığımız zaman, birinci rekatında Fil suresini, ikinci rekatında da Kureyş suresini okuduk, sonra bir namaz kıldık, başka sureyi okuduysak, bu namazımız daha şuurlu olmalıydı bizim. Bu namazda selamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazı bitirince bir rahatlık hissetmeliydik kendimizde. Ya bu filleri gönderen, bu kuşları gönderen Allah'ım var benim be diyesim olmalıydı. Bu rahatlığı niye hissetmeliydim? E niye Allah Kur'an'da bu sureyi bize sundu? Üstelik de üç namazdan birinde muhakkak bunu bize okutturuyor. Yani böyle sadece hafızların okuduğu, halkın okumadığı bir yer de değil. En uzun bildiğin sure bu zaten. Bunu muhakkak ayda bir defa en azından okuyacaksın. Hani evde okunmaz da, mesela cumaya gittin, erken sünneti bitirdi dememeleri için bunu biraz okuman lazım. Yoksa sünneti hemen bitirdi bu adam, berduş herhalde, züppe. Abdestsiz mi geldi camiye derler. Camide filan kılarken Kevser suresi okunmaz. Yani bu uzun surelerden okumak lazım. Yani muhakkak haftada bir defa cumada camide okuyacaksın. Sünnete kalabiliyorsan. Ya da hutbeden önce camiye gittiysen. Kardeşler, şimdi karar. İnşallah bu sureyi şöyle güzel bir tefsirden okuyoruz. Eğer okurken ulan bu kırlangıçlar bizim bu köylerdeki gibi böyle kanatların ucu sivri miydi değil miydi, buna takıldıysan tefsiri kapat. Attıkları taş çakıl mıydı yoksa fırınlanmış tuğla parçası mıydı, sen tefsiri kapat. Tevrat filan oku da demiyorum ama bu ilgilenme bu işlerle, hiç olmasın okumamıştım dersin kıyamet günü. Okuyup da bilmemek, anlamamak bin beter. Ya kardeşim, insanlık tarihinin en büyük mucizelerinden, Nuh tufanı gibi bir tufana benzer bir olaydan Allah sana söz ediyor. Sen mercimek miydi, nohut muydu, ona takılıyorsun. Yani üzerinize almamanız şartıyla bir şey anlatmak istiyorum. Fakat bu kuşların attığı taş mercimek miydi, nohut muydu, ısınmış mıydı, ısınmamış mıydı? Atınca beynine mi isabet etti, gözüne mi isabet etti? Yani böyle şeylere takılmanın basitliğini örneklendirmek istiyorum. Adamın biri ilk defa rüzgar değirmeni görmüş. O da düşünmüş ki, değirmen dediğin suyla döner. Lan bu rüzgar nasıl çeviriyor bunu? Gitmiş değirmenciye, merhaba merhaba. Hemşerim sen burada ne yapıyorsun demiş. E görüyorsun, un öğütüyorum demiş. İyi de bu değirmen taşı nasıl dönüyor demiş. E rüzgarla dönüyor. Nasıl dönüyor rüzgarla demiş. Suyu nereden geliyor bunun demiş. Ya suyla değil bu demiş. Yukarıda bir pervane var. Rüzgar onu çeviriyor. Oradan da taş dönüyor. Onu anladım da su nereden geliyor demiş. Şimdi Allah sana 100.000 kişilik bir orduyu nasıl leş parçasına çevirdiğini dakikalar içerisinde anlatıyor. Bunu peygamberine teselli için, dayak yiyen Ammar'a teselli için anlatıyor Allah. Ben buyum kulum, beni tanı. Ben buyum. Dilediğim zaman yaparım ama Ebrehe'nin Mekke'ye gelmesine de izin verdim. Bildiğim bir şeyler vardı. Bir mucize gösterilecek insanlara. Doğduğunda herkesi helak etse Allah, her kötü niyeti helak etse, Müslümana da gerek yok yeryüzünde o zaman. Kim imtihan olacak ki? Biraz azacak o. 830. senesinde Musa Aleyhisselam'ın önünde boğuldu Firavun. 800 senelik bir imparatorluk çökünce değerli oldu. İlk gün Firavun'u boğsaydı Allah yaratmazdı zaten. Bunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Böyle Allah böyle tanımamızı istiyor bizim. Oturup
bu konuda tefekkür etmek zorundayız kardeşim. Böyle bu kadar büyük bir mucize konuşulur.

dururken. Şöyle olabilir. Demek ki şimdi de Amerika Vietnam'a kimyasal silah atmıştı ya, hala orada bak insanlar sakat. Demek ki kimyasaldı bu. Kuşlar kimyasal çamur attılar. Ya arkadaşlar, 100 sene sonra belki de bu kimyasal silahlar komik çocuk oyuncağı olacak. Nasıl Allah'ın kudretini sen onlara benzetirsin ya? Sen şimdi kimyasal diye bir silah türü duydun, en büyük zannediyorsun onu. 100 sene öncekiler öyle bir şey bilmiyorlardı. 100 sene sonra da öyle bir silah türü olmayacak. Belki daha berbat bir şey çıkacak. O zamanki Müslümanlar da Ebrehe'ye atılan buydu, onu mu demeleri lazım? Hayır, hayır. Hiçbir kul, bütün kullar, bütün mahlukat Allah'ın planının hiçbir zerresini taklit edemezler. O nasıl yaptıysa öyle yaptı. O Allah'tır Celle Celaluhu. Bu fil olayını öğrenirken asla bu tip şeylere takılmamak lazım. Bu ne yapıyor? Orijinalden değersiz bir nesneye kaydırıyor seni. Mesela filin adı Mahmut muydu, Mammut muydu? Bu filin adı neydi acaba? Sonra gelirken o filin dişinden kolye yapmış mıydı Ebrehe? Yani filin dişi kullanılıyor ya, Ebrehe yapmış mıydı? Ne kadar basit. Subhanallah. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor gibi bir şey bu. Hayır, hayır. Allah'ın anlattığı gibi. Tekrar vurguluyorum kardeşler. Hadis-i şeriflerde bile yok bu fil konusu. Sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Yani tarihle, hadisle, insan nakliyle ilgisi yok. Allah söyledi, Cebrail getirdi, peygamber anlattı. Üç ağız var, başka bir şey yok. Bu kadar sağlam, bu kadar net bir bilgi. Elhamdülillah böyle bir kitabımız var. Elhamdülillah. Sünnet olmadan bunları öğrendik biz. Namaza başlamadan bunları öğrettiler bize. Bu kadar da yaygın biliyoruz. Ama güneşin yaygınlığı gibi bu yaygınlıktan dolayı da her birimizin saatlerce konferans vereceği kadar güzel bir malzeme olduğu halde İslam'dan hiçbir şey bilmiyor duruyoruz. Hiçbir şey bilmeyen fil olayını biliyor kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim, buradan başla. Bunu cuma vaazında dinlemen de gerekmiyor. Demek ki biz ne mücevherler saklıyoruz kafamızda. Kullanmayınca dağın altındaki maden gibi yok olup gidiyor. Biz ölüyoruz, bizimle beraber o mücevherler, o bilgiler de helak olup gidiyor. Kardeşler, Allah'ın Kur'an'da anlattığı her şey müstesna bir değere sahiptir. Muhakkak ve muhakkak Müslümana lazımdır. Şu ayet o zaman lazımdı, şimdi lazım değil diyemeyiz. Bakın, Fil suresindeki mantık, Fil suresinde Allah-u Teala'nın kullarını anlatmak istediği şey bugünkü kadar lazım mı insanlığa? Bugün sokak başı Ebrehe oldu. Herkes Kabe'yi hedef aldı. O Ebrehe'lerin rengi tipi değişti ama Allah aynı Allah. Celle Celaluhu. Yıllardır niye izin veriyor? Ebrehe niye izin verdiyse, Firavun'a niye izin verdiyse, Nemrud'un ipini niye saldıysa, Karun'un cebini niye doldurduysa, niye doldurdu? O onun işi. Niye yarattıysa? Niye yarattı? Planı var. Bir bildiği var. Şeytanı da yarattı. Bütün kötüleri de o yaratıyor. İyileri de o yaratıyor. Son imza hep onun imzası. Bir hesap var, bir iş yapılıyor burada. Bu bir iş yapılıyor. Bu işin bitmesi için Karun da lazım, Firavun da lazım, Nemrut da lazım, Ebrehe lazım, Ebu Leheb lazım, Ebu Cehil lazım. Karşı taraftan da isimler lazım. Nuh lazım, Musa lazım, İbrahim lazım. Lazım. İsim lazım. Çünkü iki taraflı bir iş yapılıyor. Allah ibret alan kullarından olmayı hepimize müyesser kılsın. Bundan sonra bunalınca fil

0: Suresi okuyoruz. Namazda okuyunca o namazı daha zevkli kılmış olmamız lazım. Ya bu namazda sen hayrola Kabe'de miydin? Heh, Kabe ile ilgili Fil Suresini okumuştum diyecek düzeye gelmemiz lazım. Müslümanlık bu kardeşler. Belki Kur'an'ın bütünü için buna ulaşamayız. İlmimiz yetmez, gücümüz yetmez. Fil Suresini çocukken öğrendik. Bari onu uygulayalım. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Birisi huzur-u risalete gelerek, "Anam ihtiyarladı. Ağzına yemek vermek, helaya götürmek ve abdest aldırmak gibi görevlerini ben yaptırıyorum. Hakkı ödenmiş olur mu ya Resulallah?" der. Efendimiz bu soruya şu cevabı verir: "Hayır, hakkının %1'ini bile ödeyemezsin. Lakin iyi bakarsan ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir." Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, "Annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et.'' buyur.

0: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekli.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dostlar. Ankara'nın dondurucu soğuğundan, Hedef Radyo mikrofonlarından ve Hedef Radyo'nun sıcacık stüdyosundan hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Özlem Gınık. Bir Soru Bir Hayat programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam yine çok değerli bir konuğumuz ile sizlerleyim. Sayın Uğur Eleman hocamız bizlerle ve konumuz Sessiz Esaret. Ve sizler program boyunca bizlere ulaşmak isterseniz Hedef Radyo WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 56 33 üzerinden konu ile alakalı sorularınızı ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Eğer daha özel bir sorunuzu paylaşmak isterseniz Instagram hesabımızdan Özlem Gınık hesabı ve kıymetli konuğumuz Uğur Eleman hesabı üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, sessiz esaret. İnsan bu hayatta her zaman zincirle, kelepçeyle, prangalarla bağlanmaz. Bazen esaret sessiz gelir. Ne kapıyı çalar ne de kendini tanıtır. Yavaş yavaş alışkanlık olur. Sonra vazgeçilmez gibi görünür ve insan fark ettiğinde çoktan içine çekilmiş olur. Kimi zaman bu esaret hırsın içindedir, daha fazlasını isterken kendini kaybedersin. Kimi zaman korkudadır, konuşsan hafifleyecek olan sustukça büyür. Bazen de yalnızlıktadır. Kalabalıklar içindeyken bile insan kendini kimseye anlatamaz. İnsanın en ağır esareti kendi nefsine değil midir? Çünkü dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünürken içeride bir şeyler yavaş yavaş dağılabilir. Kur'an'da peygamber kıssaları tam da bu insan hallerini anlatır bize aslında. Hazreti Adem cennette bile yanılabilmişse demek ki düşmek insana dairdir. Hazreti Nuh bir baba olarak evladını kurtaramamışsa demek ki acı bazen en yakından gelir. Hazreti Yakup yıllarca bir hasretle yaşamış, gözleri ağlamaktan görmez hale gelmiştir. Hazreti Yusuf kuyuya atılmış, ardından zindana düşmüştür. Ama onu ayakta tutan şey içindeki yönü kaybetmemesidir. Peygamber Efendimiz şöyle dua eder. Allah'ım göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsime bırakma. Çünkü insanın en sessiz esareti kendi nefsine terk edildiği andır. İşte bağımlılık da böyledir. Madde bağımlılığı. Bağırmaz, çağırmaz, ben geldim demez. Önce merak gibi görünür, sonra kaçış olur, en sonunda zincire, kelepçeye, prangaya dönüşür. Bazı esaretler de vardır, zinciri de, kelepçesi de, prangası da görünmez. Ne bilekte iz bırakır, ne de ses çıkarır. Ama insanın iradesini, umudunu, ailesini ve geleceğini yavaş yavaş içine çeker, alır götürür. İşte bağımlılık. Özellikle de madde bağımlılığı. Başlangıçta böyle bir sessiz bir esarettir. Gençlik çağları zaten hassastır. İnsan hem güçlü görünmek ister hem de anlaşılmayı bekler. Bir yandan kimseye ihtiyacım yok der, bir yandan da beni biri görsün, fark etsin diye susar. Madde aslında keyif için değil, bir boşluğu doldurmak için girer hayata. Anne babalar bu noktada genellikle

0: iyi niyetlidir.
1: Evladını sever, onun için çalışır, onun için yorulur. Ama hayatın telaşı, geçim derdi bazen gözden daha derin şeyleri kaçırır. Çocuk odasına çekildiğinde ergenliktir deriz, suskunlaştığında geçer diye düşünürüz. Oysa bağımlılık bir anda ortaya çıkmaz. Ertelenmiş konuşmaların, fark edilmemiş işaretlerin içinde büyür. Bu mesele sadece irade meselesi de değildir. Çünkü işin içinde beden de vardır, ruh da. Biyoloji bize şunu söyler. Madde beynin ödül sistemini bozar, insan artık aynı hissi tekrar tekrar arar. Psikoloji şunu ekler. Bastırılan acılar bir yol bulur kendine. Sosyal hayat der ki, çevre insanı sandığından daha fazla etkiler. Daha derinden bakarsak meseleye, deruni manevi şekilde insan kalbi boş kalmaz. Hakikatle dolmazsa başka şeylerle dolar. Bağımlılık çoğu zaman kalbin yanlış bir yere tutunmasıdır. Sevgili dostlar, Kur'an insanı emanet olarak görür. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın der. Bu ayete kişiler olarak, genç olarak, anne babalar olarak, toplum olarak, nefse mahkumiyet açısından da bakmamız gerekmiyor mu? Ve Peygamber Efendimiz ise sorumluluğu şöyle hatırlatır bizlere. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Emanet edilenden sorumlu olduğumuz hatırlatılmaz mı bizlere? Ve insanın ilk önce kendi nefsinin çobanı olduğu açısından bakmayacak mıyız bu duruma? Nefsini güdemeyenin başkasına rehber olamayacağı gerçeğinden ne kadar kaçabiliriz ki? Çobanlık baskılanmak, baskı kurmak değil. Görmek, gözetmek, fark etmek, fark ettirmek, korumak ve korunmayı öğretmektir. Esma-i Hüsna da bize bu yolu nasıl yürüyeceğimizi öğretmez mi? El-Latif, incelikle yaklaşmayı, El-Halim acele etmemeyi, El-Rahim merhameti, El-Hafız korumayı, El-Gaffar umudu diri tutmayı. Bu isimlerle yol alıyorsak emaneti sertlikle değil, incelikle, sabırla, korkuyla değil, merhamet ile taşımamız gerekmiyor mu? Çünkü insan sert sözde değil, anlaşıldığını hissettiğinde değişir. Anadolu İrfan da aynı yerden seslenir bize aslında. Gönül kimi severse söz ona geçer der. Önce gönlüne girmek gerekir. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım diyen Mevlana da bir genci geçmiş hatalarıyla değil, yarın ihtimaliyle görmek gerekir. Bugünün gençleri çok kalabalık ama çok yalnız. Ekranlar var, sesler var ama gerçek temas az. Bu yalnızlık fark edilmezse insan büyük bir yanılgıya düşüyor. Yalnızlığın da bazen bir nimet olduğu gerçeğini gözlerine kapayarak bakıyor. Kendini uyuşturarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ama uyuşan sadece acı değil, umutlar da, hayaller de uyuşuyor. Oysa Allah el-Bayistir. Dirilten, kaldıran, yeniden başlatandır. Hiçbir düşüş son değildir. Yeter ki biri el uzatsın, yeter ki biri vazgeçmesin. Evet sevgili dostlar, bu sözler bir yargı değil, bir çağrıdır. Gençlere yalnız değilsiniz demek için, anne babalara geç değil demek için, topluma bu mesele hepimizin meselesi demek için sevgili dostlar. Sessiz esaret ancak uyanık gönüller, sabırlı bakışlar ve merhametli sözlerle çözülür. Çünkü insan en çok fark edildiği yerde iyileşir. Evet hocam, sizi beklettim, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah.
1: Hoş geldiniz Uğur hocam.
2: Hoş bulduk, sefalar bulduk. Hoş kalasınız inşallah.
1: İnşallah, Allah razı olsun. Amin. Hocam. Uğur hocam.
2: Buyurunuz.
1: Sizin yıllardır 1993'lerden beri madde bağımlılığı ve bağımlılık üzerine genel itibariyle daha doğrusu hayatı anlamlandırmak için büyük çalışmalarınız var. Ve birçok gençle ve birçok aileyle karşılaştınız bu durumda. 180 dereceli bir derneği kurucusu ve üyesisiniz aynı zamanda. Ve bu 180 dereceyi Ahsen-i Takvim ve Efsel-i Safilin olarak adlandırıyorsunuz. Bize birazcık bundan bahseder misiniz hocam?
2: Estağfurullah, estağfurullah. Öncelikle davetinizden ötürü, nazik davetinizden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah buradan çıkan sözlerimiz yaralı gönüllerin merhemi olur. İnşallah derman arayan kardeşlerimizin devası olur.
1: İnşallah Allah razı olsun.
2: İşte şuradan başlamak gerektiği kanaatindeyim.

0: Yani aslında soru şu: niye böyle bir serüvenin içinde, niye böyle bir serencamın içinde yer aldım? Bütün peygamberler kendi özellerinde, Allah'ın ona vermiş olduğu gaye içinde her birisi birer özgürlük davetçisi, özgürlük yakıncısı.
1: Evet.
0: Başta İslam olmak üzere bütün dinler ve bütün düşünce sistemleri ise insanı özgür olmaya, hür olmaya davet eden bir keyfiyet içinde. Onu prangalarından, kelepçelerinden, boynundaki bukağalardan kurtarmaya davet eden bir sistemi onlara teklif ediyorlar. Ve yeryüzünün en hür insanları, yeryüzünün en özgür insanları, özgürlük davetçisi olan Peygamber Efendimiz.
1: Evet.
0: Hazreti Ali Efendimiz şöyle der: ey insanoğlu, ey Ademoğlu, annesinden hür olarak doğanı köleleştirmeye hakkın yok. Dikkat et. Her birimiz annemizden doğduğumuz zaman hür ve özgür olarak doğuveririz. Zamanla bazen o ilk çocukluk yıllarının getirmiş olduğu emareler, bazen ilk çevre, ilk sosyal ilişkiler, bazen anne ve babalarımızdan bize sirayet eden genetik veraset, kalıtsal bir takım şeyler. Bu dünyada ya bizim esaretimizin parçası olur ya da özgürlüğümüzün parçası olur. Çoğu zaman bizi esarete sevk eden şeyler de işte bu biraz önce bahsetmiş olduğunuz bağımlılıklarımızdır. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz belki birçoğumuza göre çok da önemli gelmeyen ışık kırılmaları, gönül kırılmaları, bakış kırılmalarıdır ki başlangıçta çok da önemli gelmez bize ama bir müddet sonra hayatımızın etrafında tabiri caizse birer gardiyana dönüşüverirler. Birer cehennem bekçisine dönüşüverirler. Bizim başlamış olduğumuz yerde de aslında yapmamız gereken, yapmayı düşündüğümüz şey kendi özgürlüğümüzü daha anlamlı kılmaktı. Çünkü devamlı söylediğim ve çok sevdiğim bir söz var: kulluğum hürriyetimdir, ibadetim hürriyetimdir. Hür olmanın yolu kul olmaktan geçer. Eğer siz varlığın serencamı, sebebi ve sahibi olan biri bulacak olursanız, birilerine kölelikten kurtuluverirsiniz. Bu manada hukukun, anlamın, ahlakın sahibi olan, düzen koyucu olan Allah'ı bulduğunuz zaman siz anlamı bulmuş oluyorsunuz. Ve Allah'ın olmamış olduğu yerde anlam da olmuyor. Aslında bizim bu işlere girmemizin sebebi kendi varlığımızın anlam arayışı, kendi bağımsızlığımızdaki iki tane temel kavram var biraz önce söylediğiniz: ahsen-i takvim ve esfel-es-safilin. Yani yaratılışın en üst formu ki her birimizin içinde var: Hazreti Adem olma keyfiyeti, Hazreti İbrahim olma keyfiyeti, hatta kurbiyet tekarrüp sahibi olan meleklerin gıpta edebileceği iyiler iyisi insan olma, halife olma keyfiyeti ve aynı zamanda yeryüzündeki başı boş hayvanlardan daha aşağı seviyeye inmek, berhumadel, esfel-es-safilin keyfiyeti her birimizin içinde var. Yani bazen çok iyi, bazen de çok kötü oluveriyoruz. İşte bu iyiliği de kötülüğü de anlamlandıran şey şu: bağlılıklarımız ve bağımlılıklarımız. Eğer bağlılıklarımız hukuka ise, eğer bağlılıklarımız ahlaka ise, eğer bağlılıklarımız hikmete ise hayatımız daha anlamlı, çizgimiz daha anlamlı, ortaya koymuş olduğumuz çizgi özgürlük ve hürriyet çizgisi oluyor. Ama bağımlılıklarımız keyfiyete ise, aceleciliğe ise, hazza ise, anlık tatmine ise, bir an önce üstün gelmeye ise, o zaman bağlılıklar yerini bağımlılıklara bırakıyor ki aslında bu bağımlılık her birimizin boynunda asılı olan, tabiri caizse, bir berat gibi. Baktığınız zaman oradaki keyfiyeti okuyorsunuz. Uluslararası Bağımlılıkla Mücadele Ajansı'nın yapmış olduğu çok taze bir çalışma var. 3 ay önce çıktı. Türkiye'deki bağımlı sayısını 15 milyon 400 bin olarak açıklıyor.
1: Evet, çok üzücü
0: Türkiye'de
1: hocam.
0: diyor 15 milyon 400 bin bağımlı var.
1: Evet.
0: Ve bunların içinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2013 senesinde yapmış olduğu bir çalışma vardı. Genç nüfus baz alındığında 3,5 milyon civarındaydı.
1: Evet.
0: Diğer kalan 12 milyon dediğinizde eyvah ki eyvah. Bugün senelerden beri bu konu üzerine çalışan bizlerin korkmuş olduğumuz başka kimyasal bağımlılıkların çok da ötesinde bağımlılıklarımız.

0: bağımlılık davranışları var. Mesela davranışsal bağımlılıklar bugün hem tedavi sürecinde hem mücadele basamakları itibariyle bizi daha çok zorluyor.
1: Evet.
0: Mesela yine bu cihette güzel kardeşim, Allah muhafaza buyursun, bir takım cinsiyet kökenli kaymalar,
1: evet,
0: düşünsel bağımlılıklar,
1: evet,
0: çok daha fazla bizi yoruyor.
1: Evet.
0: Bundan birkaç gün önce malumu alinizdir, bir yavrucağımız çankırlı bir beden eğitimi öğretmeni,
1: evet,
0: yavrumuz intihar edivermişti. Dün de yine sosyal medyaya Maraş'ta bir uzman çavuş kardeşimizin videosu düşüverdi. Yavrucağızım 10 seneden beri uzman çavuş olarak çalışıyor. Yine kumar illeti münasebetiyle dün yavrum ailesinden özür dileyerek,
1: evet,
0: intihar etmek durumunda kalıvermiş.
1: Evet.
0: Hülasa evet, güzel kardeşim, ah seni takvim, sana verilen kabiliyet ve yetenekleri bağlılık düzeyinde en güzel makama teslim etmek.
1: Evet.
0: Esferi safirin ise seni köleleştiren bir bağımlılığın, hazzın, hızın tutkunu olmak demek ki. İşte mücadelemiz diyoruz ki iki nokta.
1: Evet.
0: Bu iki nokta arasındaki açı da 180 derecelik bir açı. Oldum demek, öldüm demektir. Her birimiz bu ikisi arasında salınır dururuz. Bir o tarafa, bir bu tarafa.
1: Evet.
0: Bazen orada, bazen burada. Rabbimiz iyi olmayı, iyilerden olmayı bizlere nasip eylesin.
1: Amin inşallah hocam.
0: Amin kardeşim.
1: İnşallah hocam. Evet hocam, Yeşilay Cemiyeti'nin ev sahipliğini yaptığı bir sempozyuma katıldınız aynı zamanda hocam. Burada da Malezyalı ve Mısırlı ve sizin de bulunmuş olduğunuz
0: birçok ülkeden.
1: Evet, evet, birçok ülkeden. Şimdi biliyoruz ki insan biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve manevi bir varlıktır ve bütüncül yaklaşmamız gerekiyor. Ama yalnız siz 1993'ten beri bu mücadeleyi sürdürürken, bu hayatınızın anlamını yaşarken hocam, bu maneviyatı da gelişti, yani bu maneviyatla birlikte yürüttünüz bu işi hocam. Ama son zamanlarda biliyoruz ki maneviyat daha yeni böyle bir bütüncül hale getirildi. Manevi danışmanlarımız daha yeni yeni çoğalmaya başladı. Yeni yeni manevi danışmanlıklar çıktı. Ve hocam burada gençlerde İman varsa imkan da var diyoruz. Ve ikna yöntemiyle bağımlılık yaşayan gençlerimizde ve ailelerimizde nelerle karşılaşıyorsunuz hocam?
0: Estağfurullah.
1: Yani burada tecrübelerinizden, saha içerisinde olan bir kişi olarak da aynı zamanda.
0: Estağfurullah. Ya çok zorlandık bir defa. Yani maalesef kara günler yaşadık.
1: Evet.
0: Ya ben kendi adıma hiçbir zaman işte bir siyasi görüşün önünde veya arkasında yanında olmayı burada kendime olmaz dedim. Yani bu iş başka bir iş. Yani bu işte başka bir şekilde durmak lazım. Çünkü bu işi yapacak olursan sana gelen insanlar belirli bir siyasi angajmandan gelmeyecek. Belirli bir fikri görüşe sahip olmayacak.
1: Hı hı.
0: Belirli bir etnik veya sosyal taban olmayacak. Sana herkes gelebilecek. Çünkü bizim başlangıç noktamız Allah için Allah'ın kullarına dokunabilmektir.
1: Evet.
0: Tabii böyle bir angajmanın olmadığı zaman veya ekonomik, işte ticari, sosyal anlamda birilerinin yanında yürümediğin zaman filan çok zorladılar bizi. Çok hırpalamaya kalktılar. Hiç unutmuyorum.
1: Evet.
0: Bu kavramı Allah nasip etti. İlk defa gündeme biz soktuk. Yani madde bağımlılığında işte manevi yaklaşım, manevi terapi filan. Çok zorlamışlardı. Türkiye'de bir takım gazetelerde manşete çıktığımı hatırlıyorum. Yani işte uyuşturucuyla mücadelede işimiz Allah'a kaldı filan. İşte bak işte uyuşturucuyu namazla, oruçla tedavi ediyorlarmış filan diye. Birileri üzerimize böyle tuhaf geldi. Dalgalar geçmeye kalktılar. Bizi tahfif etmeye, tezif etmeye kalktılar. Surete haktan görünen insanlar ise geliştirmiş oldukları kompleksler münasebetiyle ya acaba nasıl olacak filan. Ya öyle ki kardeşciğim, yani biz ömrünü bu işe vermiş insanları, ben 60 yaşına yaklaşıyorum.
1: Evet.
0: Allah'a hamdü senalar olsun. Yani 35 yıllık aşağı yukarı 33 yıl oldu. 33 yıllık bir süreç.
1: Mücadele devam ediyor.
0: Ya yüzlerce, binlerce vakayı evet, görmüşüm ve birçok yöntem, yani hem medikoterapik hem farmakoterapik birçok yöntemi gördük müşahede.

0: ifade ettik neticesi itibariyle. Biz bu yöntemlerin faydalı olan hepsine açıktık. Hepsine diyorduk ki ya bu buradan şu alınabilir, buradan bu alınabilir. Ama bizim kimliğimizden ötürü hem karşıt görüşten hem de surete haktan görünen insanlar bizi tabiri caizse çok böyle günah keçisi ilan etmeye falan kalktılar. Ama bir şey vardı ortada. Yani bugün Türkiye'deki istatistikler ortadadır ve biz kendi çalışmalarımızın istatistiksel verileriyle beraber bunu mukayese etme imkanına sahibiz.
1: Evet.
0: Tekrar söylüyorum. Yine tekrarlayacağım. Ömrümün sonuna kadar bu sözü tekrarlamaktan bıkmayacağım ve vazgeçmeyeceğim.
1: Hı hı.
0: İnsana dair bir mesele var ise, insana dair bu meseleyi çözecek, çözüm üretebilecek yegane mevki, onun şah damarından daha yakın olan Rabbi ile yenitiliyse muvaffak olabilir. Bütün problemler insanla Rahman arasındaki ilişkiyi kopartmaktan kaynaklanır.
1: Evet.
0: Ya bu şu demek değil. Gelin biz bu işi sırf manevi, gelin biz bu işi sırf işte bir takım mistik, metafizik öğelere irca edelim, buraya indirelim demek değil.
1: Evet.
0: Ya biz diyoruz ki ya merhametli olun ya. Siz insanı varoluş gayesinden kopartarak Allah aşkına nasıl tanımlayacaksınız?
1: Evet.
0: Ya tanım getiremeyeceğiniz bir mevzuya nasıl çözüm üreteceksiniz? Biz Allah dediğimiz zaman karşımızdaki insanlar gözleri büyüye büyüye sanki Resul-i Ekrem Efendimiz'e Kur'an-ı Azimüşşan'da söylenen onlar seni gözleriyle devirmek istediler. Ya ben bu toprakların çocuğuyum.
1: Evet.
0: 11. yüzyıldan beri akrabalarım ve atalarım burada yaşıyor. Oğuz boylarından Bayındır ve Ehimür boyundan ben gelmişim. Ve 11. yüzyıldan beri kendi köyümü ben biliyorum. Kendi köyümde 16. yüzyıldan beri atalarımın bırakmış olduğu vakıf eserler var. Bu ne demek? Ya ben buralıyım.
1: Evet.
0: Benden başka bir şey olmaz. Ben bu coğrafyanın çocuğuyum. Ve ismim Ahmet, Mehmet, İsmail, İbrahim, Ayşe, Zeynep, Fatma.
1: Evet.
0: Bana olan bu kinin sebebi ne? Bak kardeşim, tekrar ve tekrar söylüyorum. Karşımızda bağımlılık dediğiniz zaman birleşik bir güç var.
1: Evet.
0: Bunun bütçesi, senelik bütçesi sektörel anlamda 16 trilyon dolardır.
1: Evet.
0: 16 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün sermayenin, sahip olduğu bütün değerlerin yaklaşık 15 ile 20 kat fazlası. Güzel kardeşim, bak çok net bir şey söyleyeyim size. Farz edelim ki Allah sizi muhafaza buyursun.
1: Amin.
0: Sizin çocuğunuz var, bir akrabanız var, bir arkadaşınızın çocuğu var. Bunun bağımlı olması için bir dolar lazımsa, bir dolar kullanıyorsa, bunun bağımlılıktan kurtulması 4,5 dolar demek.
1: Evet.
0: Yani tedavisi 4,5 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çoğu zaman şu masanın altına baktığınızda, şu perdenin arkasına baktığınızda bir şey görüyorsunuz. Bağımlılık üreten davranışı pazarlayanlar ile.
1: Evet.
0: Bu dijital olabilir, bu online olabilir, bu kimyasal olabilir. Aklınıza ne geliyorsa düşünsel olabilir. Bu davranışı pazarlayanlar ile güya bunun tedavisini satanlar aynı adamlar.
1: Evet. Evet.
0: Burada hastalığı satıyor, burada tedaviyi pazarlıyor. Burada bir dolara hastalığı satıyor, burada 4,5 dolara tedaviyi satıyor. Nasıl mı? Ya Allah muhafaza buyursun, kızcağızın birisini getirdiler. Kızcağız kendisinin transseksüel olduğunu söyledi.
1: Evet, hayır.
0: Oturduk yavrucağızla konuşmaya başladık filan. Dördüncü konuşmada ilk bu bizim yapmış olduğumuz çalışmada temel şey çok önemlidir. Fokus, yani merkez neresidir? Ya dördüncü görüşmede filan biz şeyi bulduk. Çocuk seyretmiş olduğu bir çizgi filmden ilk darbeyi almış.
1: Evet.
0: İlk darbeyi.
1: Kendi
0: kendime dedim, acaba bu çocuğun seyretmiş olduğu bu filmi Türkiye'de kaç kişi seyretti?
1: Evet.
0: Kaç çocuk seyretti?
1: Evet.
0: Ve biz kaç çocuğa ulaşmalıyız? Olası, muhtemel kaç tehlike var bu çocukların beyninde, ruhunda, aklında?
1: Evet.
0: Neticesinde biz olayı tüh tüh, vah vah, işte uyuşturucu bilmem ne, değil kardeşim.
1: Evet.
0: Türkiye'de şu anda yaşayan insanların %98'i bağımlıdır.
1: Evet.
0: Bakın, memleketimizin Ulaştırma Bakanı yapmış olduğu bir açıklamada diyor ki ki Türkiye'nin bence en iyi, en ahlaklı bürokratlarından birisidir. Hı hı. Çünkü yaptığı şeyleri de söyler. Hata varsa o hatayı da çok net bir şekilde

0: Söyler. Bugün X, YouTube ve Google'la ilgili yine açıklamalar çıkıverdi.
1: Evet.
0: Tamam mı? Beyefendi diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, Türkiye'de 3 şey ne? Telefon, televizyon ve ekran, yani evet, bilgisayar. Ya günlük bununla geçen vakit diyor 7 saat 6 dakika. Hı hı. Türkiye'de 7 saat 6 dakika bu 3 cehennem zebanisinin başında bu memleketin insanları vakit geçiriyorsa siz bana hangi bağımsızlıktan bahsedeceksiniz?
1: Evet, evet hocam.
0: Hepimiz bağımlıyız. Hepimiz, evet, köle haline dönüştürmüşüz.
1: Evet.
0: İşte alışveriş merkezleri, işte, evet, fitness salonları, işte kafe evleri.
1: Evet.
0: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Fitness ekonomisi diye bir ekonomi var. Fitness, hı-hı, ekonomisi. Bunun, evet, ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 1 trilyon 825 milyar dolar.
1: Evet.
0: Senelik bu parayı birileri sizin cebinizden alıyor, bir köşeye koyuveriyorlar.
1: Evet. Küresel sermayelerini artırıyorlar.
0: Tabii. Kahve evlerinde yalnızca o barista demiş olduğumuz kahve bilmem ne, evet, üretimleri var. 77 milyar dolar sırf oradaki kahvenin dünyada oluşturmuş olduğu potansiyel. Peki benim karşı çıktığım şey ne? Güzel kardeşim, bu bağımlılık davranışlarının her birisi birbirini tetikler.
1: Evet.
0: Bağımsızlık da, bağımlılık da korelatiftir, zincirlemedir.
1: Evet.
0: Siz bir yerden başlarsınız, sizi bir yerden yakalar. En basitinden, ne, evet, olacak, gel burada bir kahve içelim, hadi sohbet edelim, bir kahve edelim filan. Sonra ne yapar? Evin içini boşaltır. Sonra ne yapar? İlişkilerin içini, evet, boşaltır. Sonra ne yapar? Sosyal izolasyon denilen bir kuyunun içine, o kalabalık yalnızlık, TDK'nın 2024, evet, yılında seçtiği kelimenin içine sizi çekiverir. Peki, evet, sonra? Bakın çok basit bir şey söyleyeyim size. Yaşadığım şeyler bunlar, gördüğüm ve uluslararası literatüre giren şeyler. Maalesef bu fitness salonlarındaki birçok kullanılan madde, supplement denir onlara. Hı hı. Amino asitler, proteinler, hı hı, bilmem, hı hı, neler.
1: Evet.
0: Hemen arkasından bu takviye gıdalar neye getiriyor biliyor musunuz? Bir yukarısı.
1: Evet.
0: Bir yukarısı.
1: Evet.
0: Bir yukarısı. %8'lere varan fazlası, bir bağımlılık hikayesinin orada örgüsünü, örüntüsünü siz görüyorsunuz. Sonra biz kalkıyoruz sokakta, parkta, işte bir metro çıkışında filan, bir ağaç dibinde sallanan iki tane çocuk görüyoruz. Ondan,
1: evet,
0: sonra işte bunlar suçlu. Yapmayın.
1: Evet.
0: Birbirimizi kandırmayalım.
1: Suçlu hepimiziz değil mi?
0: Bağımlılık, evet, bir yaşam felsefesi haline dönüşmüş ve maalesef biz hala şeytan kulağına kurşun şeklinde, evet, büyü çıkartmaya çalışıyoruz. Yok kardeşim öyle bir şey. Bu, her zaman söylüyorum, bu toplumsal bir seferberlik.
1: Evet hocam.
0: Herkes aklını başına alacak. Herkes eteğindeki taşları önüne dökecek.
1: Evet.
0: Ve bu toplumsal seferberliğin birinci adımı Yunus Suresinin 84. ayet-i kerimesinde Rabbimizin beyan ettiği kendi evimiz. O gün bir kardeşim anlatıyor. Diyor ki 6 yaşındaki oğluma saydım diyor bir hikayeyi pazar günü sabahı, dinlendiği tek gün.
1: Hı hı.
0: Pazar günü sabahı diyor bir hikayeyi oğluma diyor 34 defa anlatmışım diyor. Dedim ki bu senin yapacağın birçok duadan, yapabileceğin birçok zikirden, okuyacağın birçok kitaptan çok daha faydalıydı.
1: Evet.
0: Çünkü onu sen boşalttığın zaman o çocuk başka bir yerden dolacak.
1: Evet.
0: Bazen benim böyle çocuk gelişim uzmanı kardeşlerim, anaokulu öğretmeni kardeşlerim, evet, kurumsal anlamda davet ediyorlar. Gidiyorum ve diyorum ki bakın dikkat ediniz, uluslararası araştırmalar, özellikle Amerikan, evet, Psikiyatrlar Derneği'nin dergisi diye bir dergi var.
1: Evet.
0: Bu işin zirve dergilerinden birisi. O diyor ki bağımlılıkla mücadelenin ne zaman başlaması lazım biliyor musunuz diyor. Ne zaman? 4 yaşında diyor.
1: Evet.
0: 4 yaşında. Ben daha da öne alıyorum. Çünkü bir çocuğun beyin gelişimi,
1: evet,
0: %25'i 3 yaşına kadar,
1: tamam,
0: %95'i 6 yaşına kadar tamamlanıyor. Biz ne yapıyoruz? Rüşvet olarak çocuğun eline telefonu veriyoruz.
1: Evet. Dublör anneler diyorsunuz ya hocam. Dublör bir sohbetinizde.
0: Hazreti bunu, Fatıma, evet, Efendimiz, evet, Allah, evet, kendisinden razı olsun. Ben, amin, Hazreti Fatıma Efendimiz'den yola çıkarak diyorum. Annelik mesleğinin dublörlüğü olmaz.
1: Evet.
0: Ya o gün birisi geldi bana, hanımefendi kardeşim, Özlem kardeşim. Gelmiş bana şey diyor, hocam diyor 6 yaşına kadar çocuklar diyor 4 dil öğrenebiliyorlarmış falan diyor. Dedim ne olacak, buradan ne çıkartacağız? Hocam diyor çocuğumun İspanyolca öğrenmesini istiyorum. Dünyanın en büyük konuşma havzalarına sahip olan dillerinden birisiymiş. Hı hı. Kaç yaşında senin çocuğun dedim. Hocam 28 aylık dedi. Seni döverim dedim. Seni döverim, sen şuradan bir git dedim.
1: Evet.
0: Yani şu anda beynin o sol hemisferindeki gramer merkezi Yani çocuğun 4 yaşına kadar öğrenmesi gereken en önemli dil.

0: annece olduğunu söylüyor, annece.
1: Evet. Evet.
0: Senin kokun, sesindeki tının, ondan sonra dokunuşun,
1: evet,
0: ona verdiğin terkin, tatmin, tasdik, takviye hissi o çocuğu emin olunuz ki yarın bağımlılıklardan da kurtulacak,
1: evet,
0: agresifliklerden de kurtulacak, öfkeden ve pasifliklerden de kurtulacak. Ben bugün vazifemi yapmayayım, yarın öbür gün eyvah benim çocuğum bilmem ne oldu. Ebul Vefa diye İstanbul'a Vefa ismine semtini veren bir güzel yaşamış. Allah kendisine gani gani rahmet, evet, eylesin. Bize de istifadeyi nasip etsin inşallah. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han kapısına gidivermiş. Kendisine talebe olmak istemiş. O yok demiş. Derler ki Ebul Vefa Efendi'nin bir oğlu varmış. O zaman biliyorsunuz pekmez köylünün, taşrada yaşayanın her şeyi. Şeker o demek. Yemek o demek, tatlı olan her şey pekmez demek. İnsanlar böyle yazdan Eylül'e doğru böyle pekmez küplerinin içine pekmezlerini koyuverirlermiş. Kışın da zaman zaman peyderpey onu kullanırlarmış. Bu Ebul Vefa Efendi'nin oğulcağızının da bir özelliği varmış. Gidermiş böyle alt taraftan ince bir çiviyle pekmez küplerinin altlarını deler. O buğdayın dışındaki kabuk kısmını da oradan vermek suretiyle pekmezleri sömürürmüş. Bir gün, üç gün, beş gün, on gün, tabii mevsim gelmiş, sonbahar kışa devrilmiş. Bir bakmışlar ki eyvah, hiç kimsenin ambarında pekmez kalmayı vermiş. Kim yaptı bunu takip etmişler. Ebu Vefa Efendi'nin mahdumu, oğlu. Gitmişler demişler ki ya efendi böyle böyle biz seni çok severiz, alimsin, fadılsın, salihsin ama bu senin oğlun var ya bizim her birimizin damına, başına kar yağdırdı. Ne oldu? Ya efendi böyle böyle. Adamcağız akşam kalır, kalkar gelir hanımına. Hanım hele bir otur bakalım. Oturur. Der ki hanım bizim oğlan böyle böyle bir haytalık yapmış. Bu ya benden ya senden. Bir düşün bakalım bu nereden. Kadıncağız düşünür. Der ki ya efendi bilir misin ben bu çocuğa hamileyken işte sizin kız kardeşinizin yanına gitmiştim ve orada masanın üzerinde çok güzel turunçlar vardı. İstemeye de utanıverdim.
1: Evet.
0: Elimdeki çorabın şişini, tığını oraya beraber batırmak suretiyle sonra onu sömürdüm, içime çekiverdim. Demiş ki hanımefendi şimdi çıktı.
1: Evet.
0: Şimdi çıktı. Git ve hak talep et. Helallik ortaya çıkmış. Çağırıvermiş oğlum demiş evladım böyle böyle. Ya tamam güzel kardeşim iyi güzel bu çocuklar bu hale geldi de adama sormazlar mı? Sen neredeydin o zaman? Sen
1: evet.
0: neredeydin Uğur Bey? Mavi Bal ne diye bir oyun çıktı.
1: Evet,
0: Türkiye'de
1: evet.
0: 60'ın üzerinde yavrumuz intihar etti.
1: Evet,
0: hele bu yavrulardan iki tanesi Eskişehir'de. Birisi 15 yaşında, birisi 16 yaşında. Bir kız ve erkek çocuğu el ele tutuştular. Bir AVM'nin 5. kattan kendilerini aşağıya attılar.
1: Evet,
0: bir baktım herkes bir anda gençlik gidiyor, bilmem ne gidiyor. Dedim ya bir dakika ya. Bir dakika. Senin çocuğun senin yanındayken Rusya'da hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği birilerinin gönderdiği direktiflerle, hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği birilerinin ortaya koyduğu kodlarla beraber hareket edecek, suçlu olacak, sen olmayacaksın, öyle mi?
1: Evet, maalesef hocam. Burada kendimizi sorgulamamız
0: elbette
1: gerekiyor.
0: Elbette
1: birey
0: ki.
1: Olarak, anne baba olarak, toplum olarak,
0: elbette
1: her
0: ki.
1: Şekilde
0: kendimizi güzel kardeşim, yalvardım
1: lazım.
0: Allah aşkına ya. 12 yıla çıktı eğitim. 12 yıla çıktı. Gitmediğim yer kalmadı.
1: Evet.
0: Bakın dedim bu çok kısa bir süre sonra toplumsal bir afet ve felaket olur.
1: Evet.
0: Niye? Ya çünkü bu çocuk 18 yaşına kadar, 17-18 yaşına kadar üretimin tadını almamış olacak. Ne olacak? Bu çocuk tüketen birisi olacak. Hiç
1: evet.
0: durmadan tüketecek. Haz. Bu çocuklar hiç durmadan birbirlerini tabiri caizse kendi kalelerini yıkıverecekler.
1: Evet.
0: Bağışıklık sistemlerini yıkıverecekler bir arada.
1: Evet.
0: Yalvardık ya.
1: Evet hocam.
0: Şimdi ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Şimdi üniversite eğitim sisteminin 3 yıla indirilmesi düşünülüyor. Tamam. Şimdi bu boşlukların her birisi bizim boş bıraktığımız yere güzel kardeşim birileri giriveriyor ya.
1: Evet. Hayat boşluğu kabul etmiyor.
0: Eder
1: hocam.
0: Mi?
1: Biz orayı doldurmamız
0: Eder
1: lazım
0: mi?
1: Bizlerin. Evet.
0: Eder mi? Bakıyorum tutuyorlar bilmem ne eğitim sistemi. Ötekisi bilmem ne eğitim sistemi. Peki ne olacak Selçuklu'nun ortaya koymuş olduğu, imparatorluklar yıkan, imparatorluklar kuran, Osmanlı'nın ortaya koymuş olduğu bir bu kadar sistem.

0: ve sana cennetini yaşıyor. Evet. Niye bıraksın?
1: Evet.
0: Maalesef. Niye bıraksın kardeşim? Sen ne veriyorsun o çocuğa?
1: Evet. Maalesef. Hocam müsaadenizle burada bir mesajlarımız var. Onları okumak istiyorum. Bir daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım yazmışlar. Kolay gelsin hem sunucumuza hem konuğumuza. Sizlerin emeği çok önemli, çok takdir edilmeli. Allah sizlerden razı olsun inşallah demişler. Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım yine yazmışlar. Hocam hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Uğur Bey'in çabalarından ve gayretinden ötürü Allah kendisinden razı olsun demişler. Müslüman genç üstüne para verilse de uyuşturucuya elini sürmez. İmansız kimse huzursuz kimse demektir. Böyle bir kimse de huzura kavuşabilmek ümidiyle gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışır. Her bataklığa ayak basar, her basışta biraz daha batar. Müslüman gençlerimizin sadece kimliğinde Müslüman yazıyor, dinlerini yaşamıyorlar. Bir an evvel bilinçli Müslümanlar yetiştirmemiz lazım. Uğur hocamız ve sizler gibi bunu dert edinmiş değerli kişiler sayesinde bu olacak inşallah demişler.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz inşallah Gülay Hanım'a da. Tekrar Ayşe Hanım devam etmiş hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen olmadan engelleri aşamıyorum demiş. Hocam şimdi bu madde bağımlılığında da yaş 11'e kadar düştü maalesef hocam. Yani çok içimiz acıyarak söylüyoruz bunları gerçekten de. 11'e ruhun kanseri haline döndü bir taraftan. Tüm bağımlılıklardan bahsediyoruz gerçekten. Hani tüm bağımlılıklar sıkıntılı ama 11 yaşına kadar bu işte dediğiniz gibi filmler, diziler, şarkı sözleri yani birçok şeyde büyük bir özen dirilme ve biraz önce de bahsettiniz hocam ve dünyada petrol ve silahtan daha çok büyük bir ticari amaç güdülüyor burada. Gün geçtikçe artan bir bağımlılık meydana
0: tabii,
1: geliyor.
0: Tabii enerji ve silahtan sonra öyle.
1: Evet yani gün geçtikçe daha fazla da artan bir bağımlılıkla karşı karşıyayız maalesef. Ve bu durumdan dolayı evlatlarını kaybeden anneler içinde siz dediniz ki hocam annelerin gözyaşlarının renkleri aynı. Ben bundan çok etkilendim.
0: Öyledir kardeşim.
1: Bütün öyledir. Çaresiz annelerin de aynı şekilde.
0: Gördük yani, bunu çünkü. Gördük. Evet. Yani acılar insanları birleştiriyor.
1: Evet. Evet hocam. Acılar birleştiriyor.
0: Bazen böyle çok şey olabilir siz söyleyiniz adını. İnsanların sosyal statüleri farklı olabilir. Bulmuş oldukları evet. Mekan farklı olabilir.
1: Evet.
0: Taşımış oldukları kimlik farklı olabilir. Ama bütün bu farklılıkları bir yara, bütün bu farklılıkları çekilen bir dert bir noktada eşitleyiveriyor. İşte onlardan birisi burada çile çeken bir anne. Ciğeri yanan bir anne.
1: Evet.
0: Bunu defalarca yaşama fırsatım oldu. Bu tür yavruların özellikle genç yaşta vefat eden madde bağımlısı yavruların evet. Veya bağımlılık neticesinde intihar eden çocukların
1: evet.
0: Türkiye'mizin gizli problemlerinden birisi de maalesef intihar vakalarıdır.
1: Evet maalesef.
0: Allah inşallah bu konuda da çalışmalar yapabilmeyi bizlere
1: i̇nşallah.
0: Nasip eylesin güzel kardeşim.
1: İnşallah razı olsun.
0: Bu annelik kimyası çok farklı
1: evet.
0: Bir iş. Birçok annenin bana şöyle dediğine ben şahit oldum. Kardeşim ciğerim yanıyor.
1: Evet.
0: Kendi kendime derdim ki ya bu ciğer yangını ne menen bir şey. Bir insanın ciğeri nasıl yanar? Şu anda kendi bireysel hikayemde size en az 20-30 tane annenin hikayesini anlatabilirim
1: evet.
0: Ki evlatları vefat ettikten sonra
1: evet.
0: Onlar akciğer kanserinden veya ciğerlerinden sirayet eden bir rahatsızlıktan, göğüslerinden sirayet eden bir rahatsızlıktan vefat edip gidiverdiler. Dertler insanları bir noktada devşiriveriyor.
1: Evet.
0: Ve bu başka bir şey. Yani hissetmeyen söyleyemez.
1: Evet.
0: Hissetmeyen anlatamaz.
1: Evet.
0: Şimdi ben bakıyorum bir takım kardeşlerimiz bu işi kendilerince meslek edinivermişler.
1: Hı hı.
0: Ama bu acı bambaşka bir şey.
1: Evet.
0: Ve ben kardeşlerime özellikle bu manada çile çeken annelere hep şunu söylüyorum. Lütfen Allah rızası için birlikte hareket edin.
1: Evet.
0: Siz Türkiye'nin en büyük ailesisiniz.
1: Evet.
0: En büyük ordususunuz. Ve Türkiye'de yerine getirilebilecek en anlamlı savaşı siz yapabilirsiniz.
1: Annelerin bu, gücü var.
0: Bu Türkiye'nin bağımsızlık savaşıdır.
1: Evet.
0: Güzel kardeşlerim tekrar söylüyorum.
1: Evet.
0: Lütfen istirham ediyorum.

0: Bir araya gelin, dernekler kurun. Bulmuş olduğunuz mahallelerde örgütlenin.
1: Evet.
0: Belediye başkanlarını, kamu görevlilerini, mülki idari amirleri harekete geçirin.
1: Hı.
0: Ve ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Kardeşlerim, bu mesele tek başına ne psikiyatristlerin,
1: Evet.
0: bu mesele tek başına ne emniyet ve asayiş
1: Evet.
0: kolluk görevlilerinin, tek başına ne öğretmenlerin çözebileceği bir mesele değil.
1: Evet.
0: Bu ancak toplumsal bir seferberlik ile beraber hareketle çözülebilir. Nereye gidersem
1: Evet.
0: gideyim güzel kardeşim, gençlik merkezlerini harekete geçirmeye çalışıyorum.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Diyanet personelini harekete geçirmeye
1: Allah
0: çalışıyorum.
1: razı olsun.
0: Öğretmenleri harekete geçirmeye
1: Allah'ın
0: çalışıyorum.
1: ipine hep birlikte sımsıkı sarılalım
0: Güzel
1: değil mi?
0: kardeşim,
1: Evet
0: ama
1: hocam.
0: önce şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dert, derdi
1: Hepimizin derdi.
0: çekenindir. O derdi çeken kim? O anneler, o babacağızlar, tamam mı?
1: Evet.
0: Onların bu topa pasif büyüğü olarak değil, bu topa sert bir şekilde girmeleri gerekiyor. Ve şunu sakın akıllarından
1: Hı.
0: çıkartmasınlar Allah rızası için. Bağımlılık küresel bir problem.
1: Evet.
0: Ve bağımlılık yalnızca madde bağımlılığıyla özetlenebilecek bir şey değil. Bakın,
1: Evet.
0: ben bugün
1: Genel
0: kimyasal
1: kapsamda.
0: bağımlılıklardan çok daha fazla davranışsal ve düşünsel bağımlılıklardan korkuyorum.
1: Evet.
0: Ya 11-16 yaş arasındaki erkek çocuklarına soruyorsunuz.
1: Hı.
0: Sizin bu dünyadaki en büyük düşmanınız kimdir diye. Ne diye cevap veriyorlar biliyor musunuz? Babamız.
1: Evet.
0: Babamız.
1: Aile ifsat projesi var hocam.
0: Elbette ki
1: Çok küresel bir proje
0: Allah
1: zaten.
0: kendisinden razı olsun, Mustafa Mertler hocamıza
1: Evet.
0: neler yapmadılar. Çocuğuyla vurmaya kalktılar ya.
1: Evet,
0: Kendi
1: maalesef.
0: çocuğuyla vurmaya kalktılar. Ya bu nasıl bir zulüm, ifsat kumpası olabilir ya?
1: Evet.
0: Bir insanı çocuğuyla vurmak kadar adi, rezil bir şey olabilir mi?
1: Susmadı.
0: Susar mı ya? Niye sussun?
1: Susmadı, konuştu,
0: Biz de
1: kitaplar
0: bir
1: yazdı.
0: kardeşim, biz de
1: Evet,
0: susmadık.
1: hep
0: Susmayacağız da.
1: birlikte,
0: Yani
1: hep
0: elhamdülillah,
1: birlikte,
0: şimdi
1: evet.
0: ben kendi bireysel örneğimden size söyleyeyim. Bugüne dek
1: Evet.
0: hiç olmasa 10 defa ölümle tehdit etmişlerdir. En az.
1: Evet.
0: Bu radyoda bile oldu. Bir akşam işte kim vardı sunucu kardeşi teknik masada? Allah bizim Sedat vardı herhalde. Şimdi Diyanet Radyo'da var ya. Ondan sonra bir akşam burada program yapıyoruz. Bir gece saat 1, 1.30 gibi falan adam birisi telefon etmiş, şey diyormuş ona. O adama söyle hoca hocalığını bilsin, fazla konuşacak olursa filan, tamam mı?
1: Evet.
0: Radyoda bile tehdit ettiler. Niye?
1: Evet.
0: Güzel
1: Maalesef.
0: kardeşim, ya dost olacaksın ya düşman. Hakkın dostu olduğun zaman şerrin, batılın düşmanı olacaksın.
1: Evet. Hocam bizim de burada toplum olarak uyanık olmuş olmamız lazım.
0: Elbette ki.
1: İnsanlar, kişiler, bireyler olarak. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın İngiliz atasözünü hayatımıza o kadar çok yer ettirmişiz ki. Ama bu yılan bize dokunacak hocam.
0: Kardeşim,
1: Çoğalan bir durum
0: ya
1: var.
0: şu koronavirüsüne baksanıza.
1: Evet.
0: Dünyadaki bütün koronavirüsünü topladığınız zaman 1,5 gram ediyordu.
1: Evet.
0: Ve milyonlarca insan, milyonlarca ev yok oldu. Bu bağımlılık hastalığının virüsü.
1: Evet.
0: Bu mikrop. Ondan çok daha sari bir mikrop. Bakın, bundan 2 ay önce falan dedim ki bu ay gelen çocukların ismini yazacağım ben.
1: Hı.
0: Ne çıktı biliyor musunuz? 14 tane ismi Muhammed'le başlayan çocuk geldi o ay içinde bana.
1: Evet.
0: 14 tane.
1: Evet.
0: Evet, Resulullah diyor ki sizin çocuklarınıza, çocuklarınızın sizin üzerinizdeki haklarından birisi güzel isim koymanızdır.
1: Evet.
0: Ama tek başına isim koymakla beraber bu iş bitmiyor.
1: Evet, evet hocam
0: Yani o
1: bitmiyor.
0: çocukların bağımsızlık kabiliyetiyle, ki 5 temel davranıştır o, yetiştirilmesi gerekiyor güzel kardeşim. Onun
1: Evet.
0: için burada biraz önce söylediğiniz gibi uyanık olmamız gerekiyor ve çocuklarımıza ilk öğreteceğimiz şeylerden birisi de bilinçli evet,
1: Evet.
0: bilinçli hayır diyebilme yetisi, kabiliyet.
1: Sınırlarını koyabilme,
0: Elbette ki.
1: net duruş,
0: Ama bunu
1: psikolojik
0: yapıyorken,
1: sağlamlık.
0: ama bunu yapıyorken de bencillik ve hedonizmden uzak bir şey.
1: Evet.
0: Şimdi o cool olmak bakışıyla beraber oluşturulan tatsız, tutsuz, hormonlu ve dopingli bir insan tipi var.
1: Hı
0: Hiçbir
1: hı.
0: işe karışmayan, risk almayan vesaire. Ya bu bizim tipimiz değil.
1: Evet.
0: Bizim tipimiz sorumluluk sahibi, mesuliyet sahibi bir tiptir. Biz bu çocukları inşa edeceğiz ve bu çocukların inşasını da, yetiştirilmesini de başkalarına bırakmayacağız. Ama en
1: Bırakmayacağız.
0: önemlisi, yalvarıyorum şu anda bizi dinleyen kimse, nerede dinliyorsa,
1: Evet.
0: bakın Allah'ın peygamberi bir hadis-i şerifte diyor ki, kınayan kınadığı hal başına gelmeden evet. öleceğini zannetmesin.
1: Evet, evet hocam, evet hocam. Biz yargılıyoruz, eleştiriyoruz maalesef ki. İşte burada birazcık kendimizi sorgulayıp, kendilik bilinciyle biraz yaklaşıp.
0: Can kardeşim, bunların çoğu duygusal çocuklar, hayatın matematiğini çözememişler.
1: Evet.
0: Bakın ben bugüne dek yüzlerce bağımlı kardeşimle bir araya geldim. Yani bu çocuklar hayat denilen bu oyunun matematiğini çözememişler. Ve evet. bağımlılık davranışlarının en temelinde ne var biliyor musun? Üç davranış bak. Pasiflik, savunmasızlık ve kendini ifade edememek.
1: Evet, evet.
0: Üç davranış var.
1: Hocam 11 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz.
0: Ne olacak kardeşim
1: yani,
0: ya kalkmış.
1: Beyin gelişimi tamamlanmamış çocuktan.
0: Güzeller güzeli kardeşim. Evet. Yani şimdi 11 yaşındaki bir çocuğun ne suçu olur ya?
1: Evet. evet.
0: Türkiye'de bakın Türkiye'de 2011 senesi rakamıydı yanlış hatırlamıyorsam 3400 kişi tıp kurumlarına başvurmuş biz tedavi olmak istiyoruz
1: evet.
0: diye ve bunların %10'u 11-14 yaş arasında.
1: Evet, evet.
0: Ya
1: maalesef.
0: 10 kişiden ben tedavi olmak istiyorum yani 10 kişiden birisi
1: evet.
0: 11-14 yaş aralığında. Şimdi sen bu 11-14 yaş aralığındaki çocuğa ya hangi cürümü hangi hükmü vereceksin ya?
1: Evet, evet.
0: Ya kimse vicdansızlık yapmasın ya.
1: Evet.
0: Bak bugün yine yaklaşık 2-3 seneden beri bu çizgi film kahramanı ismiyle tesmiye olunan çetelere karşı gittiğimiz her yerde diyoruz ki aklınızı hı-hı. başınıza alın ya.
1: Evet.
0: Bugün yine bir operasyon yapıldı. Bir mahkeme kararı neticelendi. 13 defa müebbet hapis verildi bir çete liderinin etrafındaki oluşuma.
1: Hı hı.
0: Peki ben size bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Kardeş daha önce neredeydin ya? Bu ciğerler yanmadan, bu çocuklar düşmeden.
1: Evet.
0: Bu adına rap denilen saçma sapan birçok paganist ilhamlardan mülhem olan
1: evet.
0: tamam mı? Bu neydi belirsiz serseriler? Bu memleketin çocuklarının aklını, ruhunu zehirlerken var elimde bütün rakamlar.
1: Evet.
0: 540 tane Türkiye'de ilk 5000'e girmiş şarkı sözünü.
1: Evet.
0: Tamam
1: evet.
0: mı? İnceledim. Emin ol 300'üncüden sonra kusmaya başladım ya.
1: Çocuklar rol model alıyorlar.
0: Ve bu çocuklar bunu diyor. Sen neredeydin kardeşim?
1: Evet.
0: Sen neredeydin? Ben şikayet edebilirim.
1: Evet.
0: Ama bu memleketin büyük STK'ları.
1: Hı hı.
0: Bu memleketin bu manada siyaset üretmesi gereken kurumları hiçbir siyaset parti farkı gözetmeden
1: hı hı.
0: beni hiç ilgilendirmiyor. Ben ciğeri yanan bir insanım.
1: Evet.
0: Ben kucağında insanlar ölen bir insanım. Numune Hastanesi'nin
1: evet.
0: morgunda ben çok şeyler yaşadım. Numune Hastanesi yıkılmadan önce,
1: evet.
0: devrolmadan önce, başka yerlere geçmeden önce.
1: Evet.
0: Ben orada üç çocuğunun cesetini morgdan alan anne gördüm.
1: Evet.
0: Ve üçü evet. üç çocuğu da uyuşturucudan ölü vermiş ya.
1: Ay evet hocam bir tamam. anne olarak.
0: Ha şimdi benim birinci kimliğim Abdullah olmak. Abdullah olmak ne demek? Yahu ben Müslümanım ya.
1: Evet.
0: Ben Müslümanım.
1: Evet hocam.
0: Biz birbirimizin parçası olduğu bir duvarın öyeleriyiz.
1: Evet.
0: Duyup da duymamazlık, görüp de görmemezlik yapamam. Allah
1: evet.
0: razı olsun. Bu Halil Efendi beni gaza verdi. Miraç gecesinde de Allah nasip ederse
1: i̇nşallah,
0: bu programa devam
1: inşallah.
0: Edeceğiz inşallah.
1: Evet bu program böyle vaktimiz doldu ama konuşulacak çok da şey var aslında. Bir mesajımız gelmiş yine hocam. İsmini göremiyorum değerli dinleyicimizin ama hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Her yayınınız çok değerli. Günümüz sorunlarından önemli olanların da biri bağımlılık konusunu ele aldığınız, bilgilendirdiğiniz için size ve konuğunuza teşekkür ediyorum. Saygılar demişler. Biz de saygılar sunuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Uğur hocam inşallah şöyle kısaca bir toparlayalım. Gençlere ve annelere söylemek istediğiniz, toplumumuza söylemek istediğiniz en son cümlelerinizi alalım. Programımızı ondan sonra kapatalım inşallah.
0: Bu dünyanın en güzel şeyidir hürriyet.
1: Evet.
0: Sizi hürriyetinizden alıkoyabilecek her şey başlangıçta çok basit ve çok masum bir şekilde size sunuluverir. Bir defa dene, bir defa yap. Beğenmezsen bırakırsın. İstediğin zaman bırakabilirsin. Şunu hiç unutmayın güzel kardeşlerim. Bazen en büyük tehlikeler en masum evetlerin altında. Bir insan bir defa denemiş olduğu şeyin bilimsel araştırmalar ve istatistikler şunu gösteriyor ki %82 ihtimalle ikinci defa bağımlısı oluveriyor.
1: Evet.

0: Ve aileler.
1: Evet.
0: Bunu size söylüyorum. Türkiye'mizin en büyük dertlerinden birisi maalesef mutsuz aileler.
1: Maalesef.
0: Yalvarıyorum. Lütfen birbirinize muhabbetle yaklaşıveriniz.
1: Evet.
0: Bugün kendi çocuklarınızın benzememesi için dua etmiş olduğunuz o bağımlı evlatlarımızın büyük bir çoğunluğu mutsuz ve parçalanmış ailelerin çocukları. En büyük sanat bir çatının altında mutlu olabilmektir.
1: Evet.
0: Lütfen birbirimize mutluluk enşekte edelim.
1: İnşallah, inşallah. Allah razı olsun hocam sizlerden. Allah ebeden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bir Soru Bir Hayat programının sonuna geldik. Konuğumuz Uğur hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi
0: rica
1: kabul
0: ederim,
1: ettiler. Buraya kadar geldiler.
0: Rica ederim kardeşim, sağ olun.
1: Ve genel yayın yönetmenim Halil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konuyla görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Özlem Gının hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Rabbül Alemin izin verirse inşallah bugün sizlerle iki ayrı sahabiye hanımı paylaşacağız diyoruz. O büyük değerli insanları. İlk paylaşmak istediğim kişi Hazreti Enes'in annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh. İnşallah onu sizlerle beraber paylaşalım. Zamanın akımından sonra eğer zamanımız yeterse kahraman bir cihat eri olan Nesibe Hatun radıyallahu anh'ı inşallah sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum, kafanıza sığınıyorum. Yavaş yavaş tesbihleri elimize aldık. Tesbih almayanlar gönüllerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler. Neylerse en güzelini eyler.

Ümmü Süleym radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt halası. Meşhur sahabi Enes'in annesi. Müşrik kocasına rağmen İslam'ın nuruna koşan ilk hanım sahabilerden. Mehri İslam olan, evliliği insan kurtaran bir iman sevdalısı. Kocası Ebu Talha'nın oruçlu iken üzülmemesi için iftarını açıp bitirinceye kadar çocuğunun öldüğünü gizleyen sabır ve metanet sahibi bir İslam hanımefendisi. Rabbisinin kendisine çizmiş olduğu kadere teslim olmuş cennetlik bir hanım sahabi. Ümmü Süleym, Allahu Ekber. Ümmü Süleym bir Medinelidir dostlar. Hazreç kabilesinden Necer oğullarındandır. Babası Milhan İbni Halit'tir.

Annesi Melike binti Malik'tir. O Ümmü Süleym künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl ismi Rumeysa olarak bilinmektedir. O sevgili peygamberimiz uğrunda şehit düşen meşhur sahabi Haram İbni Mihan radıyallahu anh'ın erkek kardeşidir. Kıbrıs'ta şehit olan Ümmü Haram radıyallahu anh'ın da kız kardeşidir. Onun doğum tarihiyle vefatı kesin olarak tarihlerde bilinememektedir. Ümmü Süleym, Hazreti Enes'in annesi. Ümmü Süleym, Müslüman olmadan önce ilk evliliğini kendi kabilesinden Malik İbni Nadr ile yapmıştı dostlar. Enes İbni Malik bu evlilikten doğmuştur. Enes dünyaya gelmeden önce Mekke'de İslam güneşi doğmuştu. Hira'da parlayan nur Medine'nin ufuklarını aydınlatmaya başlamıştı. Ümmü Süleym aklı başında, muhakemesi kuvvetli bir hanımdı dostlar. Medine'den İslam'ın nuruna ilk koşanların arasında Ümmü Süleym vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk biat edenlerdendi Ümmü Süleym. İslam'la şereflendi. Kocası Malik ise müşrik olarak geride kaldı. İlahi ışığa koşmadı. Putları bırakamadı. Hanımının Müslüman olduğundan da haberdar olmadı Ümmü Süleym'in kocası. Ümmü Süleym, kocasının İslamiyet'i kabul etmeyeceğini, kendisine de müdahalede bulunacağını biliyordu zaten o devirde. Buna rağmen o, Allah yolunda her türlü tepkiye ve sıkıntıya katlanmayı göz önüne almıştı zaten. Onun tek arzusu, o sırada henüz çocuk yaşta bulunan Enes'i Müslüman olarak yetiştirmekti. Sık sık ona kelime-i şehadeti söylerdi. Bir gün yine yavrusu Enes'e kelime-i şehadeti öğretirken kocası Malik eve geldi. Hanımının çocuğuna öğrettiklerini görünce öyle bir kızdı ve hiddetlendi ki, "Ne? O sen de mi onun dinini değiştirmeye çalışıyorsun?" diye çıkışmıştı. Ümmü Süleym ise gayet sakindi dostlar. Yumuşak ve vakur bir tavır ile, "Hayır. Sadece Muhammed'in peygamber olduğuna iman ettim," dedi. Allahu Ekber. Kocası Malik hanımından böyle bir cevap alacağını hiç tahmin etmemişti dostlar. Sessiz ve sakin olarak tanıdığı hanımının bu cesaretini nereden aldığını bir türlü anlayamamıştı. Çok kızdı ve hiddetlendi. "Oğlumun ahlakını ve inancını bozmaya çalışma," diye sert bir dille de tehdit etti. Ümmü Süleym kocasına yumuşak bir dille, "Ben onun inancını bozmuyorum. Bilakis düzeltmeye çalışıyorum," dedi. Ümmü Süleym inanmış, samimi bir sahabiydi. Gözünü, gönlünü cehalet karanlığına bürüyen Malik inat etti yine inadında. Hakikat namına öfkelerini yutmadı. Hanımına küsleyerek dedi, öyle bir bağırdı çağırdı ve sonunda vurup evi terk etti. Ve Şam tarafına doğru da çekip gitti. Kaderin garip bir tecellisidir ki yolculuğu sırasında kendisini takip eden bir düşmanı tarafından öldürüldü. Ümmü Süleym dul, yavrusu Enes de küçük yaşta babadan yetim kaldı dostlar. Ümmü Süleym radıyallahu anha kadere teslim olmuş sabırlı bir hanımdı. Allah'tan gelen her şeyde bir hayır olduğuna inanırdı. Sabır ve metanetle hayatına devam etmeye çalıştı. Bir müddet evlenmeyi düşünmedi Ümmü Süleym. Zira biricik oğlu Enes'i üvey baba baskısı altında ezilmiş görmek istemiyordu. Onu yetiştirmek hususunda karşılaşacağı bütün sıkıntıları peşinen kabul ederek Enes büyünceye kadar evlenmemeye karar verdi. Ve kendi kendine, "Oğlum Enes büyüyüp bana müsaade etmedikçe evlenmeyeceğim," dedi. Ne kadar ince ve deruni bir düşünce. O fakir ve yoksulluk içerisinde
sıkıntılı bir hayat geçirmeye başladı.

fakat hiçbir kimseden bir şey istemedi. Allahu Teala'nın her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 6. ayeti kelimesinin müjdesine güvendi dostlar. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Mutlaka bir gün rahat bir hayata kavuşacağına ve kolay bir geçiminin geleceğine inandı. Allah'a tevekkül ederek küçük Enes'inin büyümesini bekledi. İşte dostlar, tevekkül edebilme ve her şeyin Allahu Teala'dan geldiğine iman etme ve sabretme. Tabii ki günler günleri kovaladı. Gün geçtikçe Enes gelişip büyümeye başladı. Bu arada sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret etmiştiler. Ümmü Süleym canından çok sevdiği Allah Resulüne bir hediye vermek istiyordu. Yanında küçük Enes'inden başka hiçbir şey yoktu. Enes'i elinden tutup Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetine geldiler ve küçük Enes'ini alemlerin efendisinin hizmetine verdiler. Biricik yavrusunun peygamberimizin hanesinde dizinin dibinde büyümesini istedi. Küçük Enes bir filiz gibi ilim edep deryasında Efendimizin huzurunda yetişti dostlar. Zamanla ondan öğrendiği, duyduğu güzellikleri hayatına nakşetmeye başladı. Artık meclislerde söz sahibi olacak duruma kadar gelmişti. Çünkü alemlerin efendisi, iki cihanın sultanının edep ve terbiyesiyle büyüyordu Enes. Ümmü Süleym sözünü yerine getirmenin mutluluğu içinde hayatına devam ettiriyordu. Bir taraftan da evlilik konusunda kendisine teklifler geliyordu. Medineli Ebu Talha onu ilk isteyenlerdendi. O Ebu Talha çok zengin, hatırı sayılan bir insandı. Fakat henüz İslam'la buluşmamıştı. Birkaç defa evlilik teklifinde bulundu. Bir sefer Ümmü Süleym'in yanına geldi ve "Artık Enes büyüdü, meclislerde söz sahibi oldu." dedi. Ona ilk dul kaldığı sıradaki sözünü hatırlatmak istedi. Ümmü Süleym zeki bir kadındı dostlar. Ebu Talha'nın ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Onun kendisine evlenmekte ısrarlı olduğunu görünce nazik bir ifade ile ona şöyle dedi. "Aslında senin gibisi reddolunmaz. Fakat sen müşriksin. Seninle evlenirsem bana tabi olarak iman eder misin?" dedi. Ebu Talha şöyle bir kendini yokladı. Gözünün sesine ve gönlünün sesine kulak verdi. Kalbinde yeni dine bir sıcaklık duymaktaydı. Sanki bir ışık gönül dünyasını aydınlatmak üzere dikilmişti. Ama fakat bir türlü karar verememekteydi. İslam ise süratle Medine'de yayılmaktaydı. Kendisine de birkaç defa Müslüman olma teklifi zaten gelmişti. Fakat birden evet diyemedi. Düşünceli bir vaziyette, "Ben de zaman zaman bu fikirler üzerine kafa yormaktayım." dedi. Ümmü Süleym onun İslam'a karşı yumuşadığını görünce aklına ve gönlüne hitap edercesine, "Ya Ebu Talha," dedi, "düşünsene, tapmakta olduğun bu put ya da bir taş yahut bir ağaç parçasıdır. Taş veya ağaç parçası sana ne fayda verebilir ki, ne sağlar ki? Sana gelecek zarara engel olabilir mi ya Ebu Talha? Bir marangozun senin için yonttuğu ağaç parçasından, bir taştan, bir puttan ne beklersin? Gönlündeki taşları yerinden oynatmaya başla," dedi. Allahu Ekber. Ne kadar mücahide bir kadın. Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın bu yürekten samimi sözleri insaflı, düşünen insanın reddedemeyeceği hakikatlerdi aslında. Onun bu sağlam inancı Ebu Talha'nın kalbinde derin izler bıraktı. Karşısından cevap verecek hiçbir söz bulamadı.

Bana biraz mühret ver de düşüneyim ya Ümmü Süleym dedi ve oradan ayrıldı dostlar. Ümmü Süleym bir insana iman hakikatlerini benimsetmenin zorluğunu biliyordu. Fakat azim ve gayretle hak yolda sebat ederek bunun aşılabileceğine de inanıyordu dostlar. Ebu Talha'nın Müslüman olması için her türlü imkan ve fırsatı değerlendirmek istiyordu. Onun şirk bataklığından kurtulmasına evliliği vesile kılmak istiyordu. Ne kadar güzel ve deruni bir düşünce. Kurtuluşuna vesile olabilmek için. Evet, Ebu Talha tekrar geldi. Gönüldü bu artık, istiyordu. Ama bir taşların ve bazı şeylerin yerine oturması gerekiyordu. Ve teklifini yeniledi. İstediği kadar para vereceğini söyledi. Ancak Ümmü Süleym ne kadar zengin olursa olsun müşrik birisiyle evlenmek istemiyordu. Ebu Talha bu cümlelerin evliliği reddetmek için söylenmiş bahane olduğunu söyledi ve onu kendisinden daha zengin bir başkasıyla evleneceğini zannetti. Ve bir ihtimalle ona dedi ki teklifimi reddetmek için gerekçe bu değil dedi. Ümmü Süleym de dedi ki o zaman nedir ya Ebu Talha dedi. Peki nedir o? Sen sarı ve beyaz yani altın ve gümüş deyince bir iman sevdalısı olan Ümmü Süleym şöyle cevap verdi ona. İyi dinle ya Ebu Talha. Hem seni hem de Allah ve Resulünü şahit tutarak söylüyorum ki eğer Müslüman olursan senden hiçbir altın, hiçbir gümüş almadan seninle evleneceğim ve razı olacağım dedi evlenmeye. İslam'a girişini mehir sayacağım dedi. Elhamdülillah. İşte böyle olması lazım mücahide bir kadının. Getirilmek istenen notla çok ciddi. Ebu Talha duyduklarından sarsılmıştı. Önündeki yol açık ve net bir şekilde belliydi. Rümeysa, Allahu Ekber, keskin zekasıyla sözlerine şöyle devam etti. Sen dedi ya Ebu Talha, sen ilah diye taptığın putu ateşe tutacak olursan onun gibi yanıp kül olacağını bilmez misin? Sen böyle yok olup giden bir şeyin karşısında eğilmekten utanmıyor musun dedi. İşte samimiyet burada dostlar. Eğer Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edersen ben bunu evlilikte mehir olarak kabul edeceğim. Senden ayrıca bir bedel de istemeyeceğim dedi. Ümmü Süleym bu tatlı sözleri ve teklifiyle Ebu Talha'nın gönlünü fethetmişti. Zihnindeki putperestliğe dair fikirleri, düşünceleri teker teker yıktı bir anda. Ebu Talha'nın kalbinde iman nuru parlamaya başladı o anda. Artık İslam'dan kaçışın bir manası olmadığını anladı. Kendi taptıklarının yok olup giden şeyler olduğunu kabul etti. Akıllı insanın böyle gülünç, anlamsız, kendisine fayda ve zararı olmayan güçsüz, kuvvetsiz putlara inanmaması gerektiği kararına vardı. Gönül huzuru içerisinde Ümmü Süleym'e şöyle dedi. Bana yaptığın teklifi kabul ettim. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi ve İslam'la şereflendi. Ne azim, ne irade, ne ihlas, ne sabır, ne samimiyet. Müslüman hanımlara ne güzel bir örnektir dostlar. Neticesi de ne güzel davranışlar. Bir insanın imanını kurtarmak ne büyük bir saadettir. Mutluluk ve saadet için fedakarlık ve hizmet gerekmektedir. İnancını paylaşan hayat arkadaşı gerek. Zenginliğe, şöhrete, güzelliğe takılmamak lazım. İslam iman potasında erimesi gerekir. Aşkı, muhabbeti gönüllere içirmek gerekir. Allah ve Resulünün sevgisiyle dolmak gerekir. İnsanı bu azim irade ve duygularla kuşatmak gerek. Allah'ım bize de bu yüceliği nasip eyle ya Rabbi. Ama ne yazık ki dostlar, o dönemden bu dönemin içerisine bir zaman yolculuğu yapılır ise iman kurtarmak için kendini gözünü kırpmadan veriyor karşı tarafa. Ama karşılığında bir şey istiyor. Altın, gümüş, hiçbir şey. İman etmesi. Şimdi
günümüz içerisinde yeni yuvacık kuracaklar ve evlilik içerisinde olanlar veyahut da işte efendim yeniden evlenecek olanlar, evliliği olmuş, yuvası bir sebepten dolayı yıkılmış, tekrar evliliğin içerisine giren insanlar. Burada size çok güzel bir örnek var. İman potasında dünyayı eritmeyin. Verilmesi gereken söz aslında mesaj da çok net. Günümüz içerisinde evliliklere tevessül edildiğinde istenilen tek şey, hele özellikle ikinci evlilik yapılıyorsa ve belirli bir yaştan sonra evleniyorsa, muhakkak ki ben ev isterim, bankada şu kadar para isterim, şu kadar işte efendim altın gümüş isterim, şu kadar altın isterim, gümüşe zaten kimse bakmıyor da şimdi, şu kadar isterim, dayatmalar var. Bu adam namazında, niyazında, imanında mı, işte efendim İslam için bir şeyler yapabiliyor mu, artık bunları artık arkaya attı insanlar. Parası var mı? Tamam, olsun. Tamam, evi de varsa üzerime bir de ev yapsın, bitti. Sanki onun imanını o ev kurtaracak. E ne olacak diyor, ortada kalırsak benim halim ne olur ben bu yaştan sonra? Rızkı veren Allah-u Teala değil mi? Peki iman olmadıktan sonra saraylarda, altın saraylarda otursa neye yarar? İnsanın kocası, evlendiği kişi Allah-u Teala'nın dinini yaşamadıktan sonra, Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamadıktan sonra mücevherlerin içerisinde oturup yemeğini yesen ne yarar? Neye ulaştırır insana? Ama şu kahrolası dünyalıklar yok mu dostlar? Onların arkasında koşmaya başladığımızdan beri hiçbir şeyi düşünmez olduk. Ve bugün birçok yuvalar sallanmakta dostlar. Birçok yuvalar. Neden? Evlenirken sadece ve sadece kara kaş kara gözüne bakıldığı için. Ve onun arkasında da malı mülkü 3-5 kuruş parası varsa, iki ayağının üzerinde duruyorsa, tamam evlenelim, tamam yakışıklı da çocuk veya güzel de bir hanım dedik ve evliliklerin içerisine girdik. Sonradan Allah-u Teala hidayet nasip etti, bazı şeyleri görmeye başladık veya zaten belki de biliyorduk ama evlenirken sanki gözümüzün önüne perde mi girdi? Hayır. Nefsimizle baktık olaya. Allah rızası için değil. Ondan sonra da bugün birçok yuvalar çatırdamakta. Birçok yuvalar sallanmakta. Çoğu kadın kocasından şikayetçi. Beğenmiyor kocasını ve bana kendisine çok kötü davrandığını ve İslam'ı yaşamadığını söylüyor. Veya çoğu erkek aynı şeyi hanımları için söylüyor. Neden? Nedeni olayda net işte. Burada Ümmü Süleym gibi yapamamaktan geliyor işte. Allah ve Resulü ön tarafa çıkartılmamış. Sadece ve sadece malı mülkü ve parası. Herkes kendini gözünün önüne değerlendirsin. Ya diyeceksin şimdi evlendiğimde ben bunun malı mülkü için mi evlendim? Doğru düz malı mülkü yoktu ki. E peki onun için evlenmedi. Evlendi, gönül koydu, yakışıklıydı, hoştu, sevdik veya güzeldi. E tamam, onun arkasındaki saklı olan ne? İmanı var mıydı, ona baktık mı? Hayır. İşte kara kaşı kara gözü. Sadece bu değil işte dostlar. İşte bunlar değil. İman aranıyor. Ümmü Süleym'in özelliği de işte oydu. İnsana vermek istediği mesaj. İman kurtarmak. Bunu yeni evlenecek kardeşler biraz daha dikkat etsinler. Çünkü bir yuvayı kurmak gerçekten çok zor. Bozmak çok kolay. Sabretmek lazım. Ümmü Süleym çok nezih bir insandı. Halis niyeti ve sabrı da o kadar güzel bir netice verdi ki sonunda. Büyük sahabiler arasında katılan Uhud'da sevgili peygamberimizi korumak için kendi vücudunu oklara siper eden peygamber aşığı Ebu Talha'ya İslam safına kazandırdı. Bu ne demektir ya? Elhamdülillah. Ve sözünde durdu ve İslam'la şereflenen Ebu Talha ile evlendi. Oğlu Enes'e haydi kalk Enes. Ebu Talha ile benimle evlendirmek için gereken, evlenmek için dedi, gereken işlemleri yap, gereğini yap dedi. Ne kadar niyetli bir kadıncağız. Ve Ebu Talha radıyallahu anh'ın İslam'a girişi mihir olarak kabul edildi ve nikahları kıyıldı. Her iki tarafta Mesud ve Bahtiyar'dı. Ümmü Süleym, Ebu Talha'nın imanını kurtardığı için, o da iman sevdalısı bir hayat arkadaşına sahip olduğu için de zaten çok sevinçliydi. Birlikte neşe ve sürur içerisinde bereketli bir ömür geçirdiler. Ne kadar güzel. Ümmü Süleym üstün ahlaki meziyetlere sahip bir muhabbet eriydi. Onun Resulullah Efendimiz'e olan derin sevgi ve hürmeti, mübarek alnından ter damlacıkları toplaması, kullandığı eşyaları hatıra olarak saklaması
onun yolunda canını feda edebilecek kahramanlıklar sergilemesi, teberrük ve cömertliği,

geldiniz diyordu. Ümmü Süleym de uğrunda bütün sıkıntılara katlandığı biricik oğlu Enes'i hediye etmek istiyordu. Oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmasını ve onun terbiyesiyle yetişmesini çok arzu ediyordu. O sırada Enes takriben 11 yaşları içerisindeydi. Ebu Talha ile birlikte Enes'in elinden tutup Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldiler. Ümmü Süleym engin bir muhabbet ve son derece nazik bir eda ile: "Ya Resulallah, Enes terbiyeli, zeki bir çocuktur. Sizin hizmetinizde ve terbiyenizde bulunması için getirdim. Bizim hediyemiz olarak lütfen kabul buyurun," dedi. Ayrıca onun için dua etmesini rica etti. Ümmü Süleym radıyallahu anh'ın bu nezaketinden pek memnun kalan sevgili peygamberimiz Enes'i yanına aldı ve şöyle dua etti: "Allahümme merzuku mealen ve veleden. Ey Allah'ım, ona mal ve evlat ihsan et." Böyle dua buyurdu alemlerin efendisi. Hazreti Enes radıyallahu anh dualar bereketiyle 103 sene gibi uzun bir hayat yaşadı, bilir misiniz? Çok sayıda mal ve evlada sahip oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin nurundan, ilminden, feyzinden kana kana istifade ettiler. En çok hadis rivayet edenlerin sahabilerden üçüncüsüydü Enes. Ümmü Süleym ile Ebu Talha birlikte mesut bir hayat yaşamaya başladılar. Evlilikleri senesinin tamamlanırken bir çocukları daha dünyaya geldi. Adını Ebu Ümeyr koydular. Çocuk evin neşe ve sevinç kaynağı oldu. O da gün geçtikçe büyüyordu. İki cihan güneşi Efendimiz bu aileyi sık sık ziyaret ederdi. Bir defasında Ebu Ümeyr'i neşesiz gördü. Annesine dedi: "Ey Ümmü Süleym, oğlunuzu neşesiz görmemin sebebi nedir?" dediğinde: "Ya Resulallah, onun oynamakta olduğu bir kuşu vardı. O öldüğü için üzüntülüdür," dediler. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi Efendimiz çocuğun yanına vardılar. Başını okşayarak onu teselli etmek üzere: "Ey Ebu Ömer, ne oldu senin nügara?" diye latife yaptılar ve gönlünü aldılar. Ebu Talha da eve her gelişinde ilk defa Ebu Ümer'i sorardı. Onu kucağına alır, sever ve şakalaşırdı. Bir gün bu hayat dolu çocuk hastalandı. Anne ve babası ne kadar uğraştılarsa derdine derman olamadılar. Babasının evde olmadığı bir sırada çocuğun hastalığı tehlikeli bir hal aldı. Şiddetli ateşler içerisinde o güzel çocuk Ebu Ümeyr ruhunu Allahu Teala'ya teslim ettiler. Ümmü Süleym metanet sahibi bir hanımdı. Engin bir sabır içerisinde telaşa kapılmadan sakin, mütevekkil ve kadere razı bir halde feryadı figan etmeden çocuğunu yıkayıp kefenledi öpe koklaya. Kokular sürerek üstünü örttü yavrunun. Evdekilere de Ebu Talha'ya ben haber vermeyinceye kadar siz de bir şey söylemeyin diye tembihatta bulundular. Bir müddet sonra Ebu Talha eve geldi. Oğlunun durumunu öğrenmek istedi. Ümmü Süleym biraz rahatsızlanmış olacak efendi. Eskisinden daha sakin dedi. Ölüm haberini birden vermek istedi.

kesmedi. Hemen kalkıp önce hazırlığını yaptı. Yemeği beyin önüne getirdi. Ebu Talha hanımının telaşsız halinden çocuğunun iyileştiğini zannetti. Ve birlikte yemek yediler, sohbet ettiler. Ümmü Süleym beyine karşı sakin ve güler yüzü görünerek onun istirahatını ve gecenin neşe ile geçmesini sağladı. Sabah namazı mescide gitmek üzere hazırlanan kocasına "Ya Ebu Talha, şu komşumuzun yaptığına bak. Kullanmak üzere benden emanet aldıkları malı geri almak için gittiğimde vermek istemediler. Ağırlarına gitmiş" diyerek dikkat çekti. "Ebu Talha, olur mu öyle şey? Hiç yetmemişler" dedi. Kocasını bu şekilde hazırlayan Ümmü Süleym, "Ya Ebu Talha, oğlun senin yanında Allah'ın bir emaneti idi. Onu geri aldı Rabbimiz" dedi. Ebu Talha birdenbire şaşırdı. Söyleyecek bir şey bulamadı. "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik." Allah'a döneceğiz ayetini okuyarak teslimiyet göstermişti. Ve sabah namazı için mescide gitti. Namazdan sonra iki cihan güneşi Efendimiz'e o geceki durumlarını arz etti. Efendimiz de "Allah bu gecenizi hakkınızda mübarek kılsın" diye dua etti. Ne kadar geniş bir teslimiyet değil mi dostlar? Evladın canından bir parça kopuyor. Ne bir feryadu figan, ne bir isyan. Sadece ve sadece Allah'a tevekkül etmek. İşte samimiyet böyle olur. Allahu Teala o samimiyete, o enginliğe bizi de ulaştırsın inşallah.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli müminler, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Cenaiz hadisi şeriflerini okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresinin 2. ayeti kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mulk. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Mülkün gerçek sahibi olan, varlığın gerçek sahibi olan, mülkü elinde tutan Allah, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Onun şanı çok, çok yücedir. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. O her şeye muktedirdir. Sonsuz güç sahibidir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Ellezî halakal mevte vel hayâ. Ölümü yaratan O'dur. Allah'tır. Hayatı yaratan O'dur. Ve bunun hikmeti, sebebi liyebluvekum. Sizi imtihan etmek için, sizi sınamak için, sizi denemek için. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginiz daha güzel amel işleyecek? Bu noktada sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Dolayısıyla hayat gibi ölüm de bir gerçektir. Ve çevremizde ahirete gönderdiğimiz yakınlarımız, büyüklerimiz, yaşlılarımız, komşularımız, arkadaşlarımız, dostlarımız bize ölümü hatırlatıyor ama biz hatırlamak istemiyoruz. Hastalıklar, çevremizdeki hasta insanlar ölümün bize ne kadar yakın olduğunu hatırlatıyor, görmek istemiyoruz. Kefa bil mevti vaiza. Vaize gerek yok. Ölüm yeter. Vaaz verici olarak, nasihat edici olarak ölüm yeter denilmiş. Ama günümüz insanı ölümden ibret almak istemiyor. Hani bir ev kiralarken şöyle pencereyi açıyor, adam bakıyor. Bu evin diyor penceresi mezarlığa bakıyor. İyi ya diyor ev sahibi, ne kadar güzel. Bak ölümü hatırlarsın. Ne? Her gün mü öleceğim diyor. Ben yaşamak istiyorum diyor. Eskiler mevtalarını, ölülerini, yakınlarını kendi evinin bahçesine gömerlermiş. Hatırlamak için, dua etmek için. Şimdiki insanlar ölümü görmek, duymak istemiyor. İmamı görünce cenaze imamını hatırlıyorlar. Aman bir ara hastanelere bir nevi moral manada din görevlileri görevlendirilsin. Tıpkı Avrupa'daki gibi imamlar hastalara tesellide bulunsunlar denildiği zaman aman dediler. İmamı gören hastanın morali daha çok bozulur, ölümü hatırlar. Dolayısıyla günümüz insanı ölümü düşünmüyor, düşünmek istemiyor. Ölümden sonrasını belki de hiç düşünmek istemiyor. Evet, hayatın bir gerçeği, ölümle sonlanma gerçeği, Müslüman bunu düşünecek, ibret alacak ve ölümden sonrası için sermaye biriktirecektir. Evet, Kitab-ül Cenaiz'de cenazelerle ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Tefekkürü mevt vardır gönül erbabının, irşat erbabının, tasavvuf erbabının dersleri arasında tefekkürü mevt veya rabıtatül mevt derler. Ölüm rabıtası, ölüm tefekkürü. Ben öldüm diyeceksiniz tarife göre. O tesbihattan, dualardan sonra ben öldüm. Allah bana rahmet eylesin. Beni tabuta koydular. Gözlerinizi kapatacaksınız tarif edilene göre. Ölümü, ölüm senaryosunu şöyle gözünüzün önüne getireceksin. Yakınlarım etrafımda. Evet, şu anda tabut caminin önüne kondu. Cenaze namazı kılınıyor. Tabutu götürüyorlar. Kabre koydular. Sonra Münker Nekir melekleri geldi. 4 tane soru var. Hani öğrencilere, hocam imtihanda ne soracaksınız diyenlere,
Diyorum ki bizim sorularımız kabir sorusu değil. Kabir soruları önceden belli. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne? Dört tane soru. Bu soruya en güzel cevap verebilecek kimse, hayatını en güzel şekilde İslam'a göre yaşayan kimsedir. Hayatınızı İslam'a göre düzenlediğiniz takdirde bu sorulara kolaylıkla cevap vereceksiniz. Arapça bilmeniz gerekmiyor. Cenab-ı Hak size o imkanı verecek, o fırsatı verecek. Eğer Rab olarak Allah'ı, Nebi olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i, din olarak İslam'ı kabul edip seçmişseniz, buna göre bir hayat sürmüşseniz, kabir soruları kolaylıkla cevaplandırılacaktır. Evet, işte o soruları düşüneceğiz. Sonra kabir hayatı, sonra kıyamet hayatı, Müslüman her gün şöyle bir ölümü gözden geçirmeli. Bu sadece yani bir laf olsun diye değil, sadece bir güzellik olsun diye değil, ölümden sonrası için yatırım yapmak için. Yani bir insan yolculuğa çıkacağını biliyorsa elbette valizini hazırlayacaktır. Biletini alacaktır. Yolculuğa çıkan kimse o manada üzerine düşeni yapacaktır. Ahiret yolculuğuna çıkacağımız kesin olduğu halde maalesef bizim hazırlığımız az. Kur'an-ı Kerim'i açın. Daha Fatiha'dan sonraki ikinci sayfanın sonunda وَبِالْ اٰخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ. Onlar ahirete yakinen inanırlar buyuruyor. Ne demek yakinen inanmak? Hazırlıklı. Onlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nasıl hesap vereceğini düşünen insanlar. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh diyor ki ben 80 sahabiye eriştim. Bol bol sadaka veriyorlardı. Hepsi imanla Cenab-ı Hakk'a kavuşmayı arzu ediyorlardı. Sahabi imanda, ibadette, cihatta, ilimde, takvada, ihlasta, İslam'ı yaşamada zirve şahsiyetler oldukları halde acaba imanla göç edebilecek miyim? Son nefesimde Rabbim bana iman nasip edecek mi diye tereddüt ediyorlar ve bunu kolaylaştırması için bol bol sadaka veriyorlardı. Ve biz hazırlıklıysak Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Ölüme inanan, ölümden sonrasına inanan kimse vasiyetsiz 3 gün geçirmemeli. Yastığımızın altında vasiyet olmalı. Şimdi ben soruyorum sizlere, dinleyicilere. Vasiyetimiz hazır mı? Yatağımızda, yastığımızın altında vasiyet 2 şekilde olur. 1, maddi vasiyetler, maddi tavsiyeler. Falan kimseye borcum var. Filan kimseden alacağım var. Filan kimseye sözüm var. Maddi tavsiyeler veya üzerimde haç görevi var, yapamadım. Üzerimde adak görevi var, nezir görevi var. Ben kurban adadım, kesemedim. Bunlar maddi, bir de manevi tavsiyeler. Evladım, arkadaşım, eşim, dostum, aman Allah'tan korkun, aman Allah'ı sevin, aman ibadeti ihmal etmeyin, aman şunu yapmayın, aman şu şekilde hareket edin diye tavsiyeler. Bir maddi öğütler, bir manevi tavsiyeler. Bu yazılı olmalı, yastığımızın altında bulunmalı. Bu sünnet-i seniyye. Hangimiz yapıyoruz? Veya yaptığımız zaman ne kadar devamlı? Şimdi vasiyetten bahsetsek ölecek miyiz diyoruz. Halbuki ölüm bize çok çok yakın. Bu yaşlılara ait bir görev değil. Ya adam diyorsun 80 yaşında hala bir vasiyeti yok. Ne garanti ediyorsunuz ki? Siz belki ondan önce ahirete gidebilirsiniz. Ondan önce Rabbinize kavuşabilirsiniz. Yani bakıyorum ölüm ilahilerini okuyan mevlitanlara, kasidehanlara bakıyorum. Onlar bile ölüme çare yok derken ölümden bir haber ifadelerle bunları okuyorlar. Rabbim ahireti düşünenlerden eylesin. Ahirete hazırlıklı olanlardan eylesin. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية
an Sa'id ibnil Musayyibi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. La yemutu li muslimin thalathatun minel veled. Bir Müslümanın 3 çocuğu vefat eder de fe yelicen nara, cehenneme girecek olsun. Mümkün değil. İlla tahilletel kasem, sadece yemin yerini bulsun diyecek kadar. Bu ne demek? Tahilletül kasem ne demek? Tefsirle meşgul olanlar bunu bilir. Bu bir ifade. Kale Ebu Abdillah, Buhari bunu tefsir ediyor. Ebu Abdillah Buhari'nin künyesi. Ve in minkum illa variduha. Hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki içinizden cehenneme uğramayacak olan yoktur. İçinizden, sizden, Müslümanlardan cehenneme uğramayacak olan yoktur. Bu bir ifade, kesin ifade. Yeminle bu. Bunun anlamı nedir? Müslümanlar cehenneme uğrayacaklar. Nasıl? Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçerek. Sırat Köprüsü cehennem üzerine kurulmuştur. Bu kadar diyor cehenneme uğrayacak. 3 çocuğu vefat eden, sabreden, şikayet etmeyen, razı olan, kadere teslim olan kimse sadece bu kadar yemin yerini bulsun diye. Yani Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçerken uğrayacaktır. Tabii Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçişte hadis-i şeriflerde farklı farklı anlatılıyor. Kimi göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, kimi yürüyerek geçecek, kimi koşarak geçecek, kimi rüzgar gibi geçecek. Farklı farklı geçiş. Ama cennete giden yol cehennem üzerine kurulu Sırat Köprüsü'nden geçmektedir. Ve kimileri de Sırat Köprüsü'ndeki o bir takım kancalara, bir takım engellere takılacak ve sonra Allah korusun cehenneme düşecektir. Günümüz insanına cehennemi anlatmıyoruz. Vaizlere özel tavsiye ediliyor. Aman cehennemden söz etmeyin. Kırılmasınlar, üzülmesinler, incinmesinler diye. Dikkat edin, vaazlarda hep müjde verilir. Halbuki Peygamberimizin El-Beşiru sallallahu aleyhi ve sellem, müjdeleyen ismi yanında En-Neziru sallallahu aleyhi ve sellem, uyaran ismi vardır. Müjde ile uyarı yan yana olması gerekir. Çocuğumuza eğitim, terbiye verirken bir taraftan geleceğin müjdeleri verilirken bir taraftan uyarıların da yapılması gerekir. Tek taraflı, sadece ümit, sadece cennet, sadece fırsatlar, sadece avantajlar anlatılması yanlıştır. Ancak çocukların eğitiminde elbette cehennemi sona bırakmak gerekir. Çocuğa cennet sevdirilmeli, Allah sevgisi verilmeli, Resulullah sevgisi verilmeli. Kur'an kursuna yeni başlamış ilkokul çağındaki çocuk, aman kabirde ateşler var, yılanlar, çıyanlar var diyerek anlatılması, çocuğun İslam'dan, Kur'an'dan, imandan, Peygamberimizden, haşa Cenab-ı Hak'tan soğumasına sebep olabilir. Bu çocukların eğitiminde bu elbette göz önüne alınmaz. Çocukların eğitimi farklıdır. Yaşlıların eğitimi farklıdır. Yaşlıların da teselliye ihtiyacı var. Hayatındaki güzellikler anlatılmalı. Yani hasta bir insana ümit aşılanmalı. Sağlıklı bir insana korku verilmeli. Kime neyi ne zaman söyleyeceğimiz önemlidir. Hanımlara yapılacak tavsiyeler de farklı bir metot Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından takip edilmiştir. Yani mesela hanımlara yapılan tavsiyelerde çok fazla düzeltmeye kalkma ama tamamen de terk etme. Esnek davranmaya çalış ifadesi. Çok fazla düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Bırakırsan tamamen yamulur, tamamen eğrilir. Yani işte o esnek tavrı muhafaza ederek onun yerine getirilmesi gerekir. Hanımlara
davranışımızda özel bir takım tavsiyeler hadis-i şeriflerde yer alınmaktadır. Hanıma mesela çirkin olduğunu söylemek caiz değil. Yüze vurmak caiz değil. Tabii yüze vurmak caiz değil derken bir başka tarafına vurun anlamında değil. Yüze vurmak hiç caiz değil anlamındadır. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manada duaları vardır, tavsiyeleri vardır. Kullandığı kelimeler vardır. Peygamber Efendimiz eşlerine karşı kullandığı sevgi dolu ifadeler vardır. Hazreti Ayşe Valide'ye ya Hümeyra demiştir. Pembe yanaklı, sevimli, küçük, güzel kız demektir. Pembecik demektir. Tahirül Mevlevi bunun manasını aradım böyle. Hümeyra ne demek? Pembecik diye tercüme etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ya Hümeyra demiştir. Mesela ya Aiş demiştir. Aiş. Bazen isimler üzerinde oynayarak sevgi ifadesinde bulunmak da isimleri değiştirerek caizdir. Peygamberimiz ya Aişe yerine ya Aiş. Ayşecik demektir bu. Böyle değişik ifadeler kullanılmıştır. Yani hanıma ayrı, gence ayrı, yaşlıya ayrı, çocuğa ayrı, ilim erbabına ayrı, cahil insana ayrı farklı üsluplar kullanmak mecburiyetindeyiz eğitimde. Evet. Bâbu kavlir raculi lil mer'ati indel kabri isbiri. Kişinin kabir yanındaki bir hanıma sabret demesi. Haddesena Adem kâle haddesena Şu'be kâle haddesena Sâbitun an Enes ibn Malik'in radıyallahu anh. Bugün hadislerimiz hep Enes bin Malik'ten. Evet. Kal merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bimraetin inde kabrin. Peygamberimiz bir kabrin yanından geçiyordu. Orada bir hanım gördü. Vahiyye tebki, kadın ağlıyordu. Fekale ittekillah. Allah'tan kork dedi. Yani hassas bir Müslüman ol. Allah'a bağlan demektir bu. İttekillah. Demek ki Allah'tan kork diye tercüme edilmesi her zaman doğru değil. Biz Allah'tan kork kime deriz? Günah işleyene deriz. Burada yine isyan etme manasındadır. Allah'tan kork, vasbiri ve sabret. Demek ki bir kimseye

Bu gibi sabırlı olmayan bir kimseye sabrı tavsiyemiz. Sabret, Cenab-ı Hakk'a dayan, ona güven, ona teslim ol demek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi oluyor. Her hadisi şerife ayrı bir başlık koyuyor İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Hepsinden ayrı neticeler elde ediyor. Bâbu gaslil meyyiti ve vudu'ihi bil ma'i ve sidri. Ölünün yıkanması, su ve kokulu sedir otuyla ölüye abdest aldırılması. Efendim, cenaze yıkamak ayrı bir sanattır. Cenaze yıkayanların cenaze ile ilgili haberleri nakletmeleri caiz değil. Gördüğü farklı manzaralar olabilir. Bu bir sırdır. Müminin sırrı müminle beraber kalmalıdır. Ve Hannat ibn-i Umar radiyallahu anhuma ibnen li Said ibn-i Zeyd'in. Abdullah ibn-i Ömer eniştesi Said ibn-i Zeyd'in oğlunu kokulamıştır. Ve hamelehu onu taşımıştır. Ve salla ve namazını, cenaze namazını kıldırmıştır. Ve lem yetevadda, bundan sonra abdest almamıştır. Ve kâle ibn-i Abbas radıyallahu anhüma el muslimu la yencüsü hayyen ve la meyyiten. Abdullah ibn-i Abbas diyor ki Müslüman diri de olsa, ölü de olsa necis olmaz. Ve kâle sâdün lev kâne necisen ma mesestuhu, eğer necis olsaydı ben ona dokunmazdım. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu la yencüs, mü'min necis olmaz. Yani ölü yıkayan kimsenin abdest alması tavsiye ediliyor. Ölüyü yıkadıktan sonra. Ama bu rivayetlerde gördüğümüz abdest alması gerekmiyor. İmam Bukhari bu görüşü tercih ediyor. Abdest almış. Çünkü Müslüman hiçbir zaman kirli olmaz, necis olmaz. Manen kirli olabilir. Abdestsizlik hali gibi. Veya hanımların özel günlerindeki gibi. Ama bu necis anlamında değil. Bu tamamen kirli manasında değildir. Geçici kirlenmedir. Manevi kirlenmedir. Ancak o şekilde. Mesela Ebu Hureyre peygamberimizin yanından genç sahabi hızla geçti. Selam vermeden. Peygamber Efendimiz sonra dönüşte Ebu Hureyre'yi gördü. Dedi selam vermedin dedi. Ya Resulallah ihtilam olmuştum dedi. Gusletmeye gidiyordu. Müslüman kirlenmez ki dedi. O geçici bir kirlenmedir. Yani selam vermene engel değil. Allah demene engel değil. La ilahe illallah demene engel değil. Besmele çekmene engel değil. Dua okumana engel değil. Sadece Kur'an-ı Kerim okumak. Sadece namaz kılmak. Sadece tavaf etmek. Yani bazı İslami görevler için şart olan hususlar müstesna Müslümanın ihtilam olma durumunda veya Müslüman kadın o belirli günlerinde besmele çekebilir, dua okuyabilir, kelime-i tevhid getirebilir ve evinde çocuklarıyla beraber olabilir. Aksi nedir? Bazı bölgelerde ve bazı ülkelerde yapılan uygulamalardır. Efendim, hanım şu anda müsait değil. Niye? Sofraya buyursun. Hayır. Onun bugünleri var. Bugünlerde sofraya oturamaz. Kirli görülmesi çok çirkin bir hadise. Hatta aynı odada onunla beraber yatmıyor. Odasını ayırıyor. Bu belirli günlerde hanımla aynı odada bulunamayız diyor. Bunlar kesinlikle cehaletin eserleridir veya kötü geleneklerin kalıntılarıdır. Müslüman ihtilam olsa bile, yani misafirliktesiniz, ev sahibine ihtilam olduğunu genç adam söyleyemedi. O sırada sabah namazını kılar, aynen sabah namazını ev sahibiyle beraber

beraber kılar. Peki Allah'ın huzuruna nasıl duracak? İki elini birleştirerek ellerin üzerine secde eder. Dolayısıyla namazı iptal edilmiş olur. İki eli birleştirip üzerine secde ettiğinizde namaz geçersizdir. Yani ev sahibi yanlış anlayabilecek bir durumdaysa, onu söyleyebilecek bir cesaret kendisinde bulamıyorsa, genç gusül yapma durumunda olduğunu bile söylemeyecektir. Şunu demek istiyoruz, yani İslam'da kurallar çok hassas, çok net olarak beyan edilmiştir. Ama Müslüman hiçbir zaman kirli, neciz değildir. Durum ne olursa olsun, ister abdestsiz olsun, ister gusledecek konumda olsun, isterse bir başka durumda olsun, Müslüman'ı kirli görmek caiz değil. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim innemel müşrikune neces diyor. Kirli olanlar müşriklerdir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bu şekilde. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. Bu cenaze ile ilgili hadis-i şeriflerde Ümmü Atiye'nin rivayetleri meşhurdur. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Resulü yanımıza geldi. حين توفيت ابنته, kızı vefat ettiğinde. Fekal igsilneha thalathan. Onu 3 defa yıkayın. Ev khamsan, 5 defa, ev ekthara min zalik, veya daha fazla. İn ra'aytunne zalik, uygun görürseniz, bima'in ve sidrin, suyla ve sedir otuyla. Bugün cenaze yıkanırken kokulu maddeler kullanılır. Cenaze yıkanırken bugün de uygulama bu şekilde, sünnete uygun. 3, 5, 7, 9, tıpkı abdest alırken nasıl? Mesela 3 defa ağzımıza su veriyoruz, 3 defa burnumuza su veriyoruz, kollarımızı 3 defa yıkıyoruz, ayaklarımızı 3 defa yıkıyorsak, aynı şekilde cenaze de 3 defa yıkanması gerekir. Yani abdest alırken, aldırırken 3 defa. وَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. Son olarak da kafur kokusunu kullanın veya ondan bir parça kullanın. فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاَذِنَّنِي. Bu cenaze yıkamasını bitirince bana haber verin. فَلَمَّا فَرَغْنَا اَذَنَّهُ. Cenaze yıkamasını bitirince haber verdik. فَاَعْتَانَا حِكْوَهُ. Peygamberimiz izarını verdi. Yani elbisesinin altını verdi. Fekale eş'irneha iyyahu, ta'ni izarahu, ve bunu ona bir kefen olarak kullanın buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani ihramının bir parçasını Peygamberimiz vermiş oldu. Babu ma yustahab en yugsele vitran, tek yıkanmasının müstehap oluş. Haddetene Muhammed kale haddetene Abdülvehhab el-Sakafiyyu عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz yanımıza geldi. ونحن نغسل ابنته. Biz kızını yıkıyorduk. Kızını yıkarken bizim yanımıza geldi. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. 3 defa, 5 defa veya daha fazla. بماء وسدر. Sidirle ve su ile yıkayın. Ve cealne fil ahireti kafuran. Son olarak kafur kullanın. Ve izâ feragtunne fe âzinneni. Bitirince bana haber verin buyurdu. Felemmâ feragnâ âzennâhu. Bitirince haber verdik. Fe elkâ ileyne hikvahu. Fe kale eş'irneha iyyâhu. Aynı hadis-i şerif bir başka tarikle gelmiş. Bu hadis-i şerifin farklı rivayetlerine temas edilmiş. Onları da hızlıca okuyalım. فَقَالَ اَيُّوبُ وَحَدَّتَنِ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا. Sayı yok da tek olarak yıkayın ifadesi var. وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا. 3, 5, 7 defa yıkayın ifadesi var. وَكَانَ فِيهِ bir başka rivayetten ne okal اِبْدَأَنَّ بِمَيَامِنِهَا. Sağ tarafından başlayın. وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. Abdest azalarından başlayın diyor. Ölüye
yapılan gusle gasil diyoruz. Ölünün yıkanması gasil. Ve kâne fîhî inne umme Atiyye'de kal ve meşşat evet. Nâhâ selâsete kurunin ve üç defa saçlarına üç örgü yaptık ifadesi de var. Yani her yerde her zaman tek sayılara riayet edilmesi sünnet-i seniyyededir. İnnallâhe vitrun yuhibbul vitr. Allah tektir. Tek rakamları sever. Müslüman bunun anlamı şu, kontrollü hareket edecektir. Yani camiye girerken sağ ayağınızla girin, çıkarken sol ayağınızla çıkın. Bunu nedir? Camiye girdiğinizin farkında olun. Burada da sünnete uyun, çıkarken de sünnete uyun. Hayatın her anında bizim uyacağımız sünnet-i seniyyeler vardır. Rabbim hayatımızı sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ilkelerine, ölçülerine, kriterlerine göre yaşamayı nasip eylesin. Onun sünnet-i seniyyeleri bizim için ölçüdür. Hayat rehberidir. Onun sünnet-i seniyyeleri bizim onunla beraber olmamıza vesiledir. Cennete girmemize vesiledir. Rabbim onun şefaatine nail eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti dediği kimselerden olmayı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle, bu dua ile geceniz, gündüzünüz, okulunuz, eviniz, ocağınız, fabrikanız, iş yeriniz, daireniz, hayatınız iyilikle, güzellikle, huzurla, bereketle dolsun diyorum. Allah'a emanet olun efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar

içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 29. cüz. Mülk Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
1: ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبَ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَس۪يرٌ
0: Sonra gözünü iki kez daha çevir, tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz, yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli

0: ateş azabına hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorarlar.

0: Onlar da, evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: الصدور.
1: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
0: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
1: Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır.

0: يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
1: Kudret ve saltanatı ile gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ
1: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
0: وَلَقَدَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
1: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu.
0: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten O her şeyi hakkıyla görür.

0: İnil kafirûne illâ fî gurûr.
1: Yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
0: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
1: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara, işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

0: Se de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
0: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, ne dersiniz, size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette, kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: Nun. Kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: Ve inne leke le ecren

0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evvelin.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.

Gerçekten biz, bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri, sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp, inşallah da demiyorlardı.

0: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ اَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.

0: bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.

0: Bahçeyi o halde görünce, herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da, hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.

0: فَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
1: Onlar da, Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.

0: Onlar, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
1: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?
1: اَمْ لَكُمْ كِتَابٍ

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalika zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara. Bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.

O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi.

Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.''

0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fasbir li hukmi rabbika ve la takun ke sahibil huti iznada ve huve mekzum.
0: Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.
1: وَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ

0: Doğrusu inkar edenler, Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğüt.

Den başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: O.
1: Kıyamet.
0: Melhakko.
1: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
0: Ve mâ edrâke melhakko.
1: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
0: Kezzebet Semudu ve Adun bil kâri'e.
1: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
0: Feemmâ Semudu fe uhlikû bit tâgiyye.
1: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
0: Ve emmâ Adun fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtiyye.
1: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi.
0: İnne lemma tagal ma'u hamalnakum fil cariye linec'alaha lekum tezkireten ve te'iyaha udunun va'iye
1: Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunun sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık.
0: فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman, işte o gün olacak olur, kıyamet kopar.
0: وَاَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.

0: قرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ
1: Cennettekilere, geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدَرِ مَا حِسَابِيَهْ

0: عاليه هلك عني سلطانيه.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

Allah zebanilere şöyle der: "Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun." Çünkü o, Yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik

Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur.

0: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
0: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
0: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
1: تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ.
1: İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Şüphesiz ki Kur'an, ahirette kâfirler için bir pişmanlık sebebidir. Oysa o kesin bir gerçektir.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: Öyleyse sen Yüce Rabbini ismiyle tesbih et. Me'ariç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. 3. ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kâfirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.

0: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50 bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
1: Fasbir sabran cemila innehum yarawnahu ba'ida ve narahu qariba.
0: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
0: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz.
1: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَن۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخ۪يهِ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe'u'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyanı kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a. İzâ messehu şerru cezû'a. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış.

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

Onlar mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir.

0: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِرَبِّ

0: minhum ve ma nahnu bimesbuqin.
1: Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
0: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
0: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
1: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlar.

yapmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: أَلَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
0: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
1: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
0: وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü O çok bağışlayıcıdır.
0: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا

0: lekum enhara.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kârâ. Ve kad halakakum etvârâ.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa O sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: Elem terav kay

0: شِقَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?
0: وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ف۪يهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا
1: Allah, yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki, ''Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular.''

0: ويعوق ونسرا.
1: Sakın ilahlarınızı bırakmayın ve Suva, Yavuz, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
0: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا.
1: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

0: nasara.
1: Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir.

0: tebara.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır. Cin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure, cinlerden bir grubun Peygamber Efendimiz'den Kur'an dinleyip iman ettiklerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أُوحِيَ

فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

0: ehada.
1: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyedildi. Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız.
0: وَاَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
1: Gerçekten Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk.
0: وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا
1: Doğrusu bizim beyinsizlerimiz Allah hakkında çok aşırı yalanlar söylüyorlarmış.

0: Hele insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınıp yardım istiyorlardı. Demek böylece onların azgınlıklarını arttırdılar.
1: وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَلَّنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا
0: O insanlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı.

0: ve şuhubâ.
1: Doğrusu biz cinler göğü yokladık da onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.

0: berrasada.
1: Biz gökte olup bitenleri dinlemek için onun oturulacak yerlerinde oturuyorduk. Ama şimdi kim dinlemek istese karşısında kendisini gözetleyen bir ateş parçası buluyor.
0: وَاَنَّا لَا نَدَرِي اَشَرٌ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
1: Bilmiyoruz, yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir? Yoksa Rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir?

0: وقددا.
1: Gerçek şu ki bizden salih olanlar da vardır, bunun dışında kalanlar da vardır. Biz türlü türlü yollara giden gruplar olduk.
0: وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا.
1: Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık.

0: bihi fela yakhafu bakhsan wala rahaqa.
1: Doğrusu biz o hidayet rehberi olan Kur'an'ı dinlediğimiz zaman ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse artık o ne sevabının eksik verileceğinden korkar,

0: kendisine haksızlık edileceğinden.
1: وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا
0: İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır.
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
0: Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır.
1: وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ ف۪يهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا
0: Allah buyurdu ki, eğer onlar İslam yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bu hususta deneyelim diye kendilerine bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddetli bir azaba uğratır.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا
0: Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
0: Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı.

0: ahada.
1: Ey Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam.
0: قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
1: De ki, ben size ne bir zarar verebilirim ne de bir yarar sağlayabilirim.

0: dunihi multahada.
1: De ki, doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz. Ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam.
0: İlla belâğan minallâhi ve risâlâtih.

0: ebede.
1: Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Her kim Allah'a ve Peygamberine isyan ederse, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar.
0: Hatta izâ ra'ev mâ yu'adûne fese'alemûne men ad'afu nâsirân ve eqallu adedâ.
1: Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir.
0: قُلْ اِنْ اَدَرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا
1: De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder, bilemiyorum.
0: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
1: O bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz.

0: Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.
1: لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
0: Allah o melekleri dizer ki, peygamberlerin Rablerinden gelen emirleri tam olarak tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Allah onların yanında bulunan şeyleri en ince noktasına kadar ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp tespit etmiştir. Müzzemmil Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. 1. ayette, ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu adla anılmıştır.

0: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوْ اِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْ زِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا
1: Ey örtüsüne bürünen peygamber! Gecenin az bir kısmı hariç olmak üzere kalk namaz kıl, yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku.
0: İnne senulqi aleyke kavlen thakile.
1: Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.
0: İnne naşi'ate'l-leyli hiye eşeddu vet'en ve aqvam qila. İnne leke fin-nehari sabahan tawila.
1: Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur. Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır.
0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا
1: Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de onu vekil edin.
0: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا
1: Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
1: Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
0: İnne ledeyne enkâlen ve cehîmâ ve ta'âmen zâ gussatin ve azâben elîmâ.
1: Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا
1: O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur.

0: Ey insanlar! Biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık.
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
0: Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçları ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
1: اَسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا
0: O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir.
1: İnne hâzihi tezkiretun femen şâettehoze ilâ rabbihi sebîlâ.
0: Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar.

0: عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır. Sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir, örtüsüne bürünen anlamına gelir. İlk ayet, ey örtüsüne bürünen peygamber diye başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: Peygamber, kalk da insanları uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temiz tut. Azaba götüren kötü şeylerden sakın. Yaptığın iyiliği çok görüp başa kalkma. Rabbinin rızası için sabret.
1: فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: Sura üflendiği zaman, işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.
1: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَن۪ينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يدًا
0: Ey Muhammed! Sen benim tek olarak yarattığım, kendisine bol servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için imkanlar hazırlayıp döşediğim o kimseyi bana bırak.
1: ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدِ
0: Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor.
1: كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَن۪يدًا
0: Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir.
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا
0: Ben onu sarp bir yokuşa süreceğim.
1: اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرُ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ
0: Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti?
1: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ
0: Sonra yine kahrolası ne biçim bir ölçü koydu?
1: ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ
0: Sonra baktı. Suratını astı, kaşlarını çattı.
1: ثُمَّ اَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ
0: Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı.
1: فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
0: Bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir, dedi.
1: سَأُصْلِيهِ سَقَرْ
0: Ben onu yakında sekar denen cehenneme sokacağım.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ
0: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ
1: Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi desinler. İşte böylece Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennem de insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür.
0: Kalla vel kamer vel leyli iz edber ve subhi izâ esfer innehâ le ihdel kuber nezîran lil beşer.
1: Ama hayır, onlar öğüt almazlar. Aya, dönüp giden geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem insanları uyaran en büyük belalardan biridir.
0: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرُ
1: O, içinizden hayırda ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır.
0: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
1: Herkes kazandığına karşılık bir rehindir, ondan sorumludur.

0: عَنِ الْمُجَرِم۪ينَ مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرُ
1: Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar, sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkârların durumlarını soruştururlar.
0: قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطَعِمُ

0: Hatta etenel yakîn.
1: Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık. Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez.
0: فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ
1: O halde onlara ne oluyor da arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
0: بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً
1: Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar.
0: كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar.
0: كَلَّا اِنَّهُ تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ
1: Ama hayır, o Kur'an gerçekten bir öğüttür. Kim dilerse öğüt alır.

0: وَاَهْلُ التَّقْوَى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
1: Bununla birlikte Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için surede bu adla anılmıştır.

0: يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
1: Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki, siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ أَلَّنْ نَجَمَعَ عِظَامَهِ بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ
1: İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz.
0: بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَهِ
1: Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar.
0: فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ
1: Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur.
0: يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.
0: بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَهُ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذ۪يرَهُ
1: Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir.
0: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
1: Ey Muhammed! Vahyi çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma.
0: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
1: Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir.
0: فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
1: O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: Yine o gün kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan asık, somurtkan yüzler de vardır.
0: كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ
1: Hayır, can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
1: Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır.
0: İlâ rabbike yevme izinil mesâku
1: İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
1: O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık.
0: ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى
1: Sonra yine layıktır sana azap layık.
0: اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى
1: İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi?
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
1: Sonra o damla yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَى
1: Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı.
0: اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى
1: Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
1: İnsan henüz anılan bir şey olmadan onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi?

0: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
1: Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık.
0: اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا
1: Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir.
0: اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَسَع۪يرًا
1: Doğrusu biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
0: اِنَّ الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
1: Şüphesiz ki iyi kimseler de karışımı kâfur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler.
0: Aynen yeşrabu biha ibadullah yufecirunha tefcira.
1: O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
1: Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar.
0: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
1: Onlar yemeğe olan isteklerine ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler.

0: وَلَا شُكُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılık da beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız derler.
0: فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَر۪يرًا
1: Sabretmelerine karşılık, onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır.

0: وَلَا زَمْهَر۪يرًا
1: Onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler.
0: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْل۪يلًا
1: Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır.

0: Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır.
1: قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
0: Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur.
1: عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا.
0: Bu cennet şarabı orada selsebil denen bir pınardan doldurulur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
0: Onların etrafında ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ

0: rabbuhum ve sekahum rabbuhum şeraben tahura.
1: Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder.

0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et, teheccüd namazı kıl.

0: Doğrusu şu kâfirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
1: نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبَد۪يلًا
0: Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz.

0: İnna Allaha kana alimen hakima.
1: Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يُدَخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat, gönderilenler demektir. Allah tarafından ard arda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Fel asifati asfa. Ven nashirati nashra. Fel fariqati farqa. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا
1: At yelesi gibi ard arda gönderilen azap rüzgarlarına, esip savuran kasırgalara, yağmuru etrafa yayan rahmet rüzgarlarına, hakkı batıldan ayıran ve gerek özüre yer bırakmamak, gerekse uyarmak için vahiy getiren meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.
0: فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ
1: Yıldızların ışığının söndürüldüğü, göğün yarıldığı, dağların yerinden sökülüp savrulduğu ve peygamberlerin ümmetlerine şahitlik için belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir?
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ينَ
1: Tabii ki hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin? O gün yalanlayanların vay haline!

0: Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem nehlukkum mim

0: Biz sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı? Biz o suyu belirli bir zamana kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Onun ne olacağını biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir edeceğiz. O gün yalanlayanların vay haline.
1: Elem neca'alil arda kifâta ehyâen ve emvâta.

0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
1: Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada sabit ve yüksek dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların vay haline!

0: كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: Kıyamet günü kâfirlere, dünyada yalanlayıp durduğunuz azaba gidin. Gidin üç kola ayrılan ve gölge gibi görülen cehennem dumanının altına. O gölge yapmadığı gibi ateşin alevinden de koruyamaz. Doğrusu cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar sanki sarı develer gibidir. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Bu öyle bir gündür ki onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ

Onlara denir ki, bugün sizi ve öncekileri topladığımız hakla batılın ayrılacağı hüküm günüdür. Eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline.

Gerçekten takva sahipleri o gün gölgeliklerde, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadırlar. Onlara, yaptıklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin için denir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün yalanlayanların vay haline!

Ey inkar edenler! Dünyada biraz yiyin, eğlenin bakalım. Doğrusu siz suçlularsınız. O gün yalanlayanların vay haline!

0: Onlara Allah'ın huzurunda rükû edip eğilin dendiği zaman eğilmezler. O gün yalanlayanların vay haline.
1: فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Kur'an'a iman etmedikten sonra hangi söze inanacaklar?
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 29. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün bir müjde ki

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Can özüm medet eyle bana, bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm.

İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4. Bölüm. İslam aleminde Eshab-ı Kiram'dan sonra yetişen büyük alimlerin en başta gelenlerinden, Ehl-i Sünnet'in reisi, amelde 4 hak mezhep imamlarından birincisi ve Hanefi mezhebinin imamıdır. İsmi Nu'man bin Sabit bin Zuta el-Küfi'dir. 80. Miladi 699 senesinde Küfe'de doğmuş, 150. Miladi 767'de 70 yaşındayken Bağdat'ta şehit olmuştur. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri, o zaman çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayıldılar. Müftilik, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle büyük hizmetler yaptılar. Böylece Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh ilmini her tarafa yayıp bu hususta kıymetli kitaplar yazdılar. İnsanlara doğru yolu gösterip saadete kavuşmalarına vesile oldular. Bu hizmeti kendilerinden sonraki asırlara da aksettirdiler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 4000 kadar talebe yetiştirmiştir. 560'ı fıkıh ilminde şöhret sahibi olmuş, 40 tanesi ise müçtehitlik derecesine kadar yükselmiştir. Bunlardan İmam-ı Ebu Yusuf ve İmam-ı

meydana gelir. Bazı meselelerde İmam-ı Züfer ve İmam-ı Hasan bin Ziyad'ın kavillerinin de esas alındığı vakidir. Hanefi kitaplarında ekseri bu dördünün ismi geçer. Fıkıh kitaplarında İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed Şeybani'ye İmameyn veya Sahibeyn denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf'a Şeyhayn, İmam-ı Azam Ebu Hanife ile İmam-ı Muhammed'e Tarafeyn denir. Hanefi mezhebinin hükmü olarak İmameyn'in içtihadı, İmam-ı Azam'ın içtihadı gibidir. İmam-ı Azam Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, halis bir niyetle yapılanların karşılığıdır. Dışın içe, kalbin dile uygun olması lazımdır. Böyle olmamak nifaktandır. İnsan dünyadan üç şeye hasretle gider. Topladığına doymaz, umduğuna kavuşamaz, önündeki ahiret yolculuğu için iyi azık temin etmez. Kalbin fesada uğraması altı şeyden hasıl olur. 1. Tövbe etmek ümidiyle günah işlemek. 2. İlim öğrenip ilmiyle amel etmemek. 3. Amel ettiklerinde de ihlas göstermemek. 4. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmemek. 5. Onun taksim ettiği şeye razı olmamak. 6. Ölüleri defnedip ibret almamak, kendi öleceğini düşünmemek, ahiret için azık hazırlamamak. Dünyanın senden sonra nasıl olduğunu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne olduğuna bak. Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Allah'a yemin ederim ki, mala ve paraya köle olanı, Allahü Teala zelil ve perişan kılar. Bir defasında, şimdi münafık var mı diye sordular. Eğer şimdiki münafıklar öldürülüp, cesetleri sokaklara atılsa, hiçbir yere çıkamazdınız, buyurdu. Küçük yaşta, ilim öğrenmek, taş üzerine zümrütten nakış yapmak, yaşlandıktan sonra ilim öğrenmek ise, su üzerine yazı yazmak gibidir. Rabbini bilen, onu sever. Dünyayı bilen, ondan yüz çevirir. Mü'min gafil olmaz, boş işlerle uğraşmaz. Alimler olmasaydı, insanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların öğretmesiyle, insanlar iyi insan olma seviyesine ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten daha üstün zenginlik ve Kur'an-ı Kerim'i unutmaktan daha aşağı fakirlik olamaz. Kişi isyan sebebiyle gece ibadetinden mahrum olur. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Sonunda da ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefsinin muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan ise zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Allah'tan korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Mü'min, devamlı olarak nefsine hakim olur ve onu Allah için hesaba çeker. Dünyada kendilerini hesaba çekenlerin, ahirette hesabı da iyi geçer. Ahirette hesabı ağır olanlar, dünyada kendi muhasebelerini yapmayanlardır. Kötü huylu olan kendine eziyet eder. Güzel ahlak, güler yüzlü, tatlı sözlü olup, iyilik

İyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Çok konuşanın yalanı çoğalır. Malı artanın günahı artar. Kötü huylu olanın nefsi azap görür. Her sağlam olana bir dert, her gence bir ihtiyarlık ve her ihtiyara, her insana bir ölüm gelecektir. Yarın ruh cesetten, insan da evladından ve malından ayrılmayacak mı? Kefene sarılıp mezara konmayacak mı? Ey insanoğlu! Unutma ki beldeler harap olacak, mal mülk dağılacak, çocuklar yetim kalacak. İyi komşuluk, sadece komşuya eziyet etmemek değildir. Komşunun verdiği sıkıntıya da sabretmek gerekir. Bitmeyen isteklerin, emellerin sonu gelmez. O halde bu fani dünyayı, sonsuz olan ahireti elde etmekte kullanınız. Bedbahtlık olan dört şey vardır. Bunlar, evlâd-ü iyalin, aile efradının çokluğu, malın azlığı, komşunun kötü olması, kadının kocasına hıyanette bulunmasıdır, dedi. İmam-ı Azam hazretlerinin menkıbelerinden birisini nakledelim. İmam-ı Azam'ın dükkanında bir ortağı vardı. Adı Hafs bin Süleyman el-Bezzaz idi. Bir gün İmam-ı Azam dükkanında yoktu. Ortağı Hafs orada oturuyordu. Dükkana Medine'den biri gelip ipekli kumaş almak istedi. Hafs ipekli kumaşı çıkardı. Müşteri, bunu kaça satıyorsun diye sordu. 1000 dirhem, dedi. Halbuki kıymeti 400 dirhem idi. Müşteri parayı verip kumaşı aldı. İmam-ı Azam gelip durumu öğrenince 1000 dirhemi kabul etmedi. Medine'ye giderek müşteriyi buldu, parayı verip kumaşı geri aldı. Sonra müşteriye, bunu benden 400 dirheme satın al, deyip malı yeniden sattı. İşte İmam-ı Azam'ın verası böyle fazlaydı. Mis'ar bin Kedam, İmam-ı Azam bir gün farkında olmadan bir çocuğa karşı ayağını uzatmıştı. Çocuk, ey imam, kıyamet günü kısastan korkmuyor musun, dedi. Bunu duyan imam hemen bayıldı. Saatler sonra ayıldı ve buyurdu ki, korkuyorum. Çünkü o, Hazreti Ebu Bekir'den rivayet edilen şu hadiseye uygun konuştu. Bir defasında Hazreti Ebu Bekir, evinden mescide namaz kılmak için çıkmıştı. Yolda karıncaya basarak onu öldürdü. Hazreti Ebu Bekir, karıncayı kaldırdı ve ağlamaya başladı. Allahü Teala'dan karıncanın diriltilmesini diledi. Allahü Teala'nın izniyle karınca dirildi ve Hazreti Ebu Bekir karıncadan 70 defa özür diledi. Bu özür dileme kıyamet günü kısas yapılması korkusundan idi diye anlatır. İmam-ı Azam Hazretleri çeşitli sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Adamın biri gelip, bana nasihatte bulununuz deyince, sakın günah işleme. Aksi halde kendini ateşe atmış olursun. Halbuki sen, bir kimsenin pireyi ateşe attığını görsen, iyi karşılamazsın. O halde, her gün kendini defalarca ateşe atmayı nasıl iyi karşılarsın? Buyurdu. İnsanlar arasında kendisini zemmeden, kötüleyen kimse, hakikatte kendisini övmüş olur. Bu ise riya alametlerindendir, demiştir. Alimler asırlarının ışıklarıdır. Her alim zamanının insanlarını aydınlatan bir kandildir. Alimler olmasa insanlar karanlıkta kalır ve kendilerini kaybederler. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Dünyanın fani, nimetlerinin geçici ve ölümün mutlaka geleceğini unutmak mümine yakışmaz. Tefekkür hayra ve iyi amel işlemeye sevk eder. Kötülüklere pişmanlık onu terk edip bir daha işlememeye sevk eder. Çok gülmek kalbi karartır ve öldürür. Dünya 3 gün gibidir.
Geçen gün geçip gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan ümit kesilmiştir. İkinci gün, içinde bulunduğun gündür ki, bugünü ganimet ve fırsat biliniz. Üçüncüsü ise, gelecek olan gündür ki, senin ona ulaşman belli değildir. Belki de gelecek olan güne kavuşamadan ölürsün. Ey insan! İnsanların çokluğuna bakıp da aldanma. Çünkü sen yalnızsın. Yalnız ölecek, kabre yalnız gireceksin. Kabirden yalnız kalkacaksın ve kendi hesabını vereceksin. Mübarek halleri ve üstünlükleri. Abdullah bin Mübarek diyor ki, fıkıh ilminde Ebu Hanife gibi mütehassıs görmedim. Büyük alim Mis'ar, Ebu Hanife'nin karşısında diz çökerek bilmediklerini sorar öğrenirdi. Bin alimden ders aldım. Fakat Ebu Hanife Hazretlerini görmeseydim, felsefenin bataklığına kayacaktım, demiştir. Büyük alim ve müçtehit, Süfyan-ı Sevri Hazretleri de, bizler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanında, doğanın yanındaki serçeler gibiydik. Ebu Hanife, alimlerin önderidir, demiştir. Ali bin Asım, Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi, zamanındaki alimlerin ilimleri toplamıyla ölçülse, Ebu Hanife'nin ilmi fazla gelir, derken, Yezid bin Harun da, bin alimden ders aldım. Bunların arasında, Ebu Hanife gibi vera sahibi olanını ve aklı onunki kadar çok olanını görmedim, buyurmuştur. Şam alimlerinden Muhammed bin Yusuf Şafii de yine Ebu Hanife müçtehitlerin reisidir demektedir. Hadis-i şerifte iman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmiştir. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem aleyhisselam benimle övündüğü gibi, ben de ümmetimden bir kimseyle övünürüm. İsmi Numan, künyesi Ebu Hanife'dir. O ümmetimin ışığıdır. Onu seven beni sevmiş olur. Onu sevmeyen beni sevmemiş olur. Ümmetimden biri şeriatimi canlandırır. Bid'atleri öldürür. Adı Numan bin Sabit'tir. Her asırda ümmetimden yükselenler olacaktır. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, suizandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Bir de bir malı almak niyetiniz yokken, esas alıcıyı zarara sokmak maksadıyla müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize haset etmeyiniz. Dünyevi bir has peşinde birbirinize karşı rekabet ve ifrada kalkışmayınız. Birbirinize düşmanlık beslemeyiniz ve birbirinize arka çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirinize kardeş muamelesi yapınız. Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, bir Müslüman bu saatte dua edip Rabbinden bir şey dilerse, Allahü Teala ona mutlaka dilediğini verir. Gündüz ve gece size birbiri ardınca melekler gelir. Sabah ve ikindi namazları vaktinde bunlar birbirleriyle buluşurlar. Sonra geceyi sizinle geçiren melekler Allahü Teala'nın huzuruna yükselirler. Allahü Teala kullarının durumunu çok iyi bildiği halde yine bu meleklere kullarımı nasıl ve ne durumda bıraktınız diye sorar. Melekler de biz onları geldiğimizde namaz kılarken bulduk ve gittiğimizde namaz kılarken bıraktık derler. Allahü Teala mahlukatı yarattığında arşın üstünde kendi nezdinde bulunan levh-i mahfuza muhakkak benim rahmetim gazabıma galiptir yazdı. Muhammed'in aleyhisselam
varlığı